0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
1: اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar?
1: اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
0: Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar.
1: وَلَوِ اتَّبَعَ

0: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
1: Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
0: أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
1: Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun.
0: وَإِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
1: Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar.
0: وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
1: Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi.
0: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
1: Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar.

0: Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Siz yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.

0: Yaşatan ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün değişmesi de O'nun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?
1: Bel kâlû mithle mâ kâlel evvelûn.
0: Hayır, onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler.

0: Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir?
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Onlar Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
0: Onlara yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Onlar bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de.

0: Onlara, eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ.
0: Onlar bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de.
1: بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir.

0: بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir.
0: Alimil gaybi ve'ş-şehadeti fe'ala amma yüşrikun.
1: Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

0: Muhammed, de ki, ey Rabbim, eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim.
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
0: Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
1: اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
0: Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
1: Hatta iza caa ahaduhumul maut qala rabbirci'un.
0: Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir.
1: لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ

Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır.''

Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sop çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar.

0: Kimin tartıları da hafif gelirse işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.
1: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ
0: Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der.
1: قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا

0: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.
1: Onlar da şöyle derler: Ey Rabbimiz, kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek artık biz zalimler oluruz.
0: قَالَ

0: İnni cezeytuhumul yevme bime sabaru ennehum humul faizun.
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
1: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.

0: Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
1: قَالَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
0: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
0: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
1: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der?

0: رَبَّنَا أَخْرِجَنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدَنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ
1: Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz! Kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek artık biz zalimler oluruz.

0: يعملون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون
1: Allah buyurur ki yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
1: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.

0: Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
1: قَالَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.

indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

0: الله واليوم الآخر وليشهد عذابهما وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
0: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.
0: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra dört şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.
0: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
1: Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
0: وَيَدَرَأُ

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.''

0: لأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
1: O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnüzanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
0: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا

0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.

0: هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
0: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمْ

0: كهذا بهتان عظيم.
1: Onu işittiğiniz zaman bunu konuşmak bize yakışmaz. Haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi?

Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.

0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: İnnellezîne yuhibbûne en teşî'el fâhişetu fillezîne âmenû lehum azâbun elîmun fiddunyâ vel âhireh. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun.
0: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu? Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bu indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100'er değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.''

0: زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.

0: شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
1: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra dört şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.

Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
0: وَيَدْرَأُ

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
0: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.
1: لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّب۪ينٌ
0: O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
1: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاِذْ لَمْ

0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.

0: هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
0: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُ

0: Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu?

0: إن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
1: Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: وَلَا

0: وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: İnnellezîne yarmûnel muhsanâtil gâfilâtil mu'minâti lu'inû fid-dünyâ vel-âhireti ve lehum azâbun azîm.
1: Namuslu ve kötülükten habersiz mümin kadınlara zina iftirası atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.

O gün Allah onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.

0: kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır.
1: Ya eyyühellezine amenu la tedekhulu buyuten gayra buyutikum hatta testenisu ve

0: أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
1: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
0: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
1: İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
0: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
1: Ey Muhammed! Mümin erkeklere söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından haberdardır.
0: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ

Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki ziynetlerini açığa vurmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.

0: رَبِّكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
1: İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın nimeti geniştir. O her şeyi hakkıyla bilir.
0: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

0: Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden bir bedel karşılığı hürriyete kavuşmak isteyenlerde bir iyilik görürseniz hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan misaller ve takva sahipleri için öğütler indirdik.
1: Allahu nurus semawati vel ard. Mathalu nurihi kemishkatin fiha misbahun il misbahu fi zujajatin iz zujajatu ka'annaha kawkabun.

0: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
1: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanus da sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. O ağacın yağı neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara böyle misaller getirir. Allah her şeyi bilir.

0: yanıyorsun?
1: Bu kandil Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler.

0: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
1: Öyle adamlar vardır ki onları hiçbir ticaret ve alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar.
0: لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ.
1: Onlar Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve lütfundan kendilerine daha fazla vermesi için böyle yaparlar. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِق۪يعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يَحْسَبُهُ

0: فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
1: İnkar edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Yanında yalnız Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok çabuk yapar.

0: يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
1: Yahut da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur.

0: صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: Göklerdekilerin, yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجَعَلُهُ رُكَامًا

0: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.
1: Görmüyor musun ki Allah bulutları sürüyor, sonra onların arasını birleştiriyor, sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek.
0: يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِي الْأَبَصَارُ
1: Allah geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır.

0: bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: لقد أن

0: بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
1: Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık, itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler.

0: Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirir.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Allah ve peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa peygambere boyun eğerek gelirler.

0: الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.
1: Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler? Yahut da Allah'ın ve peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, asıl zalim olanlar kendileridir.

0: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
1: Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine davet edildikleri zaman müminlerin sözü ise ancak işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Her kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir.

0: معروفة إن الله خبير بما تعملون.
1: Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
1: Ey Muhammed, de ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirseniz, bilin ki ona düşen yüklendiği tebliğ görevini yapmak, size düşen de sizin yüklendiğiniz görevleri yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

0: قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
1: Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etmiştir ki kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır. Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte onlar doğru yoldan çıkmış fasıklardır.

0: Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
1: La tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ardi ve ma'wahumun nar ve labisal masir.
0: Ey Muhammed, sakın yeryüzünde kafirlerin Allah'a aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkarıp yatacağınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit sizin mahrem yerlerinizin açılabileceği zamanlardır. Bunun dışındaki vakitlerde sizin için de onlar için de bir vebal yoktur. Çünkü onlar sizin yanınızda çokça dolaşırlar, birbirinizin yanına girip çıkarsınız. Böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Evlenme arzusu kalmamış oturan yaşlı kadınların ziynet yerlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Ama sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ

0: طيبه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut kız kardeşlerinizin evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde yahut halalarınızın evlerinde yahut dayılarınızın evlerinde yahut teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir sağlık dileği olarak birbirinize selam verin. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed! Senden izin alanlar işte Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
1: Peygamberin çağrısını birbirinize yönelttiğiniz çağrı gibi tutmayın. Allah içinizden birbirinizin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri mutlaka biliyor. Artık peygamberin emrine aykırı davrananlar başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.

0: عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde El Furkan kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde peygamberlik müessesesiyle Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir.

0: Alemlere bir uyarıcı olsun diye kulum Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir.
1: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi O yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا

0: ولا نشورا.
1: Kafirler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.

İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular.

0: وَأَصِيلًا.
1: Yine kafirler, Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki o sabah akşam kendisine okunuyor dediler.
0: قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا.
1: Ey Muhammed, de ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا.
1: Kafirler dediler ki, bu peygambere ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilseydi ya.
0: اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا.
1: Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya kendisine ait bir bahçesi olsaydı da ondan yeseydi ya. Bu zalimler müminlere, siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler.
0: Unzur keyfe darabû lekel emthâle fedallû felâ yestatî'ûne sebîlâ.
1: Ey Muhammed, bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.

0: Uğra.
1: Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir.
0: Bel kezzebû bis-sâ'ati ve e'tedenâ limen kezzebe bis-sâ'ati se'îrâ.
1: Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık.

0: O...
1: Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler.
0: La ted'u l-yevme thuburan vahiden ve de'u thuburan kethira.
1: O durumdayken onlara bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir.
0: قُلْ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةٌ

Ey Muhammed, de ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir.

0: mes'ûlâ.
1: Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir.

Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün tapılanlara, benim bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar der.

0: متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
1: Onlar seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helaka giden bir kavim oldular.
0: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
1: Müşriklere işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse biz ona büyük bir azap tattıracağız denir.

0: إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz sabreder misiniz diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: Kaldırın ellerinizi. Yalvarın Rabbinize. Yalvarma vaktidir bu an. Dua etme vaktidir.
1: Ya Muheymin ya Allah. Ya Aziz ya Allah. Ya Cebbar ya Allah. Ya Mutekebbir ya Allah.

0: Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez? Nasıl mağfiret dilemez?
1: Ya Allah!

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

المصطفى صاحب الشفاعه.

ومن نفس لا تشبع

0: والقبر وغمته والصراط وزلته.
1: آمين diyelim Müslümanlar. Amin diyelim. Rabbimizin mağfiretine layık olarak amin diyelim. Amin diyelim ki bizim de duamızı kabul etsin Rabbimiz.
0: والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. أعداءك.

العين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

القادم.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden, ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım. Sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden

Ben vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım,

0: Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın, senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider, bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım kalplerimizi birbirine ısındır, aramızda sulh eyle, bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar, nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım beni bağışla, bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut Ol. 0212 523 0330 Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
6: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyoruz. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
12: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا
13: رحمن. Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
14: Özel FM
15: 103.2.
16: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi
14: alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغفور

0: aklımı başımdan aldın. Beni bana bırakmadan, kendimi dahi tanımadan, neden, niçin yaratıldığımı bile sorgulamadan taktın peşine. Sürükledin beni, süslü, gösterişli, boş, değersiz ziynetlerine. Makam dedin, mülk, şöhret, servet ve para dedin. Eğlence, zevk-ü safa, gün bugündür dedin. Kandık, sana inandık. Sana ve yolundakilere taptık dünya. Ey Muhammed, size amelce en çok kayıpta bulunanları, dünya hayatındaki çabaları boşa giden ama kendileri güzel iş yaptıklarını sananları bildireyim mi de. Bunlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden yaptıkları boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz. İşte onların cezası, peygamberlerimi ve ayetlerimi alaya almalarına ve inkarlarına karşı cehennemdir. Elçiler kapımızı çalıp ölümü, kıyameti, mahşeri hatırlatınca yüzlerine kapadık. Görmezlikten geldik. Alay ettik. İftiralar ettik. Ve hatta seslerini kısmak için nice savaşlar verdik. Onlar yine de vazgeçmediler. Allah ve kitabı dediler. Allah ve Resulü dediler. Söyle dünya, biz neler ettik? Neden, nasıl inkar ettik? Nerede bir ömür boyu kazandıklarımız? Nerede yıllarımızı verdiğimiz evlatlarımız? Hani uğruna savaşlar verdiğimiz iktidarlarımız? Hani nerede dünya? Nerede? Bir zamanlar kıyamet ne zaman diyordum. Şimdi söylesene. Konuşsana dünya. Bak, kimi koşarak, kimi de binekleriyle uzaklaştı mahşer meydanından. Bu sürünenler, zelil kılınmışlar, hep senin peşinden koşanlar, senin süsüne kananlar, hakkı inkar edip kendilerini iktidar yapanlar değil mi? Söyle dünya, değil mi? Neden herkes bize acıyarak biraz da nefretle bakıyor? Korktuğumuz ve inkar ettiğimiz o gün, bugün dünya, bugün. Kendisinden kaçılamayan zorlu gün, bugün. Eyvahlar olsun bize, yazıklar olsun bize. Bugün bir yardımcı da yok. Yüce Rahman da yüzümüze bakmıyor. Ah dünya, ne olur Rabbimiz bize bir fırsat verse, bir imkan daha tanısaydı, sana gönül verir miydim dünya? Sana aldanır mıydım? Kanar mıydım? Biz ne etmişiz? Eyvah! Biz ne ettik dünya? İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Görülmeyeni bilen Rabbime andolsun ki, o saat size muhakkak gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilminin dışında değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır. Allah'ın inanıp yararlı iş işleyenlere ki onlar için mağfiretçe ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Ve ayetlerimizi yalanlayarak hükümsüz bırakmak için yarışanlara ki onlara iğrenç ve can yakıcı azap vardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir temiz aşık, bir uyanık gönül nerede? Dağınık düşüncelerle yanıp yıkılan bir er nerede? Herkes kendi düşüncesinin, kendi hayalinin kulu. Yeryüzünde Allah'a kul olan nerede? Nerede? Nerede? Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya penceredir, her gelen baktı geçti. Yarın bambaşka insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

0: Musa'nın duası. Musa dedi ki:
1: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak

0: paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
5: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7.
11: 7.
10: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
9: Özel FM. www.ozelfm.net Ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de O'dur, sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de O'dur.
2: Özel Efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
4: Kurtuluş yolu. Tevhid baltasıyla korku putunu kırabilirsen kurtulacaksın. Arkan düşman, önün deniz, atını sürebilirsen kurtulacaksın. Tenezzül etmezsen dünya varına, hazırlık yaparsan mutlu yarına, varlığın özüne, özün sırrına erebilirsen kurtulacaksın. Allah için Hübel, Lat'la Uzza'yı parçalayan ancak bulur rızayı. İslam açısından bütün fezayı görebilirsen kurtulacaksın. Eğer ayrılmazsan nuru tekbirlerden, Kur'an, Resulullah, ashab, pirlerden, zulmün hesabını müstekbirlerden sorabilirsen kurtulacaksın. Kulsadi çekilen tetiğe karşı, tağuti güçlere, melike karşı, cihat meydanında müşriye karşı durabilirsen kurtulacaksın.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitap
14: kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
17: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: yalan, hırsızlık, zulüm ve gıybet gibi kötülüklerden sakınmak. Yalan, karşısındakini aldatmak için bildiğinin veya doğrunun aksini söylemektir. İnsanları aldatmak çok çirkin bir davranıştır. İslam, yalan söylemeyi çok yanlış bir davranış olarak görmüş ve onu kafirlerin özelliği olarak belirtmiştir. Müslümanın sıfatı yalancılığın aksine doğruluktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğruluğu ve eminliği sayesinde kendisine inanmayanların bile güvenini sağlamıştır. Her Müslüman da Kur'an ve sünnetin belirlediği esaslar doğrultusunda yaşamalı, yalandan, aldatmadan, güvensizlikten uzak durmalıdır. Yalancılığın kötülüğü Kur'an ve sünnetin dışında atasözleriyle de belirtilmiştir. Yalancının mumu yassıya kadar yanar sözü, yalancılığın toplumsal hayattaki çirkin yüzünü gözler önüne sermektedir. Çünkü yalancılığın sonu yoktur. Cenab-ı Hak yalancıların akıbetini anlatırken Allah yalancı nankör insanı doğru yola iletmez buyurmaktadır Zümer suresinde. Ayetten de anlaşılıyor ki yalancılık sonu hüsran olan kötü bir özelliktir. İslam dini insanı her türlü kötülükten uzaklaştırmak için uyarmış, gerekli yolları göstermiştir. Bunu gerçekleştirmek için insana akıl vermiştir. Hırsızlık, gıybet, zina ve benzeri zararlı davranışların kötülüğünü her aklı selim kabul eder. Yalanın gerek fert düzeyinde, gerekse toplum düzeyinde her kesimi etkilediğini bilmemiz gerekir. İslam, insan şahsiyetinin mükemmel olmasını ister. Bu bakımdan yalancılık, olgun bir şahsiyetin oluşmasının önündeki en büyük engellerdendir. İnsan şahsiyetini kemiren bu hastalığın kafirlerin sıfatı olduğunu Nahl suresi bildirmektedir. Aynı hastalığın münafıklara ait olduğunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözlerinden anlıyoruz. Münafığın alameti üçtür: konuştuğunda yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete ihanet eder. Yalancılık konusunda özellikle aileler çok dikkatli davranmalıdır. Eğitim çağındaki çocuklarını hiçbir şekilde yalancılığa alıştırmamalıdırlar. Bir anlık çocuğun avunması için ve onun gönlünü hoş etmek için yalan kesinlikle söylenmemelidir. Çocuğa verilen sözün yerine getirilmesi çok önemlidir. Verilen söz yerine getirilmezse çocuğun o temiz dimağı kötülüklerin başında sayılan yalancılığa alıştırılmış olur. Bu bakımdan aile içerisinde gerek sözlerimizde gerekse davranışlarımızda yalan ve yanlış şeylerden uzak durmamız icap eder. Yalanı yasaklayan İslam birkaç hususta yalan söylemenin caiz olduğunu da belirtmiştir. Bunlar da zulüm ve haksızlığa uğranmış birinin canını, malını veya ırzını kurtarmak için, birbirine küsmüş iki kişiyi, karı kocayı veya iki kavmi barıştırmak ve fitnenin önüne geçmek için ve de savaşlarda düşmanı mağlup etmek için. Bu sebeplerden dolayı hakikatin dışında şeyler söylenebilir ama bunların dışında yalan söylemek kesinlikle caiz değildir. Hırsızlık, haksız yere bir başkasının malını ele geçirmek veya çalmaktır. Hırsızlık da yalan gibi İslam'ın çok çirkin gördüğü bir davranıştır. İslam dini insanların haksız yere başkalarının malına sahip olmalarını yasaklamıştır. Kur'an, insanın ancak çalışmasının karşılığını alabileceğini bildirmektedir. İnsanların adaletten ayrılmamalarını isteyen Allah-u Teala, mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin buyurmuştur. Nitekim hırsızlık ahlaki açıdan insanın alçaldığını gösteren bir davranıştır. Bu ahlaki alçaklığın işlenmesiyle toplum düzeni de bozulmuş olur. Bu kötü davranışın yayılmasıyla insanlar arasında güven duygusu ortadan kalkıp yerini güvensizlik ve tedirginliğe bırakır. Bu da toplumsal huzuru bozar. Oysa İslam mal güvenliğini garanti altına almıştır. İslam'da meşhur 5 ilke vardır. Din güvenliği, akıl güvenliği, mal güvenliği, can güvenliği ve nesil güvenliği. Bu 5 ilke insan ve toplum hayatının tanziminde insanoğlunun ulaşabileceği en yüksek değerlerdir. Bugün insan hakları evrensel beyannamesinden sıkça söz edilir. Halbuki İslam bunu ta 1400 küsür sene evvel sağlamıştır. İslam'ın hırsızlık yapan kimseye uygulanacak cezayı ortaya koymasında bu çirkin davranışların başka kimseler tarafından işlenmesinin önüne geçmek için büyük hikmetler ve adalet vardır. Hırsızlık yapmakla sadece toplum düzeni bozulmakla kalmıyor. Malı gasp edilen kişi mağdur edilmiş oluyor. Bu suçu işleyen kimse iki türlü suç işlemiş oluyor. Birincisi, toplum düzenini bozarak haksız kazanç elde etmek. İkincisi de kul hakkını ihlal etmek. Ayrıca İslam hırsızlığın zararlarına dikkat çekerken onun yayılmasının önüne geçmek için tedbir alınmasını gerekli görmüştür. Bunu sağlarken de ilk başta sosyal adalet ilkesini toplumun her kesimini kapsayacak şekilde uygulamaya koyar. İslam bir taraftan ferdin ahlaki açıdan eğitimini sağlar, diğer taraftan insanın hırsızlık yapmasını gerektirecek nedenleri de ortadan kaldırır. Her türlü haksızlık bir zulümdür. Bir insanın kendi nefsiyle veya başkasıyla olan ilişkilerinde zulümle mücadele etmesi gerekir. Kendi bedeninin sıhhatini korumayan biri kendisine zulmetmiş olur. Başkalarının hakkına tecavüz eden de yine zulüm işlemiş olur. Örneğin fırının önünde ekmek almak için sıraya girmiş insanları hiçe sayarak sırasını beklemeden ön tarafa geçip ekmek almaya çalışan kişi zulüm işlemiş sayılır. Oysa insanın gerek nefsiyle gerekse toplumla olan ilişkilerinde adaletten ayrılmaması gerekir. Bir işveren işçisine adaletli davranmak, onun hakkını tam ve zamanında vermek zorundadır. Bir işçi de işverenin alet ve edevatını iyi kullanmak ve işini tam olarak yapmak zorundadır. Bu işçi işveren münasebetlerinde olduğu gibi devlet toplum ilişkilerinde de böyle olmalıdır. Halkın dini, sosyal, siyasal, ahlaki, kültürel, ekonomik ve benzeri temel haklarını gözetmeli, onlara haksızlık yapılmamalıdır. Sosyal adalet ilkesini toplumun her kesiminde uygulamaya geçirmelidir. Bütün bunlar yapılmadığı takdirde zulüm işlenmiş olur. Bir başka zulüm örneği de sömürgeci ülkelerin sırf menfaatleri için halkı Müslüman olan ülkelerde giriştikleri zulümlerdir. Petrol iştahlarından dolayı bir takım ülkeleri işgal etmeye çalışan, masum insanları öldüren tarihi ve kültürel değerlerini bombalarla yerle bir eden sömürgeci ülkeler, zulmün en büyüğünü işlemektedirler. Kimyasal silah kullanarak çocukları, kadınları, yaşlıları sakat bırakan zulüm işlemiştir. Bir başka zulüm örneği de Hama'da 50 bin insanı katleden zulümdür. Tarihin sayfalarına insan kanlarıyla yazılan bu çirkin zulüm örneklerini sıralamak mümkündür. Bosna'da, Çeçenistan'da, Somali'de, Azerbaycan'da, Afrika'da insanlar zulüm altında inim inim inlemektedirler. Oysa İslam'ın uygulandığı tarihlerde kafirler dahil kimseye zulüm yapılmamıştır. Hazreti Ömer'in adaleti dillere destan olmuştur. Osmanlı döneminde gayrimüslim azınlıklar inançlarını rahatlıkla yerine getirebilmektedir. Bugünse Müslüman kızlar değil batılı ülkelerde, kendi ülkelerinde rahat bir şekilde başlarını örterek okullarına gidemiyorlar. İnsanın en tabii hakkı olan okuma özgürlüğü ellerinden alınan bu kızlar zulüm görmektedirler. Kur'an zulüm konusuna oldukça fazla yer vermiştir. Kur'an'da zulüm çok kere nurun karşıtı olarak gösterilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Bakara suresinde Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostları da tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. Onlar ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır buyrulur. Allah'ın emirlerine karşı gelmek, isyan etmek de zulümdür. Şeytan nasıl ki Allah'ın emrine karşı geldi ve zulüm işlediyse, insan da Allah'a, başka insanlara, nefsine haksızlık ve hakaret ederse zulüm işlemiş olur. İslam bir ölçü koymuştur. Ne haksızlık edersiniz ne de haksızlığa uğratılırsınız. İslam bize ne zulmeden zalim ne de zulme rıza gösteren mazlum olmamız gerektiğini bildiriyor. Fuhuş ve zina da İslam'ın kesin olarak yasakları arasındadır. Bu yasak Kur'an ve sünnet tarafından açıkça belirtilmiştir. İslam'ın diğer kötü davranışlarda olduğu gibi fuhuş ve zinayı da yasaklamasının çok büyük hikmetleri ve akli sebepleri vardır. İslam'ın öngördüğü düşünce yapısı bir bütünlük içinde zaten hikmetlerle doludur. Fuhşun ve zinanın gerek insan bedeninde gerekse toplumda meydana getirdiği zararlar bilinen gerçeklerdir. Gıybetse arkadan çekiştirmek, hazır bulunmayan birisinin arkasından konuşmak, birisinin gıyabında hoşuna gitmeyen bir şey söylemek manalarına gelmektedir. İslam gözü harama bakmaktan, kulağı haramı duymaktan, nefsi haram olan şehvetten yasakladığı gibi dili de gıybet yapmaktan yasaklamıştır. Hiçbir insan arkasından hoşlanmayacağı şeylerin konuşulmasını istemez. O halde bir insan kendi nefsi için yapılmasını istemediği bir şeyi başkası için de istememelidir. Bu konuda Cenab-ı Allah Nisa suresinde Allah kendisine haksızlık edilen dışında hiç kimse tarafından açıkça kötü söz söylenmesini sevmez. Doğrusu Allah işitendir, bilendir buyurmaktadır. Gıybet, başkalarını arkasından çekiştirmek, dedikodu yapmak olduğu için insan ahlakının bozulmasının en büyük nedenlerinden biridir. Gıybet yapmayı alışkanlık haline getiren bir insan, başkalarının ayıplarını topluma açıklamaktan çekinmez. Her fırsatta hoşlanmadığı birinin özel durumunu başkalarına anlatmaktan hoşlanır. Böyle kimseler sır saklamasını da bilmezler. Oysa Cenab-ı Mevla müminlerin özelliklerini belirtirken onlar boş şeylerden yüz çevirirler buyurmaktadır. Bir başka ayette de Hucurat suresinde Yüce Mevla Ey insanlar, zandan çok sakının, zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli şeylerini araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz. O halde Allah'tan korkun, şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul eden ve çok esirgiyendir buyurmuştur. Gıybet yapan kimsenin akıbetinin çok kötü olduğunu anlatan Hümeze suresindeki ayet, insanları diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işaretler yapıp alay eden her fesat kişinin vay haline demektedir. Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi gıybet çok çirkin bir alışkanlıktır. İnsan yapısına yerleşen bu çirkin alışkanlık, insanların onurlarını ve değerlerini ayaklar altına alır ve onları küçük düşürür. Bu ahlaki düşüklüğün ve çirkinliğin önüne geçmek, insan ruhunu yüceltmek için başta Kur'an ve sünnet olmak üzere İslam alimlerinin eserlerine müracaat edilmelidir. İslam, müminlerin ruhlarını korumak, her türlü çirkin şeylerden uzak durmalarını sağlamak için çeşitli yollar göstermiştir. Kur'an'ın rehberliğinde müminlerin yol göstericisi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün Ebu Musa radıyallahu anh, "Ya Resulallah, hangi Müslüman faziletlidir?" diye sorar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, "Elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir." buyururlar. Bize yakışan da böyle olmaktır.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seheryeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 4925.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
14: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
15: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz.

0: dinlediniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
1: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
2: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
3: Göçük Uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com Telefon 0212 286 06 12 Maslak
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
4: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
6: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm muhterem dinleyiciler. Gene kaynağı vererek başlayalım. Bugün bir ayetten bahsedeceğim. Ondan sonra aşağı yukarı bir kitaptan okuyacağım. Kitabın adı aşağı yukarı diyorum bir kitaptan okuyacağım. Ufak tefek yorumlar olur. Kitabın adı Bir Anneye Mektuplar. Çocuk eğitiminde güçlükler ve çözümleri. Daha büyük yazıyla Bir Anneye Mektuplar yazmış. Yazarı Dr. Wilhelm Stekel. Ali Şankırılı tercüme ve adapte etmiş kitabı. Bugünkü konu yalan olacak. Yalan üzerine Wilhelm Stekel neler demiş onun üzerine duracağız. Ancak konuya girmeden yalan ve vaadini tutma ki şeydeki konu bu. İbrahim suresi ayet 22'de şöyle buyrulur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle şeytanu lemmâ gudiyel emru. İş olup bittikten sonra, kaza edildikten sonra yani hükme bağlanıp bitince şeytan der ki İnnallâhe ve'adeküm ve'adel hakkı. Allah der size vaat etti hak vaatle. Ve ve'adtüküm bendedir vaat ettim. Fe'ehleftüküm ama ben vaadimde yalancı çıktım der. Ben caydım yalan vaadimde. Gene Kur'an-ı Kerim'de Allah vaadinden caymaz. Muhakkak ki sen vaadinden caymazsın şeklinde ayetler gelir ki yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın vaadinden caymayacağı, vaadini yerine getireceği bildirilir. Müminlerin ahdini tutması gerektiği bildirilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ki vaadini yerine getirmek hani Allah'ın ahlakıyla ahlaklananız denir. Allah Teala vaadini yerine getirir. Allah Teala doğru söyler. Müminler de doğru söylemeli. Doğruluk müminin şiarındandır. Yani mümin hatta bir hadis-i şerifte buyruluyor. Mümin cimri olur mu? Olabilir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Korkak olur mu? Olabilir. Yalancı olur mu? Olmaz diyor. Mümin ile iman ile yalan bir arada olmamalı. Gene münafık özelliklerinden bahsederken bir kısım hadislerde bazı hadislerde 3 bazı hadislerde 4 madde zikredilir. Şöyle denir münafıklar için konuşunca yalan söyler. Demek ki mümin konuşunca doğru söyleyecek. Hatta işte iman edip de sonra istikamet üzere olanlar. İman et sonra istikamet üzere ol. Dost doğru ol. Hadis-i şerifte buyruluyor. Ayet-i kerimede iman ettikten sonra istikamet üzere olanlar övülür. Mümin iman edip ondan sonra dost doğru olmalı. İstikamet üzere olmalı. Münafık için denir ki konuşunca yalan söyler. Mümin konuşunca doğru söyler. Doğru söylenmeli. Münafık söz verir tutmaz. Yani vaadini yerine getirmez. Mümin vaadini yerine getirmelidir. Münafık emanete hıyanet eder. Mümin emanete hıyanet etmez. Emanetin hakkını vermelidir. Gene bazı hadislerde bir madde daha eklenir. Denir ki muhasama anında münafık haddi aşar denir. Yani mümin muhasama anında da haddi aşmaz. Bir kavme olan kini mümini aşırı götürmez. Şimdi bir yerde bir şeyden konuşuyorduk. Denir ki aşkın gözü kördür denir. Doğrudur. Yani birisi birine aşık olunca hiç böyle hatayı kusuru yakıştıramaz ona. Aşk şeytanı melek gösterebilir ya da kusurlara karşı kör eder kişinin gözünü. Bir şeye takılır sadece onu görür. Aşkın gözü kördür. Nefretin de gözü kördür. Nefret de insanı bazen kör eder. Yani denir ki bu İmam Gazali'nin bir kitabında bahsediyor. Diyor ki Züleyha diyor Yusuf'a diyor aşık oldu. Yıldızlara bakardı Yusuf görürdü diyor. Bakıyor yıldızları Yusuf görüyor. Onun dışındaki yıldızları görmüyor. Demek ki kafasında yıldızları böyle belli bir sıraya diziyor. Diyor ki Yusuf. Şimdi nefretin de kinin de gözü böyle kördür. Nefretle bakan insanlar bakar bir şeye. İşte sadece hatta nefret meleği şeytan gösterir kişiye. Yani bakar böyle yanlışını iyiye tevil eder. Efendim doğruyu yanlışa tevil eder. Birine nefretle bakıyorsa kişi aşkla bakınca yanlışı iyiye tevil eder. Nefretle bakınca doğruyu yanlışa tevil eder. Olmadık hataları getirir ona yapıştırmaya çalışır. Korkunun mesela gözü kördür. İnsan korktuğu zaman düşünün böyle gece biraz böyle alacak karanlıkta küçücük bir şeyi büyük dev gibi bir şey gibi görürsünüz korku sebebiyle. Hırsın gözü kördür. Bir şeye hırs duyar adam, kilitlenir hedefe, onun dışındaki hiçbir şeyi görmez. Kişinin adalet üzere olması lazım. Yani kindir, nefrettir, hırstır, aşktır, efendim bütün bu duygular kişiye adaletini kaybettirmemeli. Denir ki Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ey Allah'ın Resulü diyor ben senin diyor, söylediklerini yazıyorum diyor. Bana dediler ki o da bir insandır. Yani öfkelendiği zaman olur. Böyle değişik halleri olur. Her dediğini yazıyorsun ama dediler. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam yaz diyor. Buradan diyor ağzını gösteriyor. Hak'tan başka bir şey çıkmaz diyor. Yani öfkelendiği zaman da haktan başka bir şey çıkmamalı ağzından. Demek ki müminin özelliği, mümin adalet üzeredir. Efendim doğruluk üzeredir, istikamet üzeredir. Yalan şeytan işidir. Efendim şeytanın yoluna tabi olanların işidir. Yalan, efendim böyle işte ahdinden caymak. Münafıklar mesela emanete hıyanet eder. Muhasama anında haddi aşar. Bunlar münafıkların işidir. Yani illaki efendim galebe edebilmek için yalan söyler, iftira eder, sağa sola çarpıtır. Mümin doğru olacak. Şimdi bu girişten sonra Wilhelm Stekel'den devam ediyoruz. Diyor ki Wilhelm Stekel 16. mektubu okuyorum. Sevgili kardeşim diyor. Kitabı böyle mektuplar şeklinde düzenlemiş. Bir anneye mektuplar. Zaten adı da böyle bir anneye mektuplar. Diyor ki Wilhelm Stekel sevgili kardeşim diyor. Üzülerek oğlunuzun bir yalanını yakaladığınızı yazıyor. Bu huyu devam ettiği takdirde ne yapmanız gerektiğini soruyorsunuz. Çocuklar yalanın ifade ettiği aldatmacayı ve iki yüzlülüğü bilmezler. Onları yalan söylemeye iten iki sebep vardır. Birincisi, anne baba ve büyük kardeşler tarafından yalan vaatlerle aldatıla aldatıla o da yalan söylemeye alışır. Daha evvel çocukların iyi birer taklitçi olduklarını söylemiştim. İkinci sebep daha masumcadır. O da dikkat çekmek için hayalle gerçeği birbirine karıştırmalarıdır. Onlar hikaye ile yalanı birbirinden ayıramazlar. Şöyle yaptım, böyle söyledim derken hikaye uydurmaktadır. Yahut da gördüğü bir rüyayı anlatmaktadır. Şimdi Wilhelm Stekel iki tane sebep söylemiş. Ben birkaç tane daha sebep söyleyeyim. Bir tanesi mesela korkutma çocuğu yalancı yapar. Diyelim ki bir şey yapıldı, bir şey kırıldı. Ya da çocuk sizin istemediğiniz bir şeyi yaptı. Ya da baskıcı anne babalar yalancı yapar çocuğu. Çocuğa mesela anne baba diyor ki işte dışarı çıkma diyor, oynama diyor, evde otur işte şunu yap. Halbuki çocuğun fıtratı diyor ki ben dışarı çıkıp oynamalıyım. 1-2-3 ondan sonra çocuk çıkar dışarı oynar. Ondan sonra eve gelince de oynadın mı deyince yok der. Yani oynamadım, hep evde oturdum baba der, hep evde oturdum anne der. Ya da bir şey kırıldı mesela, ki bununla alakalı Salzman'ın böyle bir hikayesi vardı. Nerede hata yaptık kitabın adı bu. Yazarı Salzman şöyle bir şey vardı. Diyor ki bir baba çocuğu bir şeyi kırıyor. Gelip diyor ki baba diyor bir vazoyu olmalı, kırıyor. Diyor ki baba diyor hani o vazon vardı ya diyor, o düştü kırıldı filan. Vay diyor babası, nasıl kırarsın? Bir dövüyor çocuğu. Ondan sonra çocuk bakıyor ki ya bir şey söyleyince dayak yiyorum ben. Ondan sonra bir şey kırıldı, bir şey yırtıldı, bir şey olduğu zaman çocuk öyle bir inkar ediyor ki yok diyor, alakası yok baba diyor, ben yapmadım, ben hiç görmedim bile. Niye? Çünkü doğru söylese dövülecek çocuk. Yani istemeden bir şey yaptı ama onun yaptığı görülünce dövülüyor. O da diyor ki ben yapmadım baba diyor. Öyle bir inkar ediyor ki ben yapmadım diye. Şimdi anne baba çok sert davranırsa çocuğuna yalancı olur çocuklar. Efendim bazı kavimler mesela zorba idareler insanları sahtekar yapar, yalancı yapar. Diyelim ki işte Türkiye Cumhuriyeti'nde de öyle vergi koyarsın ki vatandaş hayatta ödeyemez, bu sefer sahtekar olur. Öyle kanun, öyle yönetmelik, öyle bir şey koyarsın ki uyulması mümkün değildir. Millet başlar sahtekarlığa, bir yolunu bulmaya çalışır. Tabii ihtiyacı olan bir şeyi yapmak istiyordur, engellersin, o da işin yolunu bulmaya çalışır. Efendim çeşitli dolambaçlı yollardan bir çıkış aramaya çalışır. Yani baskıcı yönetimler nasıl toplumu, kavmi böyle sahtekarlığa iterse, baskıcı anne babalar da çocuğu sahtekarlığa iter. Çocuğun fıtri taleplerinin yolunu kesersin, çocuk o fıtri talebini yerine getirecektir. Bu sefer yalancılığa başlar, çeşitli hileye başlar. Korkutma yalancılık sebebidir. Ve korkutma, baskı kişilerin fıtratlarını bozar. Demek ki anne baba örnek olur, çocuğu yalancı yapar. Korkutma çocuğu yalancı yapar. Çocuk dikkat çekmek için yalan söyleyebilir. Büyükler de bazen dikkat çekmek için yalan söyleyebilirler. Evet, bir tanesi bu. Gene devam ediyoruz kitaptan. Yalan vaatlerle aldatılan veya avutulan çocukların da yalancı olması kadar tabii bir şey yoktur. Sizin böyle bir aile olmadığınızı bildiğim için oğlunuzun hikaye uydurmasına fazla müdahale etmemenizi tavsiye edeceğim. Ancak anlattıklarının gerçek olmadığını bildiğinizi, iyi hikaye anlatıyorsun diyerek ona hissettirebilirsiniz. Yahut da bunları rüyada görmüş olmalısın diyerek kısaca rüyanın ne olduğunu açıklayabilirsiniz. Şimdi çocukların bir dönemi vardır ki bu dönemde rüyayla gerçeği ayıramazlar. Bir tanesi bu. Çocuk böyle işte bir 3-4 yaşlarında bir döneminde çocuk rüyadan uyanır, gerçek zanneder. Gene hayalle gerçeği ayıramadığı bir dönem vardır çocuğun. Bir şeyler hayal eder, bunu gerçek zanneder. Bu dönemin adına yalancılık koymamak lazım. Yani yalan söylüyor bu çocuk gibi düşünmemek lazım. Hayalini gerçek zannediyordur çocuk. Ya da rüyadan uyanıyor, rüyayla uyanıklığın arasındaki farkı bilmiyordur çocuk. Çocuklar en çok doktor konusunda söylenen yalanları affetmezler. Şimdi çocuğa da yalan söylenmemeli. Denir ki bir kadın çocuğuna diyor ki gel bakalım diyor, sana ne vereceğim diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ne vereceksin? Diyor ki hurma verecektim. İyi diyor, bir şey vermeyecek olsaydın yalan yazılırdı diyor. Yani çocuğa gel bak şöyle bir şey yapacağım. Eğer yapmayacaksan yalandır. Ya da korkutmak için mesela yalan söylenir. Öcü gelir, köpek gelir. Bir şey yedirecek, bak filanca geliyor. Halbuki gelmiyor. Bak öbürü geliyor, o yiyecek filan. Gelmiyor halbuki. Yalan söylememek lazım çocuğu korkutmak için ya da çocuğu işte çağırırken böyle aldatmamalı. Çocuklar en çok doktor konusunda söylenen yalanları affetmezler. Kitaptan devam ediyoruz. Çocuklar en çok doktor konusunda söylenen yalanları affetmezler. Kendilerini doktora götürürken hiç canın acımayacak, hiçbir şey olmayacak denir. Halbuki doktor iğne yapmak, dişçi dişini çekmek zorunda kalabilir. Canı yanan çocuk anneye ve babaya olan güvenini kaybeder. Bugünlerde herkesten şüphe eden, her an birilerinin kendisini arkadan hançerleyeceğinden korkan bir denizciyi dinledim. Defalarca deniz kazası atlattığı halde korkmamış, işine devam etmiş, cesur bir insan olduğu halde çürük dişini tedavi etmek isteyen diş doktorundan korkuyordum. Onu ikna etmek için düşünsenize, yüzlerce insan dişçiye gidiyor, dişini çektiriyor veya çürük dişini doldurtturuyor. Çocuklar bile buna cesaret ettiği halde siz neden korkuyorsunuz dedim. O anda sanki dişçinin koltuğunda oturuyormuş gibi yüzünü buruşturarak ve ağzını sıkı sıkıya kapatarak acı ile inledi. Onu rahatlatıp hipnozla uyuttuktan sonra adam kendisini 3 yaşında dişçinin koltuğuna oturmuş bir çocuk gibi hissetmeye başladı. Hipnozla bu çeşit şeyler yapılabilir. Yani diyelim ki kişinin, bakınız, yetişkin bir adam çocukken başından geçmiş bir olay var. Belki olayı unutmuştur bile ki biraz sonra gelecek. Böyle hayal meyal hatırladığı olay ama şuur altında ciddi bir şey olarak takılmış kalmış. Böyle olayları hipnozla çözmek mümkündür. Hipnozla uyuttum diyor. Kendini dişçinin koltuğuna oturmuş bir çocuk gibi hissetmeye başladı 3 yaşında. Annesi onu dişçiye götürürken hiçbir şey olmayacak, canın hiç acımayacak demiş. Doktor da aç bakayım ağzını, dişlerine bakıp ne kadar büyük bir çocuk olduğunu sana söyleyeceğim diyerek onu aldatmış. Elindeki parlak aletle dişini yakaladığı gibi hiç acımadan söküp almış. Bizimki bağırıp çağırmaya, tepinmeye başladı. Annesine ve doktora yalancılar, hilebazlar, beni aldattınız diye bağırıyordu. Hastamı uyandırdıktan sonra başından geçen o korkunç, o tatsız oyunu anlattım. Adam bir sis perdesinin arkasından hayal meyal olayı hatırladı. Evet doktor dedi. O günden sonra annemi hiç sevmedim, doktorlardan da nefret ederim. Eğer patronum sizin iyi bir insan olduğunuz konusunda beni ikna etmeseydi size de gelmezdim. Artık doktor korkusunun sebebini öğrenmişti. Ne tuhaf dedi. Size gelirken hem dişim hem de boğazım ağrıyordu. Fakat şimdi hiç ağrım kalmadı. Yine de dişçiye gitsem iyi olacak. Çürük dişim beni yine rahatsız edebilir. Evet, şimdi dişçiler, doktorlar ve anne babalar birçok defa olayı bir tek defalık gibi zannederler. Birçok defa yalancı da böyle zanneder. Şimdi der ki ya bir kerelik buna bir ağzını açtıralım, hiçbir şey olmayacak diyeyim. Ya da bir kere iğne yapacağız, yani şöyle iğne pozisyonu verene kadar çocuk rahat dursun, bir kerelik hemen yaptırıveririz iğneyi. Peki bir dahaki iğneyi nasıl yapacaksın? Yalan öyle bir şeydir ki yetişkinler için de, yani işlerin yürümesi doğrulukla, dürüstlükle, insanların sözünün arkasında durmasıyla, efendim ahdini tutmasıyla, bununla işler yürür. Yani bir şey söylüyor adam, öyle kötü bir şeydir ki yalan. Ya ne bileceksin, doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Bir şey vaat ediyor, acaba tutacak mı, tutmayacak mı? Hiçbir şeye güvenemiyorsun. Hiçbir şeye güvenmeyince hayat olmaz ki. Ve bakınız, bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlikten önce de Allah Teala onu hazırlıyor peygamberliği. Lakabı El-Emin'dir. Emin Muhammed. Muhammedül Emin'dir. Ve diyor ki insanlara, ilk peygamberliğini açıklayacağı zaman, İyi insanlar diyor, ben size desem ki şu dağın arkasında bir ordu var, gelecek, hücum edecek, bana inanır mısınız? Tabii diyorlar. Sen hiç yalan söylemezsin. Ebu Sufyan bir dönem Bizans memleketinde Kaiser veya bir vali olacak Bizans'ın, merak ediyor. Diyor ki hele diyor bir gelsin bakalım. Yani bir peygamber çıktığını işitmiş Arabistan'dan. Diyor ki Arabistan'dan gelmeye kimse var mı? Gidin bir bakın bakalım. Gidip toplayıp getiriyorlar. İçlerinde Ebu Sufyan var. Ebu Sufyan'a diyor ki daha önce diyor hiç yalan söyledin mi? Hayır diyor, hiç yalan söylememişti diyor Ebu Sufyan. Ama diyor bundan sonra söylemeyecek demek değildir. İnsanlara karşı yalan söylemeyen Allah'a karşı yalan hiç söylemez diyor Kaiser. Ebu Sufyan da diyor hiç yalan söylemedi. Gene Ebu Cehil denir ki bir defasında Ahnes bin Şurayk diyor ki ne dersin diyor, Muhammed'in dediği doğru mudur nedir? Diyor ki şu bir gerçek ki diyor, Muhammed hiç yalan söylemedi diyor. El-Emin'dir Hazreti Peygamber'in adı Aleyhisselatü Vesselam. vaadini yerine getirir. Yani birisi duysa ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi, bunun aksini yapacağını düşünemiyor insanlar. Bir şey vaat ettiyse yerine getirecektir. Emanet bırakıyorlar. Hicret edeceği gün emanetler evinde. Kendini öldürecekler. Gene Hazreti Ali radıyallahu anh'ı yatağında yatırıyor. Ondan sonra diyor ki yarın diyor bu emanetleri diyor sahiplerine ver. Ondan sonra gel diyor yetiş bana. Kendini öldürecekler. Gene emanetleri öldürmeye kalkışıyorlar. Gene emanetlerini diyor onlara ver diyor. Ondan sonra gel yetiş. Emanet vaadini tutma, emaneti yerine getirme ve doğru söyleme müminin en mühim esasları olmalı. Demek ki bir kere aldatırsın, ha onu söylüyordum. Şimdi çocuk der ki, yani anne baba der ki çocuğu bir kerelik aldatalım, bir iğneyi yaparız. İkincide nasıl aldatacaksın? İkinci bir defa gene gerekti o iğne ya da o dişi çekilecek, bir başka şey yapılacak. İkinci de ki bunu epeyce gördüm de, yani birinci de mesela anne baba diyor ki acımayacak diyor. Yahu yapma şimdi, acıyacak. Yani de ki yavrum birazcık canın acıyacak ama ne yapalım, bunu yapmamız lazım de. Yok hiç acımayacak diyor. Acıdı mı daha da ne sana güveniyor ne kimseye, diyor ki bunlar yalancı. Bir daha bir işin olsun, bir daha yani iğne de yapmayacak ol. Diyor ki geçen de diyor yapmayacağım demiştin diyor, yaptın iğne diyor. Canın acımayacak demiştin, acıdı diyor, gene acır. Birisi anlatıyor, diyor ki torunlarından birine demiş ki işte geldim sana param vereceğim, bir şey mi yapacağım filan. Öbür torunu diyormuş ki lan diyormuş yalan söylüyor, yalan bana da dedi verme diyormuş dedesi için. Şimdi bir defa sözünü tutma, çocuk belliyor, diyor ki bu diyor sözünü tutmuyor diyor. Böyle iğne ya da muayene böyle işler olurdu filan. Şimdi yani şöyle yapardım ben, bir işin maslahatı da orada. Yani diyelim ki mesela sünnet edeceksin çocuğu. İğne yaparken hiç acımayacak. Yok acır. Bak iğne yaparken biraz acıyacak. Ondan sonra uyuşacak. Ondan sonra acımayacaksın. Çocuk iğne yaparken biraz acıyor. Diyorsun ki acıyacak demiş gibi. Bu acır. Başka yolu yok. Ondan sonra bak bundan sonra hiç acımayacak. Heh, çocuk diyor ki tamam diyor. Demek ki acımayacak. Şimdi yat bakayım. Yayın şöyle rahat yap. Ondan sonra işine devam et. Doğru söylemek lazım çocuğa da. Ve şakadan olan yalan da yalandır. O konuda aldanıyoruz biz. Şakadan olan yalan da yalandır. Peygamber aleyhisselatü vesselam mizah yapmıştır ama yalan söyleyerek yapmamıştır mizahı. Böyle birkaç tane şakası vardır rivayetlerde gelen. Hep doğru söylemiştir. Yalan söyleyerek şaka yapmamıştır. Şaka ile olan yalan da yalandır gene. Evet, ve o şahıs bakın şuur altında annenin söylediği, zararsız zannettiği belki bir yalan, ta yetişkin bir şahıs olmuş efendim, belli bir yaşa gelmiş, hala diyor ki hala o aldatılma, onun üzerine bina olmuş olan korku, 3 yaşında geçirmiş olduğu korku ta yetişkinliğinde hala kendisini etkiliyor. Evet, devam ediyoruz gene kitaptan. Kaynağı gene verelim. Kitabın adı Bir Anneye Mektuplar, Çocuk Eğitiminde Güçlükler ve Çözümleri. Yazarı Dr. Wilhelm Stekel. Kitabı Ali Çankırılı tercüme ve adapte etmiş. Size zararsız gibi göründüğü halde bazı basit hilelerin çocukları nasıl etkilediğini gösteren bir örnek daha vermek istiyorum. Okumaya devam ediyoruz kitabı. 4 yaşında küçük bir kız çocuğu, annesi hastaneye yatacağı için büyük annesinin yanına bırakılmıştı. Büyük annesi ona bakamayacağını düşündüğünden küçüğü bir yuvaya götürmeye karar verir. Kendisine dürüstçe yuvanın ne olduğunu anlatacağı yerde hileye başvurarak seni çok cici ve çocukları seven bir teyzeye götüreceğim. Orada çok eğleneceksin dedi. Küçük kız bir sürü çocuğun avutulduğu ve bakıldığı yuvaya gidince ilk günlerde çok eğlendi. Fakat sonradan canı sıkıldı ve yuvanın sahibesine annesini özlediğini, onu görmek istediğini söyledi. Kadın, hayır göremezsin, burada biraz daha kalman gerekiyor dedi. İsteğinde ısrar edince kadın onu azarladı. Küçük kız o sevimli kadını artık sevmiyordu. Onu kızdırırsa belki götürüp annesine teslim eder diye yaramazlık yapmaya başladı. Her yaramazlığının karşılığında ceza gördü. Annesinin öldüğünü kimse ona söylemedi. Büyük anne tekrar yalan söyleyerek onu bir yatılı okula teslim etti. Zavallı yıllar sonra ancak annesinin öldüğünü öğrenebildi. Kendisine yalan söyleyen ve onu 2 defa aldatan büyük annesini hiç affetmedi. İnsanlara inanmama hastalığı zavallının ta ruh derinliklerine kadar işledi. Bereket versin ki onu çok seven bir babası vardı. babanın sevgisi ve koruması sayesinde bedbaht bir genç kız olmaktan kurtuldu. Kendisine bakabilecek yaşa ulaşınca babası onu yanına aldı, kızına karşı daima şefkatli davrandı, onun insanlara güvenmesini tekrar sağladı. Olayın kahramanı şimdi 3 çocuk annesi ve mutlu bir kadındır. Kocası da iyi bir insan olduğu için çocuklarını birlikte sevgiyle yetiştiriyorlar. Bu anne çocuklarına daima doğruyu söylemiş, büyük annesinin düştüğü hataya düşmemiştir. Evet, tabii bu da işte batılıların bir başka yarası. Büyük anne, mesela bizde böyle bir durum olsa, yani anne vefat etse, umumiyetle büyük anneler çocuklara bakarlar. Hani böyle biraz ya nereden başıma kaldı da dese bakarlar. Böyle yuvaya götürüp de bırakma işi pek olmaz. Batılılarda ama çocuk da yuvaya terk ediliyor. Yaşlılar da tabii yuvaya terk ediliyor. Yani biraz zayıf kalanı götürüyorlar yuvaya. İtiraf etmek gerekirse, yani çocuğun ki sahabe zamanında, Peygamber aleyhisselatü vesselam zamanında savaşlar oluyor, yetim kalıyor insanlar. Yetim kalan insanlar böyle yuvalarda toplanmıyor, ailelerin yanına veriliyor. Yani değil büyük anne, insanlar bir akrabası olmadığı halde yetimleri himayesine alıyorlar ve aile içinde işte çocuklarıyla beraber bakıyorlar, büyütüyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. Çocuklar aile içinde sıhhatli büyür. Ama şimdi bakıyorsun işte anneye bir şey olsa, büyük anne yuvaya bıraktığı gibi, bu gerçi Amerika'da, bizim memlekette pek bırakılmaz ama işte çalışan annelerde burada çok doğru bir şey yapmıyorlar. Yani anneli babalı çocuk sahabe zamanının yetim çocuğu kadar bile olamıyor. Akşama kadar yuvada, ondan sonra evine dönüyor. Halbuki çocuklar için sıhhatli büyüme yeri ailedir. Yetim çocuklar bile ailelerin yanına verilmeli. Gerçi Amerika'da o şekilde uygulama da yapılıyor imiş. Ailelere, işte bazı çocukları da ailelere veriyorlar. Bir kısım görevliler ara ara gidip takip ediyor. Bakıyor çocuğun bakımı nasıldır, hem fiziki ortamı nedir, psikolojik ortamı nedir. Bu şekilde bir düzenleme yapılmalı. Devam ediyoruz kitaba. İtiraf etmek gerekirse onun gibi aldatılmış, çocukluğu yabancı yerlerde geçmiş pek az anne mutlu olabilir. Çocuklarımıza asla yapamayacağımız şeyleri vaat etmemeliyiz. Eğer istediği şey pahalı ve fantazi cinsinden ise, buna verecek kadar paramız olmadığını, paramızı daha önemli ihtiyaçlarımıza harcamak zorunda olduğumuzu anlatmalıyız. Ben çocukların küçükten paraya alıştırılmasına, parasını şekerleme ve abur cubura vermesine göz yumulmasına karşıyım. Çocuğa ancak okula başladığı zaman harçlık vermeli, bunun mantıklı şekilde harcaması için telkinde bulunmalıdır. Çocuğa, tabi bu böyle diyor da Wilhelm Stekel, biz de karşıydık, bu arada bahsediyoruz. Şimdi çoluk çocuk yok, böyle bekara denir ki, bekara karı boşama kolaydır denir. Bekara böyle şeyler demek de kolay. Gerçi Wilhelm Stekel de bir babadır da. Şimdi hasta işte çocuk falan gelirdi, hemen derdik abur cubur yemesin falan derdik, yemek yesin saatinde sofrada falan. Ama kendi çocuğun olunca bakıyor ki konu komşu yiyor, gelip diyor ki işte çikolata diyor. Efendim yok şeker, bir şey, bir başka şey. Niye? Çünkü dışarıda görmüş bir çocuk yerken, o da istiyor. Yani verilmesine karşıyım ama başka çocuklar yerken alacaksınız mecburen, başka yolu yok. Yani mecburen alıyorlar ve işte hiç para vermemenin de ben doğru olacağını düşünemiyorum. Çünkü gözü kalıyor çocuğun. Yani öbürü şekerleme yedi, sizinki yemeyince olmuyor, diyor ki ben de yemek istiyorum. Belki işte al da evde ye filan, gerçi işte dışarıya bırakılmamalı filan, ama başka çocuklar yerken çocuk yiyecektir. Belki şöyle bir çözüm olabilir, bu da toplumsal bir çözüm olur anca. Denir ki çocuklar dışarıda böyle elinde bir şey yememe bir edep terbiye kaidesi haline getirilebilir. Çocuklara bir şey alındığı zaman denir ki evde ye, dışarıya çıkıp da yeme, başka çocuklar görmesin, onların da canı ister diye. Çocuklar böyle abur cubur şeyleri evde yemeli. O zaman belki alışmaması mümkün olur. Ama yoksa dışarıda başka çocuklar şekerleme, işte diğer şeyleri yiyorlarsa, yani dur bakalım, okul yaşına kadar bekle, ona kadar para vermek yok. Olmaz yani, mecburen veriyorsun para. Çocuğun da gözü kalmamış oluyor. Çocuğun gözü kalmazsa eğer, ruhen daha sıhhatli olur. Yani kendinizce bir katı kaide koyarsınız. Çocuğun gözü dışarıda başka çocukların yediğinde kalır. Çok sıhhatli bir şey olmaz. Yani şu dediği teorik olarak belki doğru ama işte şu bizim ülkedeki şartlar içinde böyle bir tam doğru gibi de görünmüyor. Çocuğa para verdiği halde bunu biriktirmesini söyleyen, kumbara hediye eden ve arada bir parasını çıkarttırıp saydıran anne babalar da büyük bir pedagoji hatası işliyorlar. İşte bunda tam katılıyorum Wilhelm Stekel'e. Bu davranış çocuğu cimri yapmaktan başka bir işe yaramaz. Şimdi para ihtiyaçların yerine getirilmesi için bir alettir, vasıtadır. Parayı hedef haline getirmemek lazım, gaye haline getirmemek lazım. Ama bazen işte yetişkinler de görürsün, böyle parasını saymaktan hoşlanır, eşyasını. Mesela yetişkin kadın olur, böyle bileziklerini çıkartır, sayar, bir daha koyar yerine filan. Parayı sevdiğini görürsünüz bazı yetişkinlerin, kendisini sevdiğini. Halbuki para ancak bir vasıtadır. Ve çocuğa böyle kumbara alıp da işte çocuğum al bakalım biraz biriktir, hele getir say bakalım kaç paran olmuş filan diyenler, çocukta paranın kendisini sevdirirler çocuğa. O çocuk büyüdüğü zaman da paranın kendisini sever. İhtiyaç içinde kıvranır ama sevgili parasını harcayamaz. Böyle bir hikaye anlatılıyor ya, birisi varmış böyle cimri bir adam. Para biriktirmiş, gömmüş bir yere. Gidermiş böyle arada çıkartırmış, paraları sayarmış, bakarmış güzel, sonra koyarmış yerine. Birileri de şüphelenmiş, demiş bu ne hep gidiyor oraya diye. Böyle bir harabe bir yere gidiyormuş. Takip etmişler, bakmışlar ki oraya para gömdü, almışlar parayı. Sonra bu bir bakmış ki para böyle işte param çalınmış filan. Biri demiş ki ya ne yapıyordun sen o parayı? Ben demiş arada çıkartırdım böyle demiş, bakardım sayardım demiş, sonra koyardım yerine. Demiş gene gel demiş. Yani nasılsa onu harcamıyordun o parayı, bir işine yaramıyordu. Geliyordun bakıyordun, gel çukuruna bakarsın demiş böyle sevgiyle. Ondan sonra döner gidersin. Para bunun için değil ki. Ve çocuğa kumbara hediye etmeye ben de tamamen karşıyım. Çocuğa ihtiyacı kadar verilmeli. Para biriktirme hoş bir şey değil. Ama dense ki harçlık vermeyeceğiz mi? Belli yaşa kadar gündelik verirsiniz. Belli yaştan sonra haftalık harçlık verilebilir mesela. Güzel harca, ölçülü harca diye. Ama kumbaraya, işte kumbarada biriktirip ara ara getirip say bakalım kaç para oldu filan diyorsanız, çocuğunuz cimrilik yolunda, öyle çok sağlam bir çocuğun zihnine cimrilik yolunda bir çentik atmış, bir iz bırakmış oluyorsunuz çocuğunuzun zihninde. Cimri olma ihtimali çok yüksektir öyle çocukların. Paranın kendisini sevme ihtimali. Her zaman olduğu gibi devam ediyoruz kitaptan. Her zaman olduğu gibi size orta yolu tavsiye edeceğim. Evet, çocuğa kumbara hediye eden ve arada bir parasını çıkartıp saydıran anne babalar büyük bir pedagoji hatası işliyorlar. Bu davranış çocuğu cimri yapmaktan başka bir işe yaramaz. Her zaman olduğu gibi size orta yolu tavsiye edeceğim. Çocukları ne yasaklara boğup hayır demeye alıştırmalı, ne de her isteğini yerine getirip onu şımarık bir zorba yapmalıdır. Gerekli ihtiyaçları yerine getirilmeli, aşırı isteklerine hayır denmeli ve sebebi izah edilmelidir. Profesör derecesine yükselmiş, başarılarına gıpta ile bakılan, evlenmeye fırsat bulamamış 40 yaşındaki bir hanımın ağlayarak bana anlattığı çocukluk hatırasını nakletmeden geçemeyeceğim. Bu hanıma 8 yaşındayken annesi eğer bir ay boyunca ev işlerinde yardım ederse o günün parasıyla 1000 lira vereceğini vaat eder. Küçük kız odayı süpürür, kapıların, pencerelerin tozunu alır, mutfak işlerinde canla başla annesine yardım eder. Her akşam yatağına yattığı zaman hak ettiği 1000 lirayla neler yapacağının hayallerini kurar. Çocuk parkına gidip arkadaşlarının zevkle anlattıkları atlı karıncaya mı binmeliydi yoksa hızlı trenle bir seyahat mi yapmalıydı? Her gün bir külahlı şeker alıp doya doya zevkine mi varmalıydı? Belki de en iyisi kolları, bacakları, gözleri oynayan bir bebek satın almaydı. 1000 lirayı alacağı ay başını zor bekledi. Ayın birinci günü annesinin gözlerinin içine bakarak "Anneciğim 1000 liramı verir misin?" dedi. O geceyi heyecandan uykusuz geçiren küçük kız aldığı cevapla yıkıldı. Annesi 1000 lirası olmadığını söylüyordu. Belki gerçekten yoktu. Fakat çocuğun bunu kabullenmesi imkansızdı. O bir ay boyunca oyunundan fedakarlık etmiş, deliler gibi çalışmıştı. Alacağı 1000 liranın hayaliyle yaşamış, arkadaşlarına bu parayla neler yapacağını anlatmıştı. Ne o ay ne de başka bir ay hak ettiği parayı alamadı. Yalan söylediği için annesinden nefret etti. İstediği kadar çok paraya kavuşmak için gece gündüz çalıştı. Mevki, makam ve paraya kavuştukça daha ilerisine göz dikti. Elde ettiği hiçbir şey onu tatmin etmedi. 32 sene sonra yorgun bir vücutla arkadaşsız, ailesiz, tek başına kaldı. Annesi öldüğü zaman hiç üzülmedi. Kabiliyetleriyle övünen, sahip olduğu şeyleri sıralayarak böbürlenen insanlar gerçekten incelenmeye değer tiplerdir. Bunların çocuklukları mutlaka terbiye hatalarıyla doludur. Çocuklar daima başkalarından üstün görünmek isterler. Benim babam senin babanı döver tezinin altında yatan gerçek budur. Çocukların karşılıklı nasıl övündüklerini ve iddialaştıklarını dinlediğimiz zaman anne baba olarak onları nasıl yetiştirdiğimizi kolayca anlarız. İki fakir işçi çocuğunun sokakta birbiriyle nasıl konuştuklarına bizzat şahit oldum. Biri evde bir ipek elbisesi olduğunu söylüyordu. Diğeri bu da bir şey mi, benim 5 ipek elbisem var diyordu. Halbuki ikisinin de üzerinde yamalı elbiseler vardı. Çocukların yalan yere övünmelerinin bir sebebi de kendilerini başka çocuklardan aşağı görmeleridir. Zengin çocuklarıyla arkadaşlık yapanlar da buna çok sık rastlanır. Anne ve babasına akıl alınmayacak üstünlükler yükleyerek övünürler. Onun için çocuklarımıza dengi olan arkadaşlar seçmeli, onların yanında kendilerini küçük görmelerine engel olmalıyız. Şimdi yalanın bir sebebi de bu. Hepimizin, yani insanların bir gerçek kişiliği vardır, bir hayal ettiği kişilik vardır. Hayal ettiğimiz kişilik bizim gerçek kişiliğimizden, gerçek kabiliyetlerimizin çok çok üstündeyse çocuklarda bu bir müddet sonra böyle övünmeye, yalancılığa sebep olur, yalancı tavırlar takınmaya sebep olur. Yetişkinlerde de birçok defa böyle olur. Mesela işte korkak bir adam bir başka yerde ben böyle yiğittim, böyle kavga ettim, böyle cesaretle dağıttım ortalığı filan diye anlatır. Halbuki o da bilir öyle olmadığını ama işte korkaklığını, yani ben şöyle korkaktım mı diyecek, böyle anlatır. Cimri bir adamın bu şekilde övündüğünü çok görürsünüz. Ben şöyle para harcadım filan zaman der, şöyle şöyle işte yedirdim, içirdim, harcadım filan. Aslında o aşağılık duygusunun bir şekilde kapatmak için böyle övünüyordur. Ya da yalancılar, sahtekarlar mesela çok dürüst geçinirler. Böyle yeminlerle, andlarla şu kadar işte sözüne sahip bir adamın mesela borçlanır, günü geldi mi tık öderim. Bir gün anlatıyor biri, günü gelince diyor aynen diyor parayı elinde bil filan, birinden borç istiyor filan. Şimdi böyle bazen de insanlar aşağı oldukları durumu bilirler, o konuda aşağılık duygusunu gizlemek için diyelim ki çokça yalan söylerler, işte övünmeye kalkışırlar. Bazen de yalanın sebebi aşağılık duygusudur. Hani o Türk filmlerinde de görürüz ya, işte zengin kız efendim fakir delikanlı ya da fakir kız zengin delikanlı bir köşkün önünde iner filan. Yok o köşk bizim filan şeyleri çeker, aslında fakirdir filan. Böyle aşağılık duygusu da insanı yalanı itebilir. Büyükler çocukların yanında akrabaları, komşuları ve iş arkadaşlarını çekiştirmemeli. Dedikoduculuk temelde kötü bir huydur. Değil çocukların yanında, normal zamanda da yapılmaması gereken bir davranıştır. Çocuklar anne babalarından dostlarını çekiştirdiklerini duydukları zaman o insanlara olan güvenlerini ve saygılarını yitirirler. Zamanla onlar da arkadaşlarına karşı aynı davranırlar. Benim annem hiç yalan söylemez diyen bir çocuk ne mutlu bir çocuktur. Eğer o ailede karşılıklı sevgi ve saygı da var ise o çocuk ne şanslı bir çocuktur. Evet, buradan bir başka mektuba geçeceğiz. 24. mektup kitapta şöyle başlıyor. Sevgili kardeşim, gene yalan üzerine. Oğlunuz 5 yaşına geldi, kızınız da 2 yaşını bitirdi ve artık yürüyebiliyor. Şimdi 3. çocuğunuzu bekliyorsunuz. Son günlerde iki kardeş kulak kulağa vermiş, gizli gizli bir şeyler konuşuyorlar. Ne konuştuklarını hiç merak etmeyiniz. Ben size söyleyeyim. Mutlaka gelecek olan kardeşlerinden bahsediyorlardır. Kızınızın oyuncaklarını balkondan ve odasının açık penceresinden aşağı atmasının sebebi de şüphesiz gelecek olan ikinci kardeşine karşı bir reaksiyonudur. Aslında o oyuncaklarını değil de müstakbel rakibini aşağı atıyor. Onun bu kıskançlığını en aza indirmek yine sizin elinizdedir ve ona karşı tutumlarınıza bağlıdır. İki kardeşi yavaş yavaş üçüncüsüne razı edecek konuşmaları nasihat değil de sohbet tarzında başlasanız iyi edersiniz. Tek çocukluyken işiniz daha zordu. Zoru başardığınıza göre kolayını daha rahat başarırsınız. Evet, böyle bir girişten sonra yalan konusuyla alakalı bir bölüme geliyor. Geçen hafta oğlunuzu doktora götürmüşsünüz. Sık sık bademciklerinin şiştiğini ve nefes almakta zorluk çektiğini, doktorun gerekirse bademciklerini ameliyatla çıkaracağız dediğini yazıyor ve buna çok üzüldüğünüzü söylüyorsunuz. Siz annesiniz, yavrunuzun derdiyle dertlenmeniz gayet tabidir. Fakat bu telaş ve endişenizi çocuğa belli etmeniz iyi olmaz. Aksi halde ameliyat korkusu onu perişan eder ve belki de bir daha doktora gitmek istemez. Endişenizi belli etmeyin diyor. Bazen böyle olur, ameliyat olacaktır çocuk. Anne öyle bir endişelidir ki çocuk da endişelenir. Belli etmemeli endişeyi. Ancak bademciklerinin alınmasına karar verildiği zaman bu gerçeği ondan saklamanız da yanlış olur. Bademciklerinin sık sık iltihaplandığını ve bu durumun ona sıkıntı verdiğini izah etmeli, ameliyatla bu dertten kurtulacağını anlatmalısınız. İlk soracağı şey, anne bademciklerim tedavi edilirken çok acıyacak mı? Olacaktır. Çoğu anne ve babaların yalan söylemelerine, çocuğun onlara olan güvenini kaybetmesine sebep olan bir sorudur bu. Güya çocuğu ameliyata razı etmek için, hayır güzelim hiç acımayacak, çok kolay olacak derler. Çocuk da onlara inanır ve ameliyata razı olur. Diş tedavisine gidileceği zaman da buna benzer yalanlar uydurulur. Çocuk ne zamanki doktora gider, canı yanar, işte o zaman anne ve babaya olan güveni kaybolur. Size hiç affetmeyeceğim, bana yalan söylediniz diye yüzlerine haykıracak, hatta onlara kin besleyecektir. Halbuki yalan söyleyip çocuğu aldatmaktansa, evet güzelim, biraz acıyacak ama bu hastalıktan kurtulman için başka çare yok. Devamlı rahatsız olmaktansa biraz canının acımasına razı olmalısın diyerek onu teselli etmek ve ameliyata hazırlamak daha dürüstçe bir davranış olur. Eğer çocuk canının acıyacağını bilirse buna daha kolay katlanır. Çocukların yalancılığa alışmasında anne ve babanın rolü çok büyüktür. Kapının zili çaldığında eğer annesi çocuğuna gelen Betül teyze ise annem evde yok de, bir sürü işim var o geveze kadınla uğraşamam diye tembihlerse, yahut kapıya gelen satıcıya hayır elektrik süpürgesine ihtiyacım yok, benim elektrik süpürgem var diyorsa ve gerçekte elektrik süpürgesi yoksa, çocuk annesinden yalancılığı öğreniyor demektir. Bir gün kızım gelip annesine soruyor. Anne, Nuriye teyzelerin bulaşık makineleri var mı? Hayır kızım diyor annesi, bildiğim kadarıyla yok. O zaman kızım yüzünü memnuniyetsiz bir tavırla buruşturarak diyor ki, ne fena, demek Tülay yalancı bir çocuk. Çünkü çok büyük bir bulaşık makinelerinin olduğunu söyledi. Derslerini yapmayan ve öğretmenlerine devamlı yalan söyleyerek bir bahane uyduran çocuklar az değildir. Bu çocuklar yalan söylemesini mutlaka evde öğrenmişlerdir. Daha geçenlerde böyle bir çocuk getirdiler. Annesi, doktor bey dedi, bu çocuğun yalan söylemesinden utanıyorum. Öğretmenine anneme yardım ettiğim için dersimi yapamadım diyormuş. Halbuki ben ona devamlı dersini çalışmasını söylüyorum. O da öğretmen ders vermedi diyor. Hem bana hem de öğretmenine yalan söyleyerek bizi aldatıyor. Ben daha çocukla konuşmadan o cevabını yetiştirdim. Ne bağırıyorsun öyle? Eğer utanılacak bir şeysin sen de yalan söylüyorsun. Anne beklemediği bu cevap karşısında çok şaşırdı. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Görüyorsunuz doktor dedi. Sadece yalancı değil üstelik terbiyesiz bir çocuk. Kime çekmiş bilmiyorum. Annesine bizi çocukla bir müddet yalnız bırakmasını rica ettim. Tabii bu kadının hoşuna gitmedi, itiraz etti. Bu ne demek oluyor doktor dedi. Böyle alınganlıklara alışık olduğumuz için merak etmeyiniz. Çocukla birlikte olup sizi çekiştirecek değiliz. Siz yanındayken çocuk rahat konuşamaz ve ben de problemin ne olduğunu bulamam dedim ve annesini razı ettim. Çocuk 7-8 yaşlarında cin gibi bir kızdı. Yalnız kalınca doktor amca dedi. Ben annemin zannettiği gibi terbiyesiz bir kız değilim. O beni hiç sevmez. Onun için de her şeyi de beni suçlu çıkarır. Çocukla yaptığımız sohbette annesinin ona yeterli zaman ayırmadığını, sık sık komşu gezmelerine gittiğini ve eve arkadaş davet ettiğini öğrendim. Çocuğu okula hazırlayamadığı zaman bugün de okula gitmeyi ver, yarın öğretmenine hasta olduğum için annem göndermedi dersin diyormuş. Eve kadın arkadaşları geldiği zaman oturup komşuları çekiştirir, dedikodu yaparlarmış. Ertesi gün de başkalarıyla bir önceki arkadaşlarını çekiştirirlermiş. Yalanın ve dedikodunun bol olduğu bir evde yetişen çocuğun da yalana alışması gayet tabiidir. Asıl mesele bunu kızın annesine nasıl izah edeceğim idi. Sonunda korktuğum başıma geldi ve ben daha konuşmamın başındayken kadın lafı ağzıma tıkadı. Doktor dedi, bana nasihat edesiniz diye gelmedim. Çocuğuma yardımcı olasınız diye geldim. Anne babalar bize güvenmedikçe ve problemin sebebini izah ettiğimizde gerçeği kabul etmedikçe yapabileceğimiz bir şey yoktur. Bu çocuğa acımaktan başka elimden ne gelirdi? Çocukları yalancılığa ve ikiyüzlü olmaya iten sebeplerden biri de anne baba anlaşmazlıklarıdır. Çocukların önünde münakaşa etmek ve onları taraf olmaya zorlamak çocukları ikiyüzlü yapar. Çocuk ister istemez güçlüden taraf olur veya kendisine en çok taviz vereni seçer. Baba çocuğun tepesine dikilip azametle ve tehditkar bir sesle "Söyle bakalım, annen bu konuda haksız değil mi?" derse çocuk ne yapsın? Veya baba gittikten sonra anne ağlayarak "Görüyorsun babanın yaptıklarını. Bir erkek karısına böyle hakaretler eder mi? Söyle yavrum, benim bu işte bir suçum var mı?" derse çocuk ne cevap versin? Annesiyle iyi geçinmek ve onu teselli etmek için "Haklısın anne, babam sana karşı çok katı davranıyor" diyecektir. Bu cevap şüphesiz çocuğun düşünerek ve isteyerek verdiği bir cevap değildir. Evet, burada tamamlıyoruz. Böyle bir vatandaş vardı bir yerde de, böyle haksız bir şey yapardı, bir de derdi ki "Şimdi söyle bakalım" derdi, "haklı değil miyim" filan. Bir gün dedim "Arkadaş ya, bir de yani bizden tasdik bekletme yahu. Tamam yani bir şey yaptın, yaptın. Yani bir de tasdik mi edelim seni şimdi?" Şimdi kendi de bakıyor böyle, yani çok acaba diyor şimdi adaletsiz bir şey mi yaptım? Sonra bir de diyor ki "Haklı değil miyim şimdi?" diyor. "Sen söyle bakalım" falan diyor. Bir de böyle bir tarzda söylüyor ki yani diyeceksin "He, haklısın" falan. Bir gün oraya geldi artık. Dedi ki "Arkadaş, bir şey yapıyorsun, bir de bizden yani tasdik ettirme ya yanlış şeyini. Doğru değil yaptığın." Evet, bugün de burada noktalayalım. İnşallah devam edeceğiz. Kaynağı gene verelim. Kitabın adı Bir Anneye Mektuplar. Yazarı Dr. Wilhelm Stekel. Tercüme ve adapte eden Ali Çankırılı. Ki aşağı yukarı bütün kitapçılarda bulunur bu kitap. Selamun aleyküm.
6: Çocuk Eğitimi. Hazırlayan ve sunan Dr. Abdullah Erkam.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi

0: güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
7: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
8: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için

0: Hizmetlerimizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anhayı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalı 49.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerifali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: konakkuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

Özel FM. Gerçekler ve biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

Selamün aleyküm. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Bu hafta sizlere yardımcı olmayı düşündüğüm konuların başında öncelikle çocuklarınızın mutluluğu geliyor. Çocuklarınızın mutluluğundan kastım nedir? Çocuklarınızın gerçekten mutlu olabilmesi, gerçek mutluluğa erebilmesi. Bir çocuğun gerçek mutluluğa erebilmesi için, gerçek mutluluğa kavuşabilmesi için neler gereklidir? Öncelikle size böyle bir soru sormuş olayım. Evdeki çocuğunuzun gerçekten mutlu olabilmesi için ne gerekir, neler gerekir? Lütfen önce biraz düşünün. Cevabını ben şimdi vereyim. Bir çocuğun gerçekten mutlu olabilmesi için öncelikle anne ve babasının mutlu olması gerekir. Anne ve babasının gerçek mutluluğa erebilmesi gerekir. Eğer bir anne gerçekten mutlu ise evde eşine mutluluk verecektir. Çocuğuna mutluluk verecektir. Bir baba gerçekten mutlu ise eşine mutluluk verecektir, çocuğuna mutluluk verecektir. Peki bir anne veya babanın gerçekten mutlu olabilmesi için ne gerekir? Gerçekçi bakış açısına sahip olması gerekir. Anne ya da baba gerçekçi bakış açısına sahip olmalı ki gerçekçi mutluluğa erebilsin. Peki gerçekçi bakış açısı nasıl kazanılır? Öncelikle bunu da bilmek gerekir. Gerçekçi bakış açısını kazanabilmek için her şeyin gerçeğini öğrenmek gerekir. Her şeyin gerçeği nedir? Adı üstünde. Camın bir gerçeği vardır, plastiğin gerçeği vardır, tahtanın gerçeği vardır, taşın gerçeği vardır, her bir maddenin gerçeği vardır. Bununla birlikte insanların da gerçeği vardır. Erkek psikolojisinin gerçeği vardır, kadın psikolojisinin gerçeği vardır. Bir çocuklu annenin gerçeği başkadır, iki çocuklu annenin gerçeği başkadır, üç çocuklu annenin gerçeği başkadır. Haliyle bunları bilmek gerekiyor. Bayanların da erkeklerin psikolojisini bilmesi gerekiyor. Evli erkeklerin psikolojisini bilmesi gerekiyor. Eğer bir bayan erkeğinin psikolojisini bilirse, yani erkeğini gerçekçi bakış açısıyla tanırsa, ne yapacaktır? Beyine karşı gerçekçi davranışlar içerisinde bulunacaktır. Yani beynin gerçeğine uygun hareket yapacaktır. Diyelim ki beyin sinirli. O anda sinirli. Sinirli bir beyin yanına gidip de konuşmayacaktır. Susacaktır, sabırlı olacaktır. Beyin yorgun baygın gelmiş, işten yorgun baygın gelmiş, sıkıntıları var, stresleri var. Şimdi orada anne arkadaşımızın kalkıp da İşte ufak bir şeyi, diyelim ki ekmek almayı unutmuş ya da herhangi bir şeyi unutmuş yorgunluğundan dolayı, o adam kalkıp da orada işte ekmek almayı unuttum mu, işte şunu unuttum mu, bunu unuttum mu gibisinden, yani hani 5 dakikalık bir konuyu yarım saat büyümesinin hiçbir alemi yok, hiçbir mantığı yok. Bunu tersten olarak da ele alalım. Mesela bir hanım var, o anda çocuklarıyla ilgili hani değerli, sıkıntılı 2-3 tane çocuğuyla akşama kadar yorulmuş, çok yorulmuş bir bayan olduğunu düşünelim. Beyi de gelmiş, işten gelmiş, o anda diyor ki işte yemeği daha yapmadın mı, etmedin mi, tutmadın mı? Uğraşmasından dolayı o kadar uğraşmış bayan, yemeği yapamamış ya da her ufak bir görevini yerine getirememiş. Şimdi burada da kalkıp da bir erkek arkadaşımızın hanımına kızması, bağırması, çığırması haliyle mantıklı olmayacaktır. Bu konuda yapılması gereken iş nedir? Aynı şekilde öncelikle bir sakin olmak gerekir. Yapabilirsiniz de eğer, yapmalısınız. Bunları niçin anlattım? İşte karşınızdaki kişinin gerçek halini bilmelisiniz. O anda sinirli mi, değil mi? O anda kızgın mı, değil mi, yorgun mu, değil mi, bunları bilmek gerekir. Bir de şunu bilmek gerekir. Evlerde yapılan hatalar şu oluyor. Çocuk eğitimi konusunda. Mesela sabahleyin bey, evin beyi, erkeği çocuğuna karşı yanlış bir hareket yapmıştır. Haksız yere kızmıştır çocuğuna. Ya da sinirli olaraktan bir şeyler söylemiştir. Hanımına söylemiştir ya da çocuğuna söylemiştir. Öğleden sonra ya da akşam ne olmuştur? Diyelim ki bu sefer bayanın da bir hatası olmuştur. Kimse dört dörtlük değil ki, kimse hatasız değil ki. Haliyle hanım hata yaptı. Bu sefer bey ne yapıyor? Onu uyarıyor. Diyor ki hanım bak böyle böyle böyle hatalısın, böyle böyle böyle yapman yanlıştır diyor.
hanım arkadaş ne yapıyor? Hemen o da diyor ki sen sabahleyin de şunu yaptıydın ya, dün bunu yaptın ya, bir evvelki gün şunu yaptın ya diye ne yapıyor? Karşı saldırıya geçiyor. O da onun hatalarını söylüyor. Oysa kendisine baksa, dese ki ha doğru bak ben bu hatayı yaptım dese, ne yapacak? Biraz daha sakinleşecek. Ortalıkta sakinleşecek. Evde sakinleşecek. Ama öyle olmuyor maalesef. İşte benim yanıma gelen anne baba arkadaşlarımız, hani aile içinde problemi olan, eşiyle problemi olan anne baba arkadaşlarımızın da problem ne oluyor? Şu oluyor. Yani nefis savaşı oluyor. Yani birbirlerine söz söyletmiyorlar. Yani kendilerine söz söyletmiyorlar. Kendilerine söz söyletmiyorlar. Haliyle ne oluyor? Kimse kendisinin böyle, hani tabir biraz hoş olmayacak ama, hani tencere dibin kara, seninki benden kara, kimse kendi karalığını bakmıyor. Oysa herkes kendi karalığına baksa ne olacak? Kendisi temizlenmiş olacak. Kendisi temizlendiği zaman ne olacak? O kişi iyi bir insan olacak. Güzel bir insan olacak. Aklı düzgün, mantığı düzgün, ruhu düzgün, gönlü düzgün bir insan olacak. Böylece olursa ne olur? Aklı düzgün, mantığı düzgün, yani kendisini yanlışlardan, hatalardan koruyabilmiş bir insan düşünün. O insan nedir? O insan mutludur, huzurludur. Haliyle öyle bir insan mutlu, huzurlu olduğu için karşısındaki kişiyi de ne yapacaktır? Mutluluk ve huzur verecektir. Burada söylemek istediğim, paylaşmak istediğim konu nedir? Şudur, lütfen eşinizle ilgili evde olabilir insanlık hali, bir bağırma çağırma, sinirlilik halleri olabilir. Lütfen o anda sakin olunuz. Hele hele çocuğunuz varsa daha çok sakin olmaya çalışınız. Mümkün mertebe biraz daha böyle hani sakin olup sinirli olaraktan kötü sözler çıkarmamaya çalışınız. Kendi nefsini temizleyen kurtuluşa ermiştir. Kendim hani formasyonlarını kendime göre, yani kendi nefsini temizleyen kurtuluşa ermiştir. Ben bunu psikolog olarak şöyle düşünüyorum ya da şöyle yorumluyorum. Yani kendi hatalarını gören, kendi hatalarını düzeltleyen, kendi kusurlarını gören, kendi kusurlarını düzelten insanlar mutluluğa ererler. Kendini hatalardan koruyup pozitiflere ulaşan insanlar, kendisini hatalardan, kusurlardan temizleyip temize eren, en azını indiren, kendi hatalarını en aza indiren insanlar mutluluğa doğru giderler. Hatalar nedir? Hatalar insanların koynunda birer akreptir. İnsanların arkasında, önünde, sağında, solunda birer akreptir. Bir insan sizin hatanızı söylediği zaman ne yapmak gerekir? Daha ona Allah razı olsun demek gerekir. Teşekkür etmek gerekir. Benim hatamı söyledin diye daha ona teşekkür etmek gerekir. Eğer siz gerçekten hatasız bir insan olmak istiyorsanız eğer. Eğer hatasız bir insan olmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Karşınızdaki kişinin sizdeki hataları söylemesine izin vermeniz gerekir. Eğer karşınızdaki insanın sizdeki hataları söylemesine izin vermezseniz ne olur? O hataları hep devam ettirirsiniz. Ölünceye kadar devam ettirirsiniz. Dolayısıyla hatalar da insanların yanlış düşünmesine, yanlış yorumlamasına, yanlış konuşmasına, yanlış hal ve hareket içerisinde bulunmasına sebep olacağından dolayı sizin düşünceleriniz yanlış olur, konuşmalarınız yanlış olur, hal ve hareketleriniz yanlış olur. Yanlış olduğu için de ne olur? Karşınızdaki insanlar sizinle arkadaş olmak istemezler, sizinle dost olmak istemezler, sizin evinize misafirliğe gelmezler, sizin de onlara misafirliğe gitmenizi hiç mi hiç istemezler, bahaneler bulurlar. Haliyle siz kendi hatalarınızı, sizin hatalarınızı söyleyen insanlara daha teşekkür etmek zorundasınız. Eğer bunu yapabilirseniz güzel olur, hoş olur. Mevlana Hazretlerine bir adam gelmiş, demiş ki bana bir söz söyleyen benden 1000 söz işitir demiş. Bana bir söz söyleyen benden 1000 söz işitir, 1000 söz. Şimdi böyle bazı insanlar var yine, değil mi? Bazı anneler ya da bazı babalar, benim bu programımı dinleyen değerli anne baba arkadaşlarımız, belki sizler öyle değilsiniz ama
bazı görünen insanlar öyle oluyor. Benim yanıma gelen insanlar, hani boşanmadan önce, mahkemeye gitmeden önce bir de psikologa görünelim diyen insanlar, kendi eşiyle problemlerini halledemeyen insanlar geliyorlar. Hani bir psikologa gidelim bakalım ne olacak, bize ne söyleyecek, hani son bir kurtuluş çaresi olur mu olmaz mı gibisinden geliyorlar benim yanıma. Benim yanıma gelenler hep şunu gördüm değerli dinleyicilerim, insanların yaptığı şey şu: kendi nefislerinin savaşını veriyorlar. Kendi nefislerinin savaşını veriyorlar. Kendilerini hiç toz kondurmuyorlar. Yani bu erkek olsun, bayan olsun, yani kimse kendisini toz kondurmuyor. Kimse kendi hataların söylenmesini istemiyor. Neden istemiyor? Çünkü bir enaniyet asrındayız. Kibirlilik var, enaniyet var, büyüklenme var. Kendisini sütten ak, böyle sütten çıkmış ak kaşık gibi görmek var. Haliyle böyle olduğu zaman ne oluyor? Kişiler kendi eksilerini görmek istemediklerinden dolayı, söylenmesini istemediklerinden dolayı, o da ne yapıyor? Karşısındaki kişinin eksilerini söylemeye başlıyor. O onun eksilerini söylüyor, o onun eksilerini söylüyor. Bu sefer karşı taraf altta kalır mı? Yani burada eşlerinden bahsediyorum. Bunu insanlar genelde yapıyordur, çok insan yapıyordur, ama buradaki konumuz çocuk psikolojisi olduğu için, çocuklarınızın mutlu olması olduğu için ben burada konuyu aile bazına indirgemek istiyorum. Yani nedir? Diyelim ki anne babaya bir söz söyledi. Ne yaptı? İşte eksi beşlik bir söz söyledi. Ya da bir cümle söyledi, yanlış bir cümle söyledi. Baba altta kalır mı? Baba da ne yapıyor? Ona iki tane cümle söylüyor. Anne altta kalmak istiyor mu? Kalmak istemiyor. O da ona üç cümle söylüyor. Baba altta kalır mı? Kalmaz. Beş cümle söylüyor. Dediğim gibi sizin gibi iyi insanları tenzih ederim, güzel insanları tenzih ederim, ama bazı yapılanlar bunlardır. Ne oluyor? Devam ediyor. Sürtüşme, çatışma, kavga devam ediyor. Eksi 5 söyledi, beyiniz eksi 5 söyledi. Anne altta kalır mı? Kalmaz. O da onu eksi 10'luk bir laf söylüyor. O da eksi 20'lik laf söylüyor. Hani bir taraf susuverse kavga bitecek, bir taraf susuverse çatışma bitecek, bir taraf susuverse karşıdaki insan bir bağırır, iki bağırır, üç bağırır, sonra susar. 2-3 dakika sonra susar. Ama maalesef susulmuyor. Sen bunu bana nasıl söylersin diye enaniyetini konuşturuyor, kendi kibrini konuşturuyor. Karşısındakinin eksilerini söylemeye başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Çocuklar arada kalıyor. Çocuk ne yapıyor? İki tarafın da hatalı olduğunu görüyor. Ne yapıyor? Çünkü anne babanın eksilerini söyledi, çocuğun yanında söyledi. Baba da annenin eksilerini söyledi, çocuğun yanında söyledi. O zaman zannediyor musunuz ki bu çocuk size iyi bir anne zannedecek, iyi bir baba zannedecek? Zannetmiyorum. Ne olacak? Çocuk annesini de eksilerle dolu görecek, babasını da eksilerle dolu görecek. Peki annesini, babasını eksilerle gören bir çocuk acaba annesi babası hakkında artı şeyler düşünebilir mi? Düşünemez. Annesini babasını güven duyabilir mi? Duyamaz. Annesini babasını sevebilir mi? Saygılı olabilir mi? Olamaz. Saygılı olamaz. Benim yanıma çocuk geldi. Bir tane çocuk geldi. Böyle okula giden bir çocuk bu tabii, geldi. Dedi ki işte benim annem babam dün akşam çok kavga ettiler, boşanmayı niyetliler, bugün de benim sınavım var, çalışamadım. Ağlay ağlay bunu söylüyor çocuk. Bu çocuk nasıl sınavını çalışabilsin, derslerini nasıl çalışabilsin, derslerini çalıştığı zaman nasıl bu konular çocuğunuzun kafasının içine girsin? Giremez. Şimdi baba olarak siz bir düşünün. Bu yatırmak zorunda kaldığınız bir para var, borç para var, çek var, senet var. Diyelim ki bugün akşama kadar yatması gerekiyor. Siz o anda başka şeyler düşünebiliyor musunuz? Düşünemezsiniz. Ya da anne olaraktan çok sıkıntınız var, derdiniz var. Başka şeyleri gözünüz görüyor mu? Görmüyor. Peki okula giden çocuğunuz nasıl başka şeyleri görebilsin? Siz çocuğunuzun yanında bağırdınız, çağırdınız, ettiniz, tuttunuz, kıldınız. Bu çocuk nasıl dersine çalışabilsin? Rahat rahat nasıl dersine çalışabilsin? Çalıştığı ders nasıl kafasının içine girebilsin? Haliyle olmaz. Çocuğunuzun mutlu olmasını istiyorsanız önce sizler mutlu olmanın yollarını öğrenmelisiniz. Çocuğunuzun okulda başarılı olmasını istiyorsanız ona göre evinizde ne olacak? Hem fiziksel ortam hazır olacak, hem de psikolojik ortam hazır olacak. Çocuğunuzun başarılı olmasını istiyorsanız, yani okulda çocuğunuzun başarılı
olmasını için diyelim ki 10 tane şart vardır. Ya da başarısız ise belki de 10 tane sebep vardır. Anne çocuğuna nasıl davranıyor? Baba çocuğuna nasıl davranıyor? Anne baba çocuğunun yanında birbirlerine nasıl davranıyorlar? Hani şey kısmını geçiyorum. Diyeyim hani çocuğunuzun hani zeka yönüne bir problemi var mı? Görme yönüne bir problemi, işitme yönüne bir problem var mı? Ya da okulda herhangi bir problem var mı? Onlar ayrı konular. Ben burada neden bahsediyorum? Sizin evdeki anne baba olarak mutlu olmanızdan ve çocuğunuzun yanında mutlu anne babalar olaraktan çocuğunuzda mutluluk vermenizden bahsediyorum. Sizde çocuk saygıyı görecek, sizde çocuk sevgiyi görecek. Hatta anne hata yaparsa çocuğa karşı baba annenin avukatlığını yapsın. Baba hata yaparsa çocuğun yanında baba sinirli olur, herhangi bir şey olur. Bu sefer anne ne yapacak? Babanın avukatlığını yapacak. Ama şimdi öyle olmuyor. Ne yapıyor? Çocuğunun avukatlığını yapıyor. Nasıl yapıyor? Baba sinirlenmiş, çocuğa bir şeyler söylemiş. İşte annesi hatırlıyor, sen benim çocuğumu nasıl söylersin de işte şöyledir, böyledir, böyledir. Çocuğun avukatlığını yapıyor. Ya da baba, anne çocuğa karşı bir şeyler söylemiş, baba çocuğun avukatlığını yapıyor. İşte çocuğa bağırma, şunu yapma, bunu yapma. Yani ben bağırın demiyorum. Bir psikolog olarak hiç bağırın diyebilir miyim? Bağırın demiyorum. Ama ne söylüyorum? Burada sinirlendiğiniz zaman, haliyle kızdığınız zaman birbirinizin avukatlığını yapmalısınız ki çocuğunuzda ne olmalı? Saygı olmalı. Kime karşı? Yine siz anne babalara karşı saygılı olabilmeli. Bir de şunu anlatayım. Bir hikaye var, güzel bir hikaye var. Hani insanların gerçek mutluluğu erebilmesiyle ilgili. Mutlu olabilmeniz, gerçek mutluluğu erebilmenizle ilgili. Simurg kuşları diye kuşlar varmış. Hani simurg diye kuşlar varmış. Bu kuşlar o kadar temiz kalpliymiş, hiç kötülük düşünmezmiş. O kadar iyi düşünürmüş, o kadar mantıklı düşünürmüş, öyle diyelim. Hani kuşlar mantıklı düşünemez de, hani şöyle diyelim, dünyanın en güzel kuşlarıymış bunlar. Dünyanın en güzel kuşları, en iyi kuşları diyelim. En iyi düşünen kuşlar, en akıllı hareket yapan kuşlar, en çok mutlu olan kuşlar, gerçek mutluluğu eren kuşlar. Bunlar nerede yaşarlarmış? Bir dağın orada. Hani bir dağın arkasında diyelim. Tabii o dağa gidebilmek için belki 7 tane dağı aşmak gerekiyor. Belki 17 tane dağı aşmak gerekiyor. Belki 70 tane dağı aşmak gerekiyor. Dağları, tepeleri, ovaları aşmak gerekiyor ki onlara ulaşabilirsiniz. Şimdi o kuşları görmek için, hani dünyanın en güzel kuşlarını, en iyi düşünen kuşlarını, en mutlu kuşlarını düşünebilmek için, yani görebilmek için ne yapmışlar? Diyelim ki 100 tane kuş yola çıkmış, yani uçmuş. 100 tane kuş oraya doğru uçmaya başlamış. Tabii oraya doğru uçarken ne oluyor? Diyelim ki bazı kuşlar işte 1 saat sonra, 2 saat sonra ne yapıyorlar? Vazgeçiyorlar, geriye dönüyorlar. Biz vazgeçtik diyorlar. Sabır gösteremiyorlar. Ya da yine giderken o kuşlardan bir kısmının yardıma ihtiyacı oluyor. Diyelim ki tam düşme anında, diyelim ki kuş yoruldu, düşmek üzere, bazı kuşlar bu kuşa yardım ediyor. Ya da bazıları etmiyor. Neden etmiyor? Çünkü o ilerideki güzel kuşları ben göreyim diye. Bu yanındaki kuşu kıskandığından dolayı. Yani oraya ben varayım diye. Yanındaki o kuşa yardım etmiyor. Yani kuş arkadaşına yardım etmiyor. Ya da önünde engeller çıkıyor. Kimileri yine engellerden vazgeçip geriye geliyorlar. Yani burada demek istediğim şu, işte artık derelerden, tepelerden, dağlardan geçerek oraya ulaşanlardan 100 tane başlayan kuştan, hani uçmak için oraya varmak için 100 tane kuş birlikte yola çıkmışlar, ama oraya vara vara kaç tane kuş varmış? Diyelim ki 5 tane kuş varmış. 5 tane kuş vardığı zaman oraya bakmışlar ki orada kendileri gibi işte 10 tane 15 tane kuş var. Oraya varmışlar. Oradaki kuşlara demişler ki işte buradaki en güzel kuşları biz görmeye geldik. En iyi düşünen kuşları görmeye geldik demişler. Oradaki kuşlar da bunlara demiş ki işte buraya varan kuşların hepsi böyledir. Yani siz 5 tane kuş buraya vardınız ya.
buraya gelebildiniz ya, bu kadar engelleri aştınız ya, içinizdeki kıskançlık duygularını, kötülük duygularını bertaraf ettiniz ya, yardımlaşma duygularını ilerlettiniz ya, yani yardımlaşma yaptınız ya, arkadaşlarınıza yardım yaptınız ya, işte buraya gelen kuşların hepsi böyle kuşlardır. Yani siz de onlardansınız demiş. Bunu neden anlattım? Yani biraz eksiğiyle biraz fazlasıyla bu hikayeyi neden anlattım? Şundan dolayı anlattım. Bizler bu dünyada gerçekten mutlu olmak istiyorsak, gerçek mutluluğa ulaşmak istiyorsak hep böyle sıkıntılar çekeceğiz, problemlerle karşılaşacağız. Çünkü imtihan olmamız gerekiyor. Eşimizle imtihan olacağız, çocuğumuzla imtihan olacağız, arkadaşlarımızla imtihan olacağız. Kalbimizdeki duygular, ruhumuzdaki duygular, kıskançlık duygusu meydana çıkacak. Acaba biz kıskanç insan mıyız, değil miyiz diye. Ya da adaletli miyiz, değil miyiz? Adaletli, gerçekten adaletli konuşabiliyor muyuz? Adaletli düşünebiliyor muyuz diye. Ya da eşimize karşı gerçekten böyle hoşgörülü olabiliyor muyuz? Sabırlı olabiliyor muyuz diye. Yani gerçek mutluluğu erebilmek için bizler böyle elekten eleğe geçeceğiz. Yani sınavlardan geçeceğiz. Yani imtihanlardan geçeceğiz. Yani imtihanlarımızın biri bitecek, biri başlayacak. Biri bitmeden diğeri başlayacak ki bizler gerçekten kalbi temiz, ruhu temiz, aklını iyi çalıştıran insanlar mıyız? Bunun meydana çıkması gerekiyor. Gerçekten biz gerçekçi hareket yapan insanlar mıyız? Gerçekten biz gerçekleri görüp de doğru hareket yapan insanlar mıyız? Bunların meydana çıkması gerekiyor. Bunların meydana çıkması için de işte insanlarla, iş yaptığımız insanlarla imtihan geçireceğiz. Yani içimizdeki bir ses diyecek ki para cebimizde olduğu halde boş ver, bugün borcunu ödeme, yarın öbür gün kriz var, şu var, bu var denilecek. İçimizdeki bir ses bize böyle söyleyecek. Paramız olduğu halde cebimizde. Ya da İşte eşimiz mutsuz olduğu halde, ya da diyelim ki eşimizin bir sıkıntısı var, derdi var, onu paylaşacak mı bizimle? Yani onu eşimize vakit ayırabilecek miyiz? Çocuğumuza vakit ayırabilecek miyiz? Ya da bizim korkularımız gerçekçi korku mu? Korkmamız gereken şeylerden gerçekten korkuyor muyuz? Ya da korkmamamız gereken şeylerden mi biz korkuyoruz? Bunların meydana çıkması gerekiyor. Yani kendimizin olduğu gibi meydana çıkması gerekiyor. Artı yine söylemek istediğim konulardan bir tanesi, gerçeklerle yüzleşmeye hazır mıyız? Yani sizler hazır mısınız? Bu söz hepimiz için geçerli. Benim için de geçerli, sizin için de geçerli. Bizler gerçekten gerçeklerle yüzleşmeye hazır mıyız? Yani birisi bize dese ki ya sen cimri bir adamsın. Şimdi karşıdaki kişinin sözünü biz bir dinliyor muyuz? Yoksa hemen kendi nefsimize savunmasını mı yapıyoruz? Yok ben cimri değilim, işte şurada şu kadar şuna yardım ettim, buna yardım ettim mi diyoruz. Hemen nefsimize bir pay mı böyle çıkarıyoruz? Yani savunmayı mı geçiyoruz? Eğer bir insan bize bir söz söylerse, yanlış bir söz söylerse, bizi üzecek bir söz söylerse, yani bir insan bize dese ki sen cimrisin dese, ya da daha ağır bir ifade, şimdi biraz burada hoş bir ifade olmayacak ama birisi bize dese ki sen aptalsın dese, sen çok yine affedersiniz ama bunu şimdi yine anlatmak için bunu söylüyorum, yoksa bunları söylemek böyle benim ruhumu da alçaltıyor, yani bu kelimeler söyleyince benim ruhum da böyle hoş olmuyor, ama burada derdimi meramımı güzel anlatabileyim diye, sizlere faydalı olabileyim diye buradaki sözleri söylüyorum, kusura bakmayın, söz meclisten dışarıyadır. Birisi size dedi ki sen gerizekalısın dedi, sen aptalsın dedi, işte sen kötü kalplisin dedi, sen dedi bir sürü bir şeyler söyledi. Biz böyle sözlere karşı nasıl bir tavır takınıyoruz?

Sen cimrisin dedi. Sen cimrisin dedi. Ya da daha ağır bir ifade. Sen babalık görevini yapmıyorsun dedi. Sen annelik görevini tam yapmıyorsun dedi. Sen eşine karşı görevini tam yapmıyorsun dedi. Eşine karşı görevini tam yapmıyorsun dedi. Eşine karşı görevin hakkıyla yerine getirmiyorsun dedi. Ya da biraz daha götürelim. Sen Allah'a karşı kulluk görevini tam yerine getirmiyorsun dedi. Ya da sen insanlara karşı, arkadaşlarına, dostlarına karşı sorumluluğunu yerine getirmiyorsun dedi. Ne yapıyoruz? Hemen böyle feryada figana mı basıyoruz? Aynı ifadeleri biz de ona mı söylüyoruz? Hani biz gerçekleri arıyorduk? Eğer arıyorsak, gerçekten arıyorsak. Şimdi böyle bir söz söyleyen kişi ne yapmıştır? Ya doğru söylemiştir ya yalan söylemiştir. Yanlış söylemiştir. Doğru söylemişse ne yapabiliriz? Adam doğru söylemiş. Demiş ki sen gerizekalısın demiş. Sen aptalsın demiş. Yani affedersiniz. Yani demiş. Doğru söylemişse ne yapabiliriz? Sen cimrisin demiş. Bir bakalım gerçekten cimri miyiz değil miyiz? Belki o adama göre cimriyiz. Bakmak lazım. Söylediği söz ya doğrudur ya değildir. Doğru ise söylenecek söz yok. Yanlış ise ne yapalım? Yanlış ise onun yanlışı. Kendisi yanlış bir ifade söylemiş. Yanlış bir ifade kullanmış. Onun meselesi. Doğrusunu öğrenseydi o onun meselesi. O bakımdan ne yapmak gerekiyor? Biraz sakin olmak gerekiyor. Bir de bugün sizinle paylaşmak istediğim konulardan bir tanesi şu: artılar ve eksiler olarak. Artılar, eksiler. Yani bir insan hiç hatası yok mu? Böyle bir şey olabilir mi? Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer bir gün programımdan sonra elinize bir kalem kağıt alın, kalem ile hep artı yazın. 5 tane, 10 tane artı yapın. Bunu da bir insan olduğunu düşünün. Yani siz kendiniz hep böyle artılarla dolu bir insan mısınız? Evet diyorsanız yanılıyorsunuz. Evet diyorsanız yanılıyorsunuz. Yani bir yardım almanız lazım. Bir psikologdan yardım almanız lazım. Yani hep artı, hep artı, hep artı, hiçbir kusurum yok diyorsanız yardım almanız lazım. Ya da tersten ele alalım. Hep eksi, eksi, eksi, eksi yazıyorsanız kendinizle ilgili yine bir yardım almanız gerekiyor. Yine bir yardım almanız gerekiyor. Ya da sizin çocuğunuz hep eksi, eksi, ben şunu yapamam, bunu yapamam, onu yapamam diyorsa çocuğunuz yardım alması lazım. Doğrusu nedir? Doğrusu şudur: bir artı bir eksi, bir artı bir eksi, bir artı bir eksi, bir artı bir eksi yazmanız lazım. Yani hepimiz böyleyiz. Herkesin artıları var, eksileri var. Bu bir gerçekçi bakış açısıdır. Artıları var herkesin, eksileri var. Bunu bilmek gerekiyor. Siz de böylesiniz, eşiniz de böyle. Hani beni dinleyen şu an hanımefendi arkadaşlarımız varsa siz böylesiniz. Yani artılarınız da var, eksileriniz de var. Sizin beyiniz de böyle. Artıları da var, eksileri de var. Beni dinleyen erkek arkadaşlar, hanımınız da böyle. Siz de böylesiniz, hanımınız da böyle. Artıları da var, eksileri de var. Bunu biraz daha size gerçekçi bir bakış açısı kazandırayım size. Ben bu artı eksilerden öncelikle bir soru sorayım. Bir insanın iki tane artısı var ama 10 tane eksisi var. Bu insanla yaşanır mı? Soru bir. Sorumu tekrar edeyim. Bir insanın iki tane artısı var ama 10 tane eksisi var. Bu insanla yaşanır mı? Cevabınızı düşünün. İki tane artısı var, 10 tane eksisi var. İkinci soru: başka bir insanın iki tane eksisi var, 10 tane artısı var. Bununla yaşanır mı? Bununla yaşanır mı? Önce birinci sorunun cevabını vereyim. İki tane artısı olan, 10 tane eksisi olan kişiyle yaşanır mı? Evet, cevabı veriyorum. Yaşanır. Yerine göre yaşanır. Neden yaşanır? Şundan dolayı yaşanır. Sayı doğrusunu biliyorsunuzdur. 2 tane artı yapın, 10 tane eksi yazın bir kağıda. Sonra şunu yapın: artının bir tanesini 1000 puan verin, diğer artıyı diyelim ki ne yapalım, 900 puan verin. Ne etti? 1900 etti. 2 artının puanı 1900. Eksileri yan yana koyalım şimdi. Eksileri puan verin. Bir eksiye 5 puan verin. Öbürküne 10 puan verin. Öbürküne 100 puan verin. Öbürküne 200 puan verin. Öbürküne 10 puan verin. Öbürküne 8 puan verin. Toplayın. Örnek veriyorum ben burada. Ne eder? Diyelim ki 500 etsin. Adamın 500 tane eksisi var. Ya da hanımınızın 500 tane eksisi var ama 1900 tane artısı var. 1900 tane artısı var. 2 artının değeri 1900 ama 10 tane eksinin değeri diyelim ki 500. Bakın ne kadar güzel. Bu artılarla bu kişinin 1900 artısı var. Eğer siz yaşarsanız bununla.
Eksileri ne yapacaksın? Sabırlı olacaksın.

0: Hoşgörülü olacaksınız. Yerine göre görmeyeceksiniz. Mümkün mertebe. Tersten ele alalım. İkinci sorumuza cevap vereyim şimdi. İkinci sorumuz neydi? İki tane eksisi var, 10 tane artısı var. İki tane eksisi var. Eksileri toplayalım. Diyelim ki bir eksisi var ki adamın 800, öbür eksisi var ki 700 olsun. Ne etti? 8, 7, 1400 eder. 1400 eksisi varmış. Artıları topluyorsunuz. Artıları topladığınız diyelim ki 600 tane artısı çıktı. Hani bir artı 5 puanlık, bir artı 100 puanlık, bir artı 500 puanlık, bir artı diyelim ki 5 puanlık, bir artı 70 puanlık diyelim topladınız. Hani örnek olarak ben burada veriyorum. 600 tane artıları 600 puan. Artıları 600 puan. Ama adamın iki eksisi var ki ya da kadının iki eksisi var ki 1400 puan. Eğer siz bununla yaşamaya kalkarsanız 600 kazanacaksınız ama 1400 ne olacak? Eksisi de var. Buna göre hareket yapmalısınız. Hareketiniz akılcı, mantıkçı olmalı. Hareketiniz gerçekçi hareket olmalı. Bu gözle bakmalısınız. Şimdi bu gözle hanımınıza bakın, artılarına bakın, eksilerine bakın, böyle değerli olmasına bakın. Bu gözle bir bakın. Eşinize bu gözle bakın. Ya da her bir şeye bu gözle bakın. Her bir şeye. Şöyle güzel bir söz var. İnsanlar her şeyin fiyatını öğrendiler ama değerini öğrenemediler. Değerini öğrenemediler. Haliyle değerini öğrenmeniz gerekiyor. Her bir şeyin değerini öğrenmeniz gerekiyor. Yani erkek arkadaşları söyleyeyim. Hanımınız yemeğini biraz tuzunu fazla kaçırmışsa o -5'tir. Onun hatası -5'tir. Onun hatası -5'tir. Ama onun yanında diyelim ki hani bir namaz kılıyordur da 1000 puanlık bir şeydir o. Ya da bir sadakattır, size sadakatlıdır. Eşiniz size sadakatlıdır. O 1000 puandır o. Eşiniz sizin malınızı, mülkünüzü koruyordur. O 1000 puandır. Ya da eşiniz iktisatlıdır, israflı birisi değildir. O 1000 puandır o. 1000 puandır. Eşinizin eksi bazı kusurları olabilir, -5'li kusurlar olabilir, bazı yemekleri yapmayabilir ama sizin eşinizin diyeyim ki hanımınızın gözü hep sizdedir. Sizden başka kimseyi görmez. Size sadakati, size güveni, yani bu çok önemlidir. Ya da huyu iyidir, geçimlidir, geçimli. Bunlar önemlidir. Ya da tersten ele alalım. Diyeyim ki bir insan vardır ki hani çok güzeldir ama geçimsizdir. Ya da bir erkek çok malı vardır ama geçimsizdir, huysuzdur. Ev halkı ona der ki aman aman evimize gelmese bari der. Ne kadar geç gelse evimize o kadar iyi olsun olur der. Ya da evden bir an önce gitse der. Hani erkek yani erkek bir evdeki erkeğin aile halkı diyor. Aile halkı bir erkeği der hani memnun olup olmamasını nasıl şey yapıyor? Diyor ki bir an önce evden gitse de diye bakar diyor. Bir an önce evden gitse de yani bir rahata kavuşsak, bir huzurumuz olsa der. Kim der? Hanımı der. Çoluk çocuğu der. Haliyle bunları dikkat etmek gerekiyor. Değerli anneler, değerli babalar, belki söylenecek çok sözler vardır bu konuyla ilgili. Yani anne babanın mutlu olmasıyla ilgili, gerçekçi bakışa sahip olmasıyla ilgili. Programımızın zaman içerisinde bir de şunu anlatayım. Bu genelliği ilgilendiriyor, herkese ilgilendiriyor. Her bir kelimenin puanı olsun, yani değeri olsun. Yani sayı doğrusunda bir sayı doğrusu yapın. Ortaya sıfır yazın, sağ tarafını artılar yazın. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000. Diğer tarafı da eksiler yazın. Eksi 5, eksi 10, eksi 100 yazın. Ve insanların ağzından çıkardıkları kelimeleri buraları yerleştirin. Yerleştirin. Nedir? Az önce bahsettiğim gibi mesela birisi dedi ki çok affedersiniz yine gerizekalı dedi. Gerizekalının puanı kaç olsun? -50 olsun. Ya da cimri dedi. Cimrinin puanı kaçtır mesela? İşte -100 olsun. Ya da birisi birisine kötü bir kelime kullan. O kelimeleri yazın. Bir de puan verin. Size göre bunun puanı kaçtır? Ama bir de gerçeğe göre puanı kaçtır? Bir de diğer tarafa gidin. Yani sağ tarafa, sıfırın sağına gidin. Güzel ifadeleri puan verin. Nedir? İşte eşiniz size güzel bir şey söyledi ya da siz eşinize güzel bir şey söylediniz. Artıyla ilgili güzel kelimelerin değerlerini de yazın. Diyelim ki çok akıllı, akıllı, çok akıllı ifadesi ya da güzel huylu ifadesi yazın. Bu artıları hep yazın, yazın, yazın. Yani her bir kelimeyi bu sayı doğrultusunda değer verin, puan verin ve insanlara buna göre bakınız. Yani insanlara karşı ağzınızdan çıkardığınız kelimeleri bu sayı doğrusuna göre, değerine göre kodlayınız diyelim. Mesela karşınızdaki kişiye söylediğiniz kelime gerçekten ona uygun mu değil mi? Mesela bununla ilgili nedir? Çocuklarla ilgili biz bunu görüyoruz. Ne görüyoruz? Mesela çocuk bir ödevini yapıyor. Annesi babası göklere uçuyor. Oo çok iyi, çok iyi diyor. Hani çocuğu öyle bir şımartıyorlar. Hani öyle bir, hani tabir biraz hoş olmayacak ama, pohpohluyorlar. Öyle bir yapıyorlar ki çocuk kendisini kral kraliçe zannediyor. Alt tarafı çocuk iki tane soruyu cevap vermiş. Mesela. Ya da tersten ele alalım. İki tane yanlışı oluyor. İki tane yanlışı oluyor. Çocuk iki tane soruyu bilemediği için çocukların ne yapıyorlar? Demediklerini bırakmıyorlar. İşte gerizekalı diyorlar, aptal diyorlar, beyin özürlü diyorlar. Bunu anne baba diyor. Bazı babalar çocuklarına kızıyor. Yani çocuk iki tane eksiği, yani iki tane hal ve hareketi yapamadığı için ya da iki tane soruyu cevaplayamadığı için ya da evde verilen bir görevi yapamadığı için çocuğa o kelimeyi söylemeye gerek var mı? Yok. Çocuğun kalbi kırılmayacak mı? Kırılacak. Çocuk incinmeyecek mi? İncinecek. Çocuğun kendisine karşı güveni kaybolmayacak mı? Olacak. Böyle olacak. Çocuğunuza karşı eksik kelimeleri kullanırken dikkat etmeniz gerekiyor. Hanımınıza karşı eksik kelimeleri kullanırken dikkat etmeniz gerekiyor. Hanımlar da beylerine karşı eksik kelimeleri kullanırken dikkat etmeleri gerekiyor. Bu eksik kelimeler de nedir? Karşısındaki kişinin üzülmesi. Yani üzecek kelimeler, kötü kelimeleri kullanmak hoş bir şey olmuyor. Artılar olarak da bunu değerlendirmek gerekiyor. Şimdi kalkıp da hani az önce bahsettiğim gibi mesela hanımınız bir güzel yemek yapmış, kalkıp da ona o benim hanım çok iyi bir hanımdır, şudur budur budur. Yani bunu hanımınız bile inanmaz. Bunu hanımınız bile inanmaz ve yerine göre dalga geçtiğinizi de düşünür. Ve yine kalbi kırılır. Kalbi kırılır. Bu çocuğunuz için de söz konusu. Çocuğunuz iki tane güzel bir iş yaptı. İki tane güzel iş yaptığı için çocuğunuzu böyle hani üstün zekalı bir çocuk gibi görmek, ona göre muameleyi yapmak ne yapar? Bu da maalesef tabir biraz hoş olmayacak ama dengesizliğe götürür. Çocuğunuzu da dengesizliğe götürür. Yani çocuğunuz iki tane soru yaptığı için üstün zekalı olmaz. Bazen işte biz zeka testlerinde ya da gelişme testlerinde yapıyoruz. Biz bunları yapıyoruz. Bu arada işte anne baba arkadaşlar ne yapıyorlar? Yazık. İşte benim çocuğum şunu da yapıyor, bunu da yapıyor, bunu da yapıyor diyorlar. Çocuklarını öyle bir anlatıyorlar ki zannedeceksiniz çocuk normalin üstünde süper zeka. Şimdi olabilir ama biz testi biz yapıyoruz. Bu zeka testini biz yapıyoruz. Bunun üniversitesi var. Bunun profesörlerinin dersini biz aldık ve bunun malzemeleri var. Bunun soruları var. Her bir sorunun puanları var. Yani lütfen çocuğunuzu gerçekçi olarak tanıyınız. Bir de anne babaların yaptığı şu hata var. Çocukları diyelim ki 7 yaşında. 7 yaşında çocuklarını anlat anlata bitiremiyorlar. İşte şunu yapıyor, bunu yapıyor, bunu yapıyor, bunu yapıyor, bunu yapıyor. Tamam da onu 5 yaşındaki çocuk da yapıyor. 5 yaşındaki çocuk da yapıyor. 5 yaşındaki çocuğun zaten diyelim ki örnek olarak veriyorum 50 tane işi yapıyor olması lazım. 5 yaşındaki çocuk. 7 yaşındaki çocuk 70 tane işi yapması gerekir. 70 tane işi yapması gerekir. Ben bunu yine size örnek olarak veriyorum. Ama anne baba arkadaşlar ne yapıyorlar? Yazık. Biz çocukları test yapıyoruz. Kaldıramıyorlar. Diyoruz ki sizin çocuğunuz biraz normalin altında görünüyor diyoruz. Anne babalar bunu kaldıramıyorlar. Hatta psikolog olarak bizi bile inkar ediyorlar. Sen ne biçim psikologsun? İşte benim çocuğum şunu yapıyor, bunu yapıyor, bunu yapıyor diyorlar. Doğru. Yapıyor ama onu 5 yaşındaki çocuk da yapıyor. 5 yaşındaki çocuk da yapıyor. Burada çocuğunuzu gerçekten tanımak için 7 yaşındaki özelliklerine mi sahip? Yani 7 yaş olarak yapması gerekenleri mi yapıyor? 8 yaş olarak yapması gerekenleri mi yapıyor? 6 yaş olarak yapması gerekenleri mi yapıyor? 5 yaş olarak yapması gerekenleri mi yapıyor? Bunun nedir? Ölçüleri bizde var. Bunun testleri bizde var. Haliyle çocuğunuzu gerçekten tanımak istiyorsanız da lütfen çocuğunuzun yaptığı iki tane güzel şeyden dolayı çocuğunuzu üstün zekalı görmeyin. Yapamadığı iki tane şeyden dolayı da çocuğunuzu da lütfen gerizekalı görmeyin. Bunun dediğim gibi testleri var. Her bir sorunun puanı var. Diyelim ki bir soru 2 puanlık ama öbür soru 3 puanlık. Öbür soru 1 puanlık. Bizde bunun puanları var. Her birisinin ayrı ayrı puanları var. Bu bakımdan lütfen çocuklarınıza karşı hem ön yargılı olmayın hem de çocuklarınızı gerçekçi tanıyın ki siz de üzülmeyin. Yarınlarda çocuğunuz da üzülmesin. Lütfen çocuğunuzu 6 yaşına kadar, haydi 7 yaşına kadar, hani taş çatlası 7 yaşına kadar lütfen çocuğunuzu gerçekçi olarak tanıyın. Çocuğunuzu gerçekçi olarak tanıyın ki çocuğunuza gerekli yardım yapılabilsin. Yani bizler gerekli yardım yapalım, sizlere bilgi verelim. Çocuğunuzun seviyesi şudur, şuna karşı da şöyle şöyle şöyle şöyle yapmanız gerekir diye bilgi verelim. Siz de onları yapın ki çocuğunuz ilkokula gidinceye kadar o konulardaki eksikliklerini tamamlasın. Evet, bugünkü de programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Her zamanki duamızla, isteğimizle, temennimizle programımızı bitirelim. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, gerçekleri okumanızı, gerçekleri seyretmenizi, gerçekleri dinlemenizi, gerçek mutluluğa ulaşabilmenizi ister sevgi, saygı ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
15: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
17: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
19: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
2: Reklamları dinlediniz.
20: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi

0: kaslarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
1: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
0: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160 bin TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 11.
3: Özel efendim.

De ki, bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler: biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Biz göğe çıkmak istedik. Bir de ne görelim? Orası sert ve kuvvetli bekçiler, şihablar, alevler, roket gibi mermilerle dolu.

Önceleri biz göğün bazı yerlerinde oturup dinleme merkezleri edinirdik. Ama şimdi kim dinlemeye kalkışırsa derhal kendini gözetleyip izleyen bir alevle karşılaşıyor.

Doğrusu iyi anlayamadık. Yerde oturanlara fenalık mı irade edildi? Yoksa Rableri onlar hakkında hayır ve hidayet mi diledi bilemiyoruz.

şunu da anladık ki, biz yerde Allah'ın iradesine karşı koyamayacağımız gibi, kaçmaya teşebbüs etmekle de onun elinden yakamızı kurtaramayız.

Biz hidayet rehberini dinleyince onu tasdik ettik. Kim Rabbine iman ederse ne hakkının eksik verilmesinden ne de gadre uğramaktan asla endişesi kalmaz.

0: أو رشدا.
1: Bizden Allah'a itaat edenlerin yanında hak yoldan sapan kâfirler de var. Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenler doğru yolu arayanlardır. Eğer insanlar ve cinler Allah'ın yolunda dosdoğru yürüselerdi, onlara bol yağmur verir, rızıklarını bollaştırırdık.

0: Bu nimetimiz onları imtihan etmek içindir. Kim Rabbini hatırlamaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan çetin bir azaba sokar.
1: وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا
0: Şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. Secdeler O'na mahsustur. Öyleyse sakın Allah'tan başka hiçbir tanrıya dua ve ibadet etmeyin.
1: وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
0: Ne tuhaftır ki işi tam tersine çevirip Allah'ın has kulu bir olan Allah'a ibadete kalkınca başına öyle bir üşüştüler ki neredeyse birbirlerini çiğneyeceklerdi.
1: قُلْ اِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا
0: Sen de ki ben yalnız Rabbime yalvarır O'na kulluk ederim. Hiçbir şeyi O'na ortak saymam.
1: قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
0: De ki, benim size ne zarar vermeye ve ne de en büyük fayda olan hidayete ulaştırmaya gücüm yeter.
1: قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا
0: De ki, Allah'ın cezasından beni hiçbir kimse kurtaramaz. Benim onun dışında sığınacak yerim de yoktur.

Benim vazifem sadece Allah'ın mesajlarını tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse, ona cehennem ateşi vardır. Hem de ebedi kalmak üzere oraya girecektir.

0: Kendilerine vaad olunan azabı veya kıyamet saatini gördüklerinde, kimin yardımcılarının daha zayıf, kimin askerlerinin daha az olduğunu işte o zaman anlayacaklardır.
1: قُلْ اِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا
0: Ey Resulüm! De ki, o sizin tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için bir süre mi belirler, kesin bilmiyorum.

0: bütün gaybı bilir. Fakat gayblarına kimseyi vakıf etmez. Ancak bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda mesajı korumak için o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece Allah, elçilerinin Rablerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek, yani fiilen görmek ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var ne yoksa, her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir. Müzzemmil Suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk inen surelerindendir. 20 ayettir. Adını birinci ayetteki hitaptan almıştır. Müzzemmil, elbisesine bürünmüş demek olup, genellikle bununla Hazreti Peygamber aleyhisselama hitap edildiği şeklinde tefsir edilir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya eyyuhel muzzemmil.
0: Ey örtüsüne bürünen Resulüm.
1: Kumil leyle illa kalila.
0: Geceliğin kalk da az bir kısmı hariç geceyi ibadetle geçir.
1: Nisfahu evin kus minhu kalila. اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
0: Durumuna göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur'an'ı tertil ile düşünerek oku.
1: اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا
0: Biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz.
1: اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا
0: Muhakkak ki geceliğin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir. Ve Kur'an okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar.
1: اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا
0: Halbuki gündüz seni meşgul edecek yığınla iş vardır.
1: وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا
0: Rabbinin yüce adını zikret. Fanilere bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız O'na yönel.
1: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا
0: O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen de yalnız onun himayesine sığın. Yalnız ona güven.
1: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا
0: Onların söylediklerine karşı sabret. Güzel bir tavırla onlardan uzak dur.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا
0: Nimet ve devlet içinde yüzen, hak dini yalan sayanları sen bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

0: muhakkak ki bizim nezdimizde bu kağılar, alevli ateşler, dikenli, boğazı tırmalayan yiyecekler ve gayet acı azap var.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
0: Gün gelir, yer, dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılan kum yığınları haline gelir.

0: Bakın ey Mekkeliler, ey bütün insanlar! Biz vaktiyle Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik.
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا
0: Firavun o elçiye isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
0: Kafirliğinizde devam ederseniz, dehşetinden çocukları birden ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?
1: اَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا
0: O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir.

0: Senin Rabbin gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin de böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini belirleyen Allah'tır. O sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah bilmektedir ki aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri Allah'ın lütfundan nasiplerini aramak için yol tepecek, dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bazıları Allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır. Haydi artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin ve bir de Allah'a güzel ödünç takdim edin. Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı, mükafatı kat kat artmış olarak. Allah'tan af dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Müddessir Suresi. Mekke'de Risaletin başlangıcında inen surelerden olup 56 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen kelimeden almıştır. Müddessir, örtüsüne bürünmüş demek olup, bununla birinci derecede Hazreti Peygamber aleyhisselam kastedilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey örtüye bürünen, inziva arzu eden, ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut. Maddi manevi kirlerden arın. Pis ve murdar olan her şeyden kaçın. Verdiğini çok bularak minnet etme. Rabbinin yolunda sabret. Sura üflendiği gün, doğrusu o çok çetin bir gün, kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün.

0: Mal ve ailesiz tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkanı önüne serdiğim o adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak. Hala da açgözlülükle imkanlarını daha da arttırmama hevesleniyor.
1: Kalla innehu kana li ayatina anida.
0: Hiç heveslenmesin. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçı kesildi.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Ben de onu sarp mı sarp bir yokuşa sardıracağım.
1: İnnehu fekkara ve kaddar. Fekutile keyfe kaddar.

0: واستكبر.
1: O düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Hay kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Sonra baktı. Derken suratını astı, kaşlarını çattı. Sonra da sırtını döndü. Kibrinden kabardı. Arkasına bakmadan çekip gitti.
0: فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ
1: Bu, büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir, dedi.
0: اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ
1: Bu, beşer sözünden başka bir şey değildir, dedi.
0: سَأُصْلِيهِ سَقَرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ
1: Ben de onu Sekar'a atacağım. Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin?
0: لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ
1: O, içine atılanı yer bitirir. Yine de bırakmaz. Eski haline çevirip, bu işi durmadan tekrar eder. Sürekli olarak derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli vardır.

0: البشر.
1: Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık. Onların sayısını da kâfirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki, ehli kitaptan olanlar peygambere imanda yakin sahibi olup daha kesin inansınlar, müminlerin imanlarındaki yakinleri artsın. Ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklarla kâfirler de neticede Allah bu misal ile ne anlatmak istemiş olabilir desinler. Böylece Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu, yani cehennem veya ondan bahseden ayetler, beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. Hayır, iş kâfirlerin dediği gibi değil. Aya ve dönüp giden geceye, ağardığı dem sabaha kasem edip şahit tutarım ki o sekar belaların en müthişidir. Beşer için en büyük uyarıdır.
0: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ
1: İleri veya geri gitmek durumunda olanlar için en büyük uyarıdır.
0: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ اِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ
1: Ashab-ı yeminden hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes yaptığı işlerin rehini ve esiri olur.

0: سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ.
1: Onlar mutlaka cennetlerde mücrimlerin hallerini hatırlarını soracaklar. Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen?
0: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ.
1: Onlar şöyle cevap verecekler. Biz namaz kılanlardan değildik.
0: وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ.
1: Fakirleri doyurmaz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik.
0: وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ.
1: Batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık.
0: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ.
1: Bu hesap gününü yalan sayardık.
0: حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ.
1: Ölüm bizi yakalayıncaya kadar hep böyleydik.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda etmez.
0: فَمَا

0: أبصارهم.
1: Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşattan, arslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar?
0: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
1: Bu beyler bu öğütle yetinmeyip, üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler.
0: كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةً
1: Hayır, onlar aslında ahiret endişesi taşımazlar.
0: كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَةً
1: Hayır, gerçekten bu bir öğüttür, bir uyarıdır.
0: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةً
1: Dileyen onu okur, düşünür ve ders alır.

0: الْآخِرَةِ
1: Ama Allah dilemedikçe onlar ders alamazlar. Saygı duyulup cezasından sakınmaya layık olan da, günahkarların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız O'dur. Kıyamet Suresi Mekke'de inmiş olup 40 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: La uqsimu bi yawmil qiyamah.
1: Hayır, gerçek öyle değil. Kıyamet günü hakkı için.
0: Ve la uqsimu bin nefsil lawwamah.
1: Kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için. Ki siz mutlaka diriltileceksiniz.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ
1: İnsan zanneder mi ki, ölümünden sonra biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz?
0: بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ
1: Evet, toplarız. Hem de parmak uçlarına varıncaya kadar eski halinde düzenleriz.
0: بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ
1: Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkar etmek ister de
0: يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
1: Ne zamanmış o kıyamet günü diye alay eder.
0: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
1: Gözler kamaşıp karardığı, ayın ışığının büsbütün gittiği, güneş ile ay yan yana getirildiği zaman
0: يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
1: İşte o gün insan der, var mı kaçacak mekan?
0: كَلَّا لَا وَزَرُ
1: Hayır, sığınacak hiçbir yer yoktur.
0: İlâ rabbike yevme'idin il-mustakar.
1: O gün varılacak yer ancak Rabbinin huzurudur.
0: Yunebbe'ul insânu yevme'idin bimâ qaddeme ve ahkar.
1: O gün insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalıkla, yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık tek tek bildirilir. Ona göre karşılığını alır.
0: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَهُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ
1: Türlü türlü mazeretler öne sürse de artık insan kendisi hakkında şahit olur.
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
1: Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken hemen anında bellemek için dilini kımıldatma.
0: اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
1: Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak bize ait bir iştir.
0: فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
1: O halde biz Kur'an'ı okuduğumuzda sen de onun okunuşunu izle.
0: ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
1: Ayrıca onu açıklamak da bize ait bir iştir.
0: Kella bel tuhibbunel acile.
1: Gerçek şu ki siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz.
0: Ve tedarunel ahire.
1: Onun için ahireti terk edip durursunuz.
0: Vucuhun yevme izin nadire.
1: Yüzler vardır. O gün pırıl pırıl.
0: İlâ rabbihâ nâzireh.
1: O güzel ve yüce Rablerine baka kalır.
0: Ve vucûhun yevme'idin bâsireh.
1: Ve nice suratlar vardır. O gün asılır.
0: Tezunnu en yuf'ale bihâ fâkireh.
1: Belini kıran darbeyi yediğini hisseder.
0: Kalla iza balagat at-taraqi wa qila man raqa
1: Hayır hayır Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişinin yanındakiler, bunu iyileştiren, kurtaran yok mu? Der. Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar. Bacağı bacağına dolaşır. Ölüm acısıyla kıvranır.
0: İlâ rabbike yevme ibnil mesâk.
1: O gün sevkiyat doğru Rabbinin divanına olur.
0: Fela saddaka ve la sallâ.
1: Ne dini tasdik eder ne namaz kılardı.
0: Velâkin kezzebe ve tevallâ.
1: Hep hakkı yalan sayıp ona sırtını dönerdi.
0: ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى.
1: Bir de yaptığından memnun olarak çalımlı çalımlı kendi taraftarlarının yanına varırdı.
0: اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَىٰ ثُمَّ اَوْلَىٰ لَكَ فَاَوْلَىٰ.
1: Yazık sana, yazık, yazık ki sana ne yazık.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَىٰ.
1: İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?
0: أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَنِيٍّ يُمْنَى.
1: Onun aslı atılan bir meni damlası değil miydi?
0: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى.
1: Sonra rahim cidarına yapışan bir hücre oldu da Rabbi onu yaratıp düzenledi.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى.
1: Ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı.
0: أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى.
1: Bütün bunları yapan ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu? İnsan Suresi Medine'de nazil olduğuna dair rivayet bulunmakla birlikte çoğunluğun tercihine göre Mekke'de inmiş olup 31 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: هَلْ أَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا.
1: Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki o dönemde insanın adı bile anılmazdı.

0: Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz. Bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık.
1: İnna hadaynahu s-sabila imma şakiran ve imma kafura.
0: Ona yolu da gösterdik. Artık ister şükreder, ister nankör ve kafir olur.

0: Biz kâfirlere zincirler, kelepçeler, alevli ateşler hazırladık.
1: İnnel ebrâre yeşrabûne min ke'sin kâne mizâcuhâ kâfûrâ.
0: İyi insanlar ise kâfur suyuyla hazırlanmış içecek kâselerini yudumlarlar.
1: Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirûneha tefcîrâ.
0: Bu Allah'ın has kullarının içip istedikleri yere akıttıkları bir kaynaktır.
1: Yufûne bin nezri ve yekâfûne yevmen kâne şerruhu mustatîrâ.
0: Bu kullar dünya hayatındayken sözlerinde durur, adadıkları şeyi yerine getirir ve felaketi bütün ufukları tutan kıyamet gününden endişe ederlerdi.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Kendileri de ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini sırf Allah'ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler.

0: ve derler ki, biz size sırf Allah rızası için ikram ediyoruz. Yoksa sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür bile beklemiyoruz.
1: اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
0: Biz, yüzleri ekşiten, asık suratlı o günde Rabbimizin gazabından korkarız.
1: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا
0: Allah da onları o günün felaketinden korur. Onların yüzlerine nur, gönüllerine sürur verir.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا
0: Sabretmelerine karşılık, onlara cennetler, ipekler ihsan eder.

0: koltuklarında diledikleri gibi dinlenir, orada ne güneş sıcağı görürler, ne de dondurucu soğuklara uğrarlar.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar, meyveleri devşirmeleri pek kolay olur.

0: Etraflarında hizmet edenler, gümüş kaplar, billur kaseler, gümüşi parlaklıkta billur kupalarla dolaşır, onlara ikram ederler. Cennetlikler, içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
0: Onlara karışımında zencefil bulunan kadehler ikram edilir.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا
0: Bu içecekler adı selsebil olan pınardandır.

0: Etraflarında ebedi cennet çocukları dolaşır durur ki, onları gördüğünde parlaklıklarından ötürü etrafa saçılan inciler sanırsın.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
0: Hangi tarafa baksan hep nimet, servet, ihtişam, büyük bir saltanat görürsün.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ

0: Elbiseleri ince veya kalın yeşil renkli ipeklerden, atlaslardandır. Gümüş bilezikler takınırlar. Onların Rabbi, kendilerine tertemiz bir içki ikram edip, şöyle demiştir. İşte bütün bunlar sizin mükafatınızdır. Gayretleriniz makbul oldu.
1: İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila.
0: Ey Resulüm, Kur'an'ı sana parça parça biz indiriyoruz.
1: Fasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: O halde Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Sakın günaha ve küfre dadananlara itaat etme.
1: وَاذْكُرِ اسْمَ

Sabah akşam Rabbinin adını zikret. Gecenin bir kısmında da ona secde et. Geceliğin uzun bir sürede ona tesbih ve ibadet et.

Şu insanlar bu peşin dünya hayatını arzulayıp önlerinde kendilerini bekleyen o ağır günü ihmal ediyorlar.

Onları yaratan, organlarını birbirine bağlayan ve onlara bu sağlam bünyeyi veren biziz. Dilediğimiz vakit elbette onların yerine başkalarını getirebiliriz.

0: Ama Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Çünkü her şeyi bilen, tam hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Her şeyi bildiği gibi rahmet ve hidayete layık olanları da pek iyi bilir.
1: يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
0: Böylece dilediğini rahmetine alır. Zalimler içinse gayet acı bir ceza hazırlamıştır. Mürselat Suresi Mekke'de inmiş olup 50 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vel-mursalâti urfâ.
0: İyilik için birbirinin peşinden gönderilenler.
1: Fel-âsifâti asfâ.
0: Esip savuranlar.
1: Ven-nâşirâti neşrâ.
0: Tohumlarını yaydıkça yayanlar.
1: فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَا.
0: Hakla batılı, doğru ile eğriyi ayırt edenler.
1: فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا عُذْرًا اَوْ نُذْرًا.
0: Hak sahiplerine özür yahut haksızlara tehdit olarak vahyi getiren melekler hakkı için.
1: اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعًا.
0: Size vaat edilen mutlaka gerçekleşecektir.
1: فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ.
0: Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman.
1: وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ.
0: Dağlar parçalanıp savrulduğu zaman, Resullere, ümmetleri hakkında şahitlik vakitleri belirlendiği zaman beklenen kıyamet kopmuştur. Bunlar hangi güne ertelendiler? Hüküm gününe.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.
0: Hüküm günü nedir bilir misin?
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ.
0: Biz o peygamberleri reddedenlerden öncekileri yok etmedik mi? Sonra gidenleri de onların ardına takarız.
1: كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ.
0: İşte suçlu kafirlere biz böyle davranırız.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينَ.
0: Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı?
1: فَجَعَلْنَاهُ ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ اِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ.
0: Sonra da o meni nutfesini belirli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik.
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.
0: Biz işte böyle takdir ettik. Ne güzel takdir ederiz biz.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا.
0: Gerek diriler ve gerek ölüler için biz dünyayı toplanma yeri kılmadık mı?

0: Orada sağlam yüksek dağlar yarattık ve size tatlı bir su ihsan ettik. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: İntalikû ilâ mâ kuntum bihi tukezzibûn.
0: Nankörlere ise şöyle denir: haydi, durmayın, yalan dediğiniz o azaba girin bakalım.
1: İntalikû ilâ zillin dî telâti şu'ab, lâ zalîlin ve lâ yughnî minel lehab.
0: Üç kola ayrılmış gölgeye gidin. Gidin ama o ateşten sizi korumaz. Gölgelik olmaz.
1: İnneha tadmi bi şararin kel kasr.
0: O birer saray gibi kıvılcımlar atar.
1: Keennehu cimâletun sufr.
0: O kıvılcımlardan her biri sanki birer deve yavrusudur.
1: Veylun yevme'idin lil mukezzibin.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: Hâdâ yevmu lâ yantikûn.
0: Bugün kâfirlerin konuşamayacakları bir gündür.
1: Ve lâ yu'zenu lehum feya'tezirûn.
0: Kendilerine konuşma izni verilmez ki özür dilesinler. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Bugün karar ve hüküm günüdür.

0: Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa, o gün gölgeliklerde, pınar başlarındadırlar. Arzu ettikleri her türlü meyveyi bulurlar.
1: Kulû veşrabû helîen bimâ kuntum te'melûn.
0: Dünyada yaptıklarınızdan ötürü afiyetle yiyin için.
1: İnnâ kezâlike neczil muhsinîn.
0: Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ.
0: Ey kafirler! Yiyin, azıcık zevk edin bakalım. Gerçek şu ki siz mücrimsiniz.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ.
0: Onlara haydin Allah'a boyun eğin denildiğinde boyun eğmezler.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Artık bu Kur'an'a da inanmazlarsa hangi söze inanırlar acaba?
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: az söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
9: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo

0: aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi Rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
17: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an ve an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Reklamları dinlediniz.
18: Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Bağlanma. Selimiye Camii'nin meydana gelmesi için binlerce taşın birbirine bağlanması gerekir. Kimse tabiata dokunmayalım, mağaralarda yaşayalım, taşların da özgürlüğü var, birbirine bağlamayalım demiyor. Ve Rabbimizin evlerini kıble yapın, namaz kılın emrine uyarak Hazreti Adem'le beraber ilk olarak Mekke'de Kabe yapılıyor. Bir şiirin oluşması, harflerin kelimelerde, kelimelerin beyitlerde birbirine bağlanması gerekir. Şelale milyonlarca damlanın birleşmesinden oluşur. Denizde ırmakların birleşmesinden meydana gelir. Tenimiz trilyonlarca hücrenin birbirine bağlanmasından oluşur. Biz varlığımızı bağlılığımıza borçluyuz. Hücrenin bir tanesi bağını koparsa yalnız kendisi düşmekle kalmaz, başkalarının düşmesine de sebep olur. Asker de er onbaşıya bağlanır, onbaşı yüzbaşıya bağlanır, yüzbaşı binbaşıya bağlanır, yarbay, albay, tuğ, tüm, kor ve orgenerale devam ederek bir birlik, beraberlik oluşur. Er generaline sen de insansın, ben de insanım, senin bana emretme hakkın yok dese sistem sona erer. Kayıtsız şartsız itaat de sistemi sona erdirir. Çiçeğin açmasından böceğin uçmasına kadar, erinden generaline, öğrencisinden profesörüne kadar, vatandaşından cumhurbaşkanına kadar herkesin bağlı olacağı ve sözünden dışarı çıkmayacağı biri olmalıdır ki verilen emir ve yasakların doğru veya yanlış olduğu test edilebilsin. İşte bunun için bazıları eskiden komünizmin kurallarını esas kabul ederlerdi. Bugünlerde Avrupa Birliği değerlerini kabul edenler var. Amerikan değerlerini kabul edenler var. Ama hepsinin kalbini, kalıbını, canını, tenini yaratan, yaşatan ve yönetenin bu işini kabul ederken sözünü kabul etmeyip kendisi gibi birilerinin değerlerini kabul ederek kendilerini değersiz hale getiriyorlar. Hiçbir emir ve yasak hakimler hakiminin emir ve yasaklarına aykırı olmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz de imanlı insanlardan meydana gelen bir topluluk meydana getirirken Rabbinin emirlerine uyarak iman edenlerden biat, bağlılık sözü almıştır. Mekke'deyken Akabe biatları, Hudeybiye'deyken biat-ı Rıdvan'ı almış ve bu biat Rabbimiz tarafından onaylanmış. Şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse kendi aleyhine dönmüş olur. Kim de Allah'a verdiği sözü tutarsa yakında Allah ona büyük mükafat verecektir. Sevgili Peygamberimiz olan bağlılığımız Allah'a bağlılığımız demektir. Çünkü Peygamberimizi gönderen Allah'tır. Gönderilene saygı, gönderene saygı demektir. Resulullah'a elini verip bağlanan Allah'a bağlanmış demektir. Mutlu aile yuvalarını kurarken Allah'ın emri Peygamberimizin kavliyle dedikten sonra nikah kıyanın sorusuna evet diyerek bağlanıyoruz. Dilde hafif manada ve sorumlulukta çok ağır olan bu dört harfli evet kelimesi mutlu bir aile oluşmasında ve neslin devamının sağlanmasında bağ görevi yapmakta. Alışveriş yapılırken satana bayi denir. Satın alana müşteri denir. Bayi kelimesi ile biat kelimesi aynı köktendir. Parayı malla veya malı malla değiştirmek için elleri birleştirmeye tokalaşma, hayırlaşma diyoruz ve akti gerçekleştiriyoruz. Yenişehirli Avni, bir pula değmez benim indimde su kü kainat. Alimi ben hiçe sattım bir sebili bey ibad. Yani benim yanımda kainat, evren çarşısının tamamı bir pula değmez. Ben bu alemi kat'i bir satışla bir hiçe verirdim diyor. Müslüman bir insan Allah'ın ve Resulünün emir ve yasaklarına gönülden bağlanırken canını, malını, makamını, maaşını, rütbesini, diplomasını ortaya koyarak bağlanıyor. İyi insanlar olan bağlılığımızda Rabbimiz bize bir ölçü veriyor. Bağlandığımız insanın emir ve yasakları Allah'ın emir ve yasaklarına ters düşmeyecek. Eğer Allah'ın emir ve yasaklarına ters düşen bir emir veya yasakla karşılaşırsa ona uymak mecburiyetinde değildir. Bu konuda Rabbimiz buyurur: "Ey peygamber! Mümine kadınlar sana Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyilikte sana isyan etmemek üzere biat etmek için geldiklerinde onların biatını al ve onlar için istiğfar et. Şüphesiz Allah affedici, merhamet edicidir." Mümtehine Suresi 12. Ayet-i Kerime. Meşru zeminlerde eşimize, çocuklarımıza, dostlarımıza, örnek ve önder insanlarımıza bağlarımızı koparmadan, hatta biraz daha güçlendirerek devam edelim. Yanlış söz ve davranış içinde olanların kulağına fısıldayalım ve yanlış yayıcısı olmayalım. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve dif'al kalbi u'tikum.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

ZFM 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalığı 49.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz.

0: Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
1: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
8: Reklamları dinlediniz.
9: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
10: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
11: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
12: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın nimetlerine yeterince şükrediyor musunuz? Sahip olduğunuz her şey size Allah tarafından verilmiştir. Bu dünyadaki hayatınız, bedeniniz, yiyecekleriniz, sevdiğiniz insanlar ve diğer her nimet Allah tarafından yaratılmıştır. Peki size bunları verene şükrediyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Buradan umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ali İmran suresinin 92. ayeti kerimesinden başlıyor. Rabbi Zülcelalimiz bu ayeti kerimede bakınız ne buyuruyor. Lan tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ve ma tunfiqu min şeyin fe innallaha bihi alim. Evet. Bugünkü Müslümanların en büyük eksikliği bu. Rabbimiz buyurur ki: Ey müminler, sevdiğiniz şeylerden Allah rızası için başkalarına harcamadıkça gerçek mümin olamazsınız, gerçek erdemliğe ulaşamazsınız, gerçek hayra ulaşmış olamazsınız. Bugün müminler infakta bulunmuyor. İnfakın da en iyisi, yani kişinin kendi sevdiği şeylerden infak edilecek. Ömer bin Abdülaziz şekeri çok severmiş, şeker infak ediyordu. Bugün insanlar her şeyin en iyisini seviyor ama infaka gelince en kötüsünü infak ediyor. Nerede bozulmuş tapın mal varsa onları zekata sayıyor. Nerede evde çoluk çocuğun yemediği gıda maddesi varsa onu konuya komşuya gönderiyor. Allah da diyor ki sevdiğiniz şeylerden infak ederseniz ben bunu seviyorum, kalitesini seviyorum, fakire fukaraya da kalitesini infak etmek mecburiyetindeyim derse kişi gerçek mümin olmuş oluyor. Değilse evdeki döküntüleri, çoluk çocuğun yemediği gıda maddelerini veya dükkanda rutubet almış, vitrinde bozulmuş bozuk malzemeleri zekata, sadakaya veya değişik şekillerde vermek suretiyle kendisini kişi kaliteli müminler statüsüne koyamaz. Bu ayeti kerimeye göre Rabbimiz bu ayet-i kerimede bize diyor ki gerçekten siz iyi mümin olmak istiyorsanız sevdiğiniz şeylerden, hoşlandığınız şeylerden veriniz. Hoşlanmadığınız, tiksindiğiniz, gözünüzü yummadan alamayacağınız şekildeki gıda maddesi, yiyecek, giyecek, bu tip şeyleri fakire fukaraya vermek suretiyle ben de Allah rızası için zekatımı verdim, infakımı yaptım çok şükür diye kendinizi aldatmayınız, avutmayınız buyuruyor Rabbimiz. Fe innallâhe bihi alim. Allah ne harcarsanız mutlaka onu bilmektedir. Belki fakirin o güne kadar öyle bir malzeme görmesi mümkün değildir, onun hoşuna gidecektir ama Allah senin ne niyetle, nasıl, hangi malzemeyi fakire verdiğini zaten bilmektedir, biliyor. Öyleyse hiçbir zamanda ve zeminde kişi sevmediği, hoşlanmadığı, beğenmediği yiyeceği veya giyeceği veya değişik bir malzemeyi bir başka fakire infak yoluyla vermeye kalkışmasın. Sevdiğiniz şeylerden verin buyuruyor Rabbimiz. Evet, 93. ayet. Kullu ta'ami kana halal li bani israila illa ma harrama israilu ala nafsi min qabl an tunzala at-taurata qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. Bu ayeti kerimede de Rabbimiz Tevrat indirilmezden önceki İsrail'in, yani Yakup peygamberin kendisine haram kıldığı şeylerin dışında tüm yiyeceklerin İsrailoğullarına helal olduğundan bahsediyor. Onlara de ki Tevrat'ı ortaya getirin de onu okuyun eğer doğru sözlü iseniz. Allah İsrail oğullarına ceza olmak üzere bazı şeyleri haram kılmıştı, yasaklamıştı. Onun dışında her şey helaldi. Bir de Yakup peygamberin bazı yemininden dolayı veya hastalığından dolayı, rahatsızlığından dolayı kendisine haram kıldığı bazı şeyler var. Onun dışında Tevrat'ta her şey helal kılınmıştı İsrailoğullarına. Rabbimiz bundan bahsediyor bu okuduğumuz ayeti kerimede. Evet, kişi gerçek Tevrat elimizde olsa da bakabilsek, onu da papazlar ve hahamlar bozmuşlar. Kendi sözlerini Tevrat diye, Allah'ın sözü diye içerisine koymuşlar. Hakiki Tevrat elimizde olsa baksak aynen bu gerçeği orada da bulacağız. Getirin Tevrat'ı okuyun bakalım, eğer bu işte ciddiyseniz İsrail'in, yani Yakup'un kendisine haram kıldığı şeyler dışında hiçbir şeyin haram olmadığını göreceksiniz. 95. فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَزِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ. Rabbimiz okuduğumuz 94. ayet-i kerimede buyurur ki artık kim Tevrat'ı okuyup gerçekleri öğrendikten sonra Allah hakkında yalan uydurursa işte onlar yaratılış gayesine aykırı hareket edenlerdir, zalimlerdir. Tevrat'ı okuyor ama ona rağmen, Tevrat'taki doğrulara rağmen kendi eğrilerini doğru kabul etmeye çalışıyor. O gün Tevrat'tı, bugün de Kur'an-ı Kerim. Kur'an'daki doğruları okuyorlar ama kendi eğrilerini düzgün gösterebilmek için okuyorlar bugün. Bugün televizyon kanallarında nice kimseler gazete köşelerinde İslam'ı eğmeye çalışıyorlar. İslam'ı bozuk göstermeye çalışıyorlar halkın gözünde. Okuduğu birkaç tane düzgün ayet var. Onun yanı sıra diğer ayetlerin hepsini inkar edecek şekilde yorumlar ve teviller yapmak suretiyle dengesizlik yapıyorlar. İşte kim? فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَزْبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Kur'an 14 asırdır önümüzde olmasına rağmen, önümüzde bulunmasına rağmen Allah'a karşı kim yalan uydurursa, kim Allah'ın ayetlerini örtbas ederek kendi görüşünü, arzu ve hevesini ortaya koymak suretiyle dengesiz hareketlerin içerisine girerse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte onlar gerçekten yaratılış gayesi dışına çıkan zalim kimselerdir. Dün de vardı, bugün de var. Tevrat döneminde de vardı, İncil döneminde de vardı, bugün de var, dün de vardı, yarın da olacak. Allah'ın ahkamını bozmaya çalışan, Allah'ın hükümlerini kendi arzu ve isteğine göre yorumlayarak kendi arzu ve isteğini Kur'an'ın önüne geçiren nice kişiler, kurumlar ve kuruluşlar bugün de var, yarın da olacak. İşte Rabbimiz bunlara zalimlerdir diyor. Zalim olmalarından dolayı da bunlar cehennemi hak edeceklerdir buyuruyor. 95. ayet. Kul sadakallahu fettebi'u millete İbrahim hanife ve ma kâne minel müşrikîn. Evet. Allah doğruyu söylemektedir. O halde batıl olan her şeyden yüz çeviren, Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını da tanımayan İbrahim'in inanç sistemine uyun. Yeryüzündeki tüm insanlara hitap ediliyor. İbrahim aleyhisselam şirke bulaşmamış, küfre bulaşmamış, tevhid inancına sahip biriydi. Siz de ey Yahudiler, İbrahim bizim peygamberimiz, bizim atamız diyorsanız, siz de ey Hristiyanlar, İbrahim bizim atamız diyorsanız, siz de ey Mekke müşrikleri, İbrahim bizim atamızdır, Kabe'yi o inşa etmiştir, biz de onun Kabe'sinin örtüsünü değiştiriyoruz, hacılara zemzem ikram ediyoruz diyorsanız, İbrahim'in yolunda olduğunuzu söylemeye çalışıyor iseniz, ey Mekke müşrikleri veya ey dünyalılar, ey Türkiyeliler, ey Konyalılar, sizler de eğer ciddiyseniz bu işte, gelin İbrahim'in dinine uyun. Müslümanız diyorsanız, İbrahim milletindeniz, İbrahim dinindeniz diyorsanız, gelin İbrahim'in küfre, batıla, şirke bulaşmamız hakiki tevhid dinine siz de girin. Çünkü o müşriklerden asla olmamıştı. İbrahim'in dini gerçekten hanif bir dindi. Batıla, hurafeye, şirke bulaşmayan tek din. Ama insanlar değişik zaman ve zeminler içerisinde Allah'ın gönderdiği kitabı tahrif ederek, Allah'ın gönderdiği dini kendi arzu ve heveslerine uydurmak suretiyle tahrif etmişler, bozmuşlar, şirki bulaştırmışlardır. Gönderilen kitaplardan Tevrat, İncil ve Zebur aynen böyle. Yine o dinleri de bir kuşa çevirmişlerdir papazlar ve hahamlar. Ama Kur'an'da bu yok. Kur'an son kitaptır. Son peygambere indirilen kitaptır. Bu kitap kıyamete kadar geçerliliğini devam ettirecektir. Bu kitabın hiçbir şekilde bozulması yoktur. Tahrifi mümkün değildir. Çünkü sigortası Allah tarafından yapılmıştır. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun buyuruyor Rabbimiz. Biz bu Kur'an'ı gönderdiğimiz, son peygambere gönderdiğimiz bu mesajı biz gönderdik ve onun muhafazası da bize aittir buyuruyor Rabbimiz. İşte bu nedenle geçmiş kitaplardaki tahrif hadisesi Kur'an'da olmamıştır, olamayacaktır. 96. ayet. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi bekkete mübareken ve hüden lil âlemîn. Gerçek şu ki insanların ibadet etmesi için kurulan ilk ev, ilk mescit, ilk bina Mekke'deki o kutsal ve bütün alemler için hidayet kaynağı olan Kabe'dir. Bazen insanların aklına gelebilir. Yeryüzündeki ilk mescit hangisidir? İlk Allah'a ibadet edilecek mescit acaba hangisidir? İşte Allah Ali İmran suremizin 96. ayet-i kerimesinde bu sorunun cevabını veriyor. Yeryüzünde ilk inşa edilen mabet, ilk ibadethane, ilk mescit Kabe'dir, Mekke'deki Kabe'dir. Evet, bütün alemler için hidayet kaynağıdır. Bütün insanlar kıyamete kadar o Kabe'nin Rabbi ne dediyse onun emrini tutacaklar ve o Kabe'yi hac ve umre maksadıyla gelip tavaf edeceklerdir. Bütün insanlığın ayar alacağı yer orasıdır. Kıblesi neresi ise kişinin ayar aldığı yer orasıdır. İşte yeryüzündeki ilk kıble, yeryüzündeki ilk mabet, yeryüzündeki ilk mescit, yeryüzündeki ilk ibadethane Mekke'deki, mübarek kutsal Mekke'deki Kabe'dir. Orası insanlar için hidayet rehberi olan, hidayet kaynağı olan Allah'ın yeryüzündeki ilk inşa ettirdiği Mekke'dir ve Kabe'dir. Dolayısıyla insanlar o Kabe'nin Rabbinin emriyle hareket ederler. Etmek mecburiyetindeler ve kıbleleri orası olacaktır. Onun dışında kıble edinemez Müslüman. Ayar alacağı yer o Kabe'dir, o Kabe'nin Rabbidir. Onun dışında hiçbir kimseden, hiçbir şeyden ayar alamaz. Kıblesi Mekke'nin dışında, Kabe'nin dışında başka bir yere olamaz. İşte yeryüzündeki ilk kurulan ev, ilk kurulan mescit Mekke'deki Kabe'dir. Devam ediyoruz. 97. ayeti kerime. Fihi ayatun beyinat. Makamu İbrahim ve men dakhalehu kana amina ve lillahi alen nasi haccul beyti men istata'a ileyhi sebila. O Kabe'de apaçık işaretlerle dop dolu olup İbrahim'in makamı da oradadır. Hacer-i Esved oradadır. İbrahim makamı oradadır. Yeryüzündeki ilk bina değişik zamanlarda tamirat gördüyse de en son İbrahim Aleyhisselam tarafından yapılmıştır ve o tamiratı ile bazı sel felaketleriyle, yangınla ufak tefek tamirat tadilat gördüyse de eski şekli üzere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından yapılmıştır. O dönemde inşa edilmiştir. O günden bugüne yine bazı tamiratlar, tadilatlar geçirdiyse de aynı şekli muhafaza etmektedir. Evet. Orada apaçık ayetler, alametler vardır. İbrahim'in makamı da oradadır. Kim oraya girerse huzur bulur. Rahat ve huzur bulmak istiyorsam Kabe'ye, haremin içerisine gir. Orada kimse öldürülmez. Orası Allah'ın emanında olur. Kişi oraya girdiği an öldürülmez. Babayın katilini orada görsen bile öldüremezsin. Kişi oraya girince emniyet içerisinde olur ve huzur bulur. Evet, bundan dolayı Kabe'yi hac etmek gücü yeten tüm insanların yerine getirmek zorunda oldukları bir görevdir. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimenin devamında da bunu bize anlatıyor. Velillahi alen nasi haccul beyti men istata'a ileyhi sebila. Gücü yeten, yolculuk yapabilecek şekilde sıhhati yerinde olan ve parası olan, imkanı olan, kendisini Kabe'ye kadar götürüp getirebilecek imkana sahip olan kişinin hacca gitmesi farzdır bu ayeti kerimeye göre. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهِ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ. Evet, kim de bu vazifeyi inkar edip yapmazsa bilsin ki Allah alemlerden bağımsız olup her bakımdan kendi kendine yeterlidir. Kimsenin haccına ve umresine ihtiyacı yoktur Allah'ım. Kimileri diyor ki Araplara mı doyuracağız, hacca gitmek neymiş, ne gerek varmış? Peygamber zamanında onlar garipmiş, fakirmiş de onlara para kazansın ve onlara döviz geliri olsun diye yapılırmış diyor. Bugünkü bazı kafirlerin böyle iddiaları var. Yeryüzünde İslam düşmanı kafirlerin böyle iddiaları var. Araplara mı zengin edeceğiz? Niye hacca ve umreye gidiyoruz? Peygamber döneminde fakirmiş, oraya insanlar döviz bıraksın diye böyle bir şey gerçekleştirmiş. Bugün petrolları var, en zengin insanlar onlar. Oraya hac etmek gerekmez diye Allah'ın İslam'ın şartlarından olarak kabul ettiği ve zengin kimselere, gücü yeten kimselere farz kıldığı hac ibadetini inkar edenler oluyor. İşte Rabbimiz de bu yüzden diyor ki وَمَنْ كَفَرَ, kim küfrederse, kim nankörlük ederse, kim saygısızlık ederse, kim inkar ederse, kim haccı kabul etmezse فَاِنَّ اللّٰهِ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ي. Uğurlar olsun. Allah'ın kimsenin haccına, umresine ihtiyacı yoktur. Allah alemlerden galidir. Alemlerin yapacağı her şeyden uzaktır ve ıraktır. Öyleyse yapmak istemeyen yapmasın. ama dil bari uzatmasın bu tip şeylere. Çünkü Allah gücü yeten kimselerin ömründe bir sefer Kabe'ye gidip hac yapmasını farz kılmış. Maddi yönden ve sıhhat yönden gücü yeten kimse oraya kadar gidecek ve hac yapacak. Ama kim inkar ederse o da inkar edenler içerisine girer. Allah'ın o tip kimselerin namazına, orucuna, haccına ihtiyacı yoktur. Kul ya ehlel kitab lime tekfurune bi ayatillah vallahu şehidun ala ma ta'melun. 98. Ey bize de kitap verildi diyenler, Allah yaptıklarınızı görüp dururken onun mesajını kabul etmekten niçin kaçınıyorsunuz? Ey bize de kitap verildi diyenler, Allah yaptıklarınızı görüp dururken onun mesajını kabul etmekten niçin kaçınıyorsunuz? Allah peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Niçin kabul etmiyorsunuz? Allah'ın gönderdiği bu şeylere inanmanız gerekirken, hayatınızı ona göre ayarlamanız gerekirken niçin kaçınıyorsunuz bundan? Evet, 99. ayet. Kul ya ehlel kitab lime tesudduna an sebilillahi men amene tebğûneha iveca ve entüm şehedâ ve mallahu bi gafilin amma ta'melum. Evet, ey bize de kitap verildi diyenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanım diyenler, benim de Kur'an'ım, kitabım var diyenler, benim de kitabım var diyenler ama kitapla alakası olmayanlar, kitapla irtibatı olmayanlar, kitaba göre yaşamayanların hepsi, doğru olduğuna bizzat kendiniz şahit olduğunuz halde onu eğri göstermeye çalışarak müminleri Allah yolundan niçin çevirmeye çalışıyorsunuz? Televizyon ekranlarında ve gazete köşelerinde Müslümanların kafasını bulandırarak, bilgisiz kimselerin kafasını bulandırmak suretiyle, İslam'ı eğri göstermek suretiyle o insanları niçin bozmaya çalışıyorsunuz? Niçin İslam'dan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz? Vemallahu bi gafilin amma ta'melun. Belki bu dünyada size ceza verecek biri çıkmayabilir ama Allah yapıp ettiğiniz hiçbir şeyden gafil değildir, habersiz değildir, haberi vardır. Her şeyden, yaptığınız her şeyinizden Allah'ın haberi vardır. 100. ayet, Ali İmran suresi 100. Ya eyyühellezine amenu in tuti'u ferikan minellezine util kitabe yeruddukum ba'de imanikum kafirin. Ey iman edenler, önceki çağlarda kendilerine kitap verilenlerden bir kısmına uyarsanız imanınızdan sonra sizi Allah'tan gelen gerçekleri reddetmenize sebep olabilirler. Yani ben Yahudilerin yolunda gideceğim, Hristiyanların yolunda gideceğim, Avrupa'nın veya Amerika'nın yolunda gideceğim dersen, ya eyyühellezine amenu, ey iman ettim diyenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler, imanlı olduğunu ortaya koyanlar, in tuti'u ferikan minellezine util kitab, kendilerine kitap verildiğini iddia eden, İncil bizim kitabımızdır, Tevrat bizim kitabımızdır diyen Yahudi ve Hristiyanlara uyacak olursanız, uyarsanız, yeruddukum ba'de imanikum kafirin, İçinde bulunduğunuz şu andaki imanınızdan sizi çevirerek, döndürerek sizi kafir yapabilirler. Evet, bu faaliyeti sürdürüyorlar bugün. Avrupa ve Amerika yeryüzündeki fakir bölgelerden, memleketlerden başlayarak çeşitli propagandalar yapmak suretiyle Hristiyanlığı yaymaya çalışıyor. Misyonerlik faaliyeti diyoruz buna. Apartmanların altında kiliseler ortaya koymak suretiyle gençleri, İslami bilgisi olmayan kimseleri Allah, Peygamber, İsa demek suretiyle kendi dinlerine, kendi batıl ve küfür üzere olan dinlerine çekmeye çalışıyorlar. İşte bu ayette bunlardan sakınmamız gerektiğini bize bildiriyor. Ey iman edenler, siz kendilerine kitap verildiğini iddia eden kimselerin yoluna, yordamına uyarsanız sizi imanınızdan sonra küfre çevirirler, küfre döndürürler ve böylece siz de kafir olursunuz buyuruyor Rabbimiz Ali İmran suremizin 100. ayetinde. 101. ayet. Ve keyfe tekfuruna ve entum tutla aleykum ayatullah ve fikum rasuluhu ve men ya'tasim billah fekad hudiye ila sıratim müstakim. Size Allah'ın ayetleri okunurken, üstelik Allah'ın Resulü de aranızdayken gerçekleri nasıl örtbas edebilirsiniz? O gün Allah'ın ayetleri iniyordu, vahiy devam ediyordu, peygamber de hayattaydı. Bugün tamamıyla vahiy elimizdedir, Kur'an-ı Kerim 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim 6000 küsur ayetiyle elimizdedir. Peygamberimizin de sünnetleri, sahih sünnetleri elimizdedir. Buna rağmen insanlar yine de inkar ediyor. Yine de İslam'ı, Kur'an'ı kendi arzu ve heveslerine alet etmek suretiyle Müslümanları dinden uzaklaştırmaya ve saptırmaya çalışıyorlar. İşte bu ayette siz niçin kafirlik yapıyorsunuz, siz niçin gavurluk yapıyorsunuz demek suretiyle bugünkü insanları dinden soğutmaya çalışan, İslam'dan soğutmaya çalışan kimselere Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle cevap veriyor. Ve keyfe tekfurun, nasıl kafir olursunuz, Müslümanız demenize rağmen nasıl gavurluk yaparsınız. Ve entum tütle aleyküm ayetullah, Allah'ın ayetleri önünüzde, başkaları okuyor, siz okuyorsunuz. Ve fikim rasulü, Resul de peygamber de hadisleriyle elinizde ve önünüzde olmasına rağmen kim hala imandan sonra küfre dönüveriyor. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ. Kim Allah'a gönülden bağlanırsa gerçekten o doğru yola eriştirilmiştir. Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oldu. Yani kim Allah'ın yolundan insanları azdırmaya, saptırmaya, çevirmeye çalışırsa, sahih sünnet elimizde olmasına rağmen, Allah'ın Kur'an'ı muhafaza edilmiş 14 asırdır bize ulaşmasına rağmen, doğru ve gerçekler ortadayken buna rağmen insanlar nasıl olur da imandan küfre dönerler? Allah'ın ayetleri ve peygamberimizin sahih sünneti elimizdeyken, önümüzdeyken nasıl kafir olurlar diyor Rabbimiz Ali İmran suremizin 101. ayetinde. 102. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey Müslümanım, müminim diyenler, İttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Evet, ey iman edenler, mutlaka yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışın. Müttaki olun, Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın, gereği şekilde Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın ve Müslümanlar olarak da can verin. Ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Her an Müslüman olmalıyız. Bu ayetten bunu çıkarıyoruz. Ne zaman Müslüman olacaksın? Ne zaman namaza başlayacaksın? Ne zaman Müslümanca hareketin içine gireceksin? Soruyoruz. Daha genciz, delikanlıyız, ileride. Bir berikine soruyoruz, emekliye ayrılınca diyor. Öbürüne soruyoruz, dükkanı, fabrikayı, ticarethaneyi çocuklara, torunlara teslim edince kendimi emekliye çıkaracağım ve iyi bir Müslüman olacağım. Herkes kendine göre ileriye dönük vaatlerde bulunuyor. İleriye dönük saatler, aylar, günler vererek ileride iyi bir Müslüman olacağım demeye çalışıyor. Evet, Allah da diyor ki Müslüman olarak ölünüz. Ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Nasıl vereceğiz Müslüman olarak canı? Her an Müslüman olmak mecburiyetindeyiz ki ölümün ne zaman geleceği belli değil. Depremle mi öleceğiz? Sel felaketinde mi yok olacağız? Trafik kazasında mı gideceğiz? Ansızın bir hastalıkla mı gideceğiz? Yoksa gece sobanın dumanıyla zehirlenip mi öleceğiz? Belli değil. Öyleyse her an Müslüman olmak mecburiyetindeyiz ki Müslüman olarak can verebilelim. Bu ayete göre kişinin ileriye dönük vaatlerde bulunması. Bir gence sordum, 30 küsur yaşında, niçin namaz kılmıyorsun? Daha babam kılmıyor ki, 60'ı geçti diyor. 60'ı geçen babam namaz kılmıyor, ben niye 30 yaşımda başlayayım diyor. Sen başla, babam da başlasın inşallah, ona da tavsiye et. Hayır diyor, büyükler bir kılsın, önümüzde sıra bize gelsin diyor. Yani büyüklükle küçüklükle alakası yok. Müslüman olanların ilki olmakla emrolunduk ayeti kerimesi Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçer. Öyleyse biz ilk olan biz olacağız. Babamız kılmasa da biz kılacağız. Babamızın da kılmasını temin etmek için ona da tavsiyede bulunacağız, nasihat edeceğiz, hatırlatmada bulunacağız ama Müslüman olarak ölmek mecburiyetindeyiz. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Evet, Müslüman olarak can verin diyor Rabbimiz bu ayeti kerimede. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Evet. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hepiniz birden, Müslümanız diyenlerin hepsi birden Allah'ın ipine, yani Allah'ın kitabına sımsıkı sarılması gerekir. Allah'ın ipi Allah'ın gönderdiği kitabıdır, peygamberidir, onun mesajlarıdır. Siz de ve atasimu bi

siz de bir yerde olmayın. Şu anda Müslümanlar kitapları bir başka yerde, kendileri bir başka yerde. Kitapları ayrı bir dünyada, kendileri ayrı bir dünyada. Her evde Kur'an-ı Kerim var ama en yüksek raflarda duruyor. En yüksek kılıflar içerisinde, muhafaza altında, hiç kimsenin eli dokunmuyor. Hatta nice insanlar var ki Kur'an-ı Kerim'e çocukların elini dokundurtmuyor. Niye? Almanya'dan getirttim, şu kadar marka aldım ben bunu diyor. Altın yaldızlı bu diyor. İçerisindeki yazılar şöyle böyle. Niye aldın? Ne olacak o? Koleksiyon malzemesi mi? Kur'an okunmak için indirilmiştir. Kur'an diriler için indirilmiştir. Ölüler kitabı değildir. Öyleyse sen de oku, ben de okuyayım. Hangi baskı olursa olsun, hangi memlekette baskısı yapılırsa yapılsın, Kur'an okunmak mecburiyetindedir. Okunacak, anlaşılacak ve ona göre yaşanacak. Değilse ne faydası var? Kur'an-ı Kerim'i en yüksek raflarda bulundurmanın, en güzel kılıflarla muhafaza etmenin ne faydası var? Çoluk çocuğa elini dokundurmamanın ne faydası var? Kur'an başucu kitabıdır, her an bakılacak. El altında bulunması gereken kitaptır, her an bakılacak. Müessesemizde, masamızın üzerinde bulunacak. Evde, elimizin altında bulunacak. Arabamızın torpidosunda bulunacak. Devamlı gözümüzün önünde, elimizin altında bulunacak ve okuyacağız. Neyse, kitap bir tarafta, biz bir tarafta olmayacağız. Ve'tasimu bihablillahi cemian ve la teferraku. Kitapla aramızı açmayacağız. Kitapla her an birlikte olacağız. Birimiz kitaptan bir bölüm okurken, bir ayet okurken, bir diğeri bu ayete benzer bir ayet de Zümer suresinde vardı. Bir başka kardeşimiz buna benzer bir ayet Beyyine suresinde de geçmektedir. Hud suresinde de buna yakın bir ayet bulunmaktadır diyecek. Bu da nasıl mümkün olacak? Kitapla irtibatı kesmemek suretiyle, kitapla birlikte olmak suretiyle olacak. Öyleyse Müslüman kitapla irtibatını kesmeyecek. Kitapla birlikte olacak, kitaba sarılacak. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. O günkü Mekke müşriklerine, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği dönemdeki insanlara hitap ediyor. Ama bugün de aynı durumda insanlar pek çok. Kitap bir yerde, siz bir yerde olmayın. Allah'ın size verdiği nimetlerini hatırlayın. Allah size ne nimeti verdiyse onu hatırlayın. Siz birbirinize düşman iken kalplerinizi nasıl uzlaştırdı da onun bu nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Evs ve Hazreç yıllarca, hatta 100 seneden fazla bir zaman içerisinde birbiriyle düşman olmuşlar, savaş halinde olmuşlar. Allah gönderdiği son peygamber, son kitap, son mesajla onların arasını buluverdi. Hepsi kardeş oldular. Mekke'deki insanlar baskıncı ve yağmacıydılar. Onlar da İslam'la şereflendiler, onlar da kardeş oluverdiler. Yani her dönemde Kur'an'ın geldiği her bir zamanda ve zeminde, her bir asırda insanlar birbirine düşman dahi olsalar Müslüman olmaları hasebiyle kardeş olurlar ve birlikte olurlar. Evet, siz ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. Yani cehenneme gidecek ameller işliyordunuz. Müşriktiniz. Tevhid inancı üzere değildiniz. O anda ölseydiniz cehenneme gidecektiniz. Yani ateş çukurunun kenarında bulunuyordunuz ve Allah size bir peygamber gönderdi. O peygamberle birlikte bir kitap gönderdi ve sizi o ateş çukurundan düşmekten sizi kurtarıverdi. İşte cennete götüren doğru yolu bulasınız diye Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Kezalike yubeyinullahu leküm ayatihi leallekum tehtedû. Peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Gönderdiği bu peygamber ve kitap vasıtasıyla insanlara doğru yolu gösteriyor, tarif ediyor. Değişik misaller vermek suretiyle apaçık ve net bir biçimde ayetlerini insanlara duyuruyor ve aktarıyor. Evet. 104. ayet. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İçinizden iyi ve yararlı olana davet eden, doğru ve iyi olanı emreden, kötülüklerden sakındıran bir topluluk çıksın. İşte gerçek kurtuluşa kavuşanlar onlardır. Bugün her Müslümanın asli vazifesi ve görevi bu. Herkes bunu yapmalı. Çünkü herkes çobandır. Aile reisi ailesinin içindeki insanların çobanıdır. Evet, herkes çoban. Müessesede çalıştırdığı işçilerin çobanıdır insanlar. Herkes çobandır. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğü sürüden sorumlusunuz. Öyleyse memur, amir, işçi fark etmez.

0: diyor. Öğrenci, talebe, baba, anne fark etmiyor. Herkes insanlara doğruyu ve gerçeği söyleyecek, gerçeğe ulaştıracak, kötülüklerden de sakındıracaktır. İşte burada veltekum minkum ümmetün, siz böyle bir grup oluşturun. Sadece hocalar yapar bu işi, ben yapmam demeyin. Sen de etrafındaki insanlara doğruyu, hakikati, gerçeği duyurmak mecburiyetindesin. Bu da senin asli vazifelerin cümlesindendir. Öyleyse insanlara hayra çağıracak, insanlara iyiliği emredecek, insanları kötülükten alıkoyacak bir vazife yapılmalı Müslümanlar arasında. Vaiz efendi değişik görevlerde, değişik yerlerde yapar. Sen de her yerde yapacaksın. Sen de içerisinde bulunduğun ortam nedir? Dükkan, tezgah, fabrika, işletme, orada yapacaksın. Bir başkası bir başka yerde yapacak. Öğrenci okulunda yapacak, talebe arkadaşlarına. Öğretmen talebelere yapacak. Herkes değişik kesimlerde bu vazifeyi yapmak mecburiyetindedir. İşte Rabbimiz bize bunu da böylece bildiriyor. Sizden bir grup bu şekilde bu vazifeyi de ihmal etmesin. Bu vazifeyi yapanlar ve ulaike humul muflihun. Gerçekten kurtuluşa eren kimselerdir. Gerçekten kurtuluşa kavuşanlar onlardır. Sen de ben de kurtuluşa kavuşmak istiyorsak öğrendiğimiz doğruları bu insanlara duyuralım. Evet. Biriyle karşılaştım. Ben kimsenin etlisine, tatlısına, sütlüsüne karışmam diyor. Niye? Sana ne derlerse ne yapacağım desinler. Peygamberlere bile demişler. Allah'ın görevlendirdiği o kimselere bile deli demişler. Sihirbaz demişler, şair demişler. Sana ne demişler? Niçin karışıyorsun bizim işimize? Alemin temizi sen misin demişler. Bizi temizliğe mi davet ediyorsun diye peygamberlere bile aynı itiraz yapılmış. Sana da doğruyu söylediğinde bir başkası sana ne diyebilir? Niçin karışıyorsun diyebilir. Tamam diyeceksin. Duymadım kabul edeceksin veya yutuvereceksin. İşte kurtuluşa ermek istiyorsak mutlaka insanları iyiliğe davet edici, kötülükten engelleyici durumda olmamız gerekiyor. 105. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَائِهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ. Kendilerine açık belgeler geldikten sonra Allah ve elçileriyle ayrılığa düşüp parçalananlar gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Evet, bugün Müslümanlar, bugün yeryüzündeki Müslümanların tamamı, Türkiye'de de var, Avrupa'da da var, Arap aleminde de var, hepsi bölük pörçük olmuş. Bölük pörçük olunca ihtilaflar araya girmiş. Dolayısıyla ellerinde tevhid inancının sembolü olan Kur'an ve peygamberin hadisi sünnetleri varken insanlar bölük pörçük olmuş, değişik değişik cemaatler oluşturmuşlar. Ondan sonra da azabı hak etmişler. Dünyada rezil ve rüsvay, ahirette de azabı hak etmiş durumdalar. İşte Rabbimiz bu ayet-i kerimede, Ali İmran suresinin 105. ayet-i kerimesinde de buyurur ki kendilerine açık belgeler geldikten sonra Allah ve elçileriyle ayrılığa düşüp parçalananlar gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Parçalanmayalım, birlik halinde olalım. İslam tek bir cemaattir, tek bir ümmettir. Hangi cemaattesin diye soruyor. Hangi cemaati var mı? Tek bir cemaat vardır. İşte İslam cemaati. Müslümanız, bitti. Mutlaka insanlar kendi cemaatinden mi değil mi onu öğrenmek için soruyor. Hangi cemaattensin, kimlerdensin sen? Ben Müslümanım, İslam cemaatindenim, Allah'ın ve peygamberin istediği yoldayım diyeceğiz. Ayrı ayrı cemaatler, ayrı ayrı gruplar oluşturmayacağız. Çünkü bu ayet öyle buyuruyor. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَائِهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Gerçekten kitap ve sünnet elinizde ve önünüzdeyken, apaçık bu kitapla hayatınızı tanzim etmeniz gerekirken, kalkıp da değişik cemaatlere, değişik şekilde kliklere uymak suretiyle siz bozulmayın, dağılmayın, parçalanmayın. Evet. 106. ayet. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ فَزُوقُ الْعَزَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Öyle bir gün gelecek ki bazı yüzler mutluluktan parlayacak o gün. Bazı yüzler de ızdırap ile kararacak o gün. Öyle bir hesap gününde yüzleri kararanlara, iman ettikten sonra Allah'tan gelen gerçekleri örtbas mı ettiniz, kafir mi oldunuz denilecek. Ben de Müslümanım diyor ama faiz konusu gelince Müslümanlıktan çıkıveriyor, kafir oluveriyor. Ben de Müslümanım diyor. Başörtüsü konusu gelince Müslümanlıktan çıkıveriyor, ayrılıveriyor. İşte bazı yüzler vardır ki pırıl pırıl olacak. Evet. Mutluluktan dolayı parlayacak, bazıları da ızdırap ile kararacak. O gün yüzleri kararanlara ne denilecek? İman ettikten sonra siz gerçekleri örtbas ederek kafir mi oldunuz? Ekefertum ba'de imanikum. Evet. Fezûkul azâbe bimâ küntüm tekfurûn. Öyleyse tadın bakalım. Nankörlüğünüzden dolayı, küfretmenizden dolayı, Allah'a karşı saygısızlığınızdan dolayı tadın bakalım bu azabı denilecek o kimselere. 107. ayet. Ve emmellezîne biyaddat vücûhuhum fefî rahmetillâh. Hum fîhâ gâlidûn. Yüzleri pırıl pırıl olanlara gelince onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Yüzleri pırıl pırıl olanlar Allah'ın rahmeti içerisindedirler ve o rahmet içinde temelli kalıcıdırlar. Gerçekten onlar temelli kalıcıdırlar o rahmetin içerisinde. Niye? Bu dünyada Allah'ın istediği gibi onun emirlerine göre hareket ettiler, hayatlarını ona göre ayarladılar, ona göre ömürlerini tükettiler ve yüzleri pırıl pırıl apapak vaziyette cenneti elde ettiler. Allah'ın rahmeti içerisine girdiler ve orada da onlar ebediyen kalacaklardır. Orada belli bir sene, 5 sene, 10 sene, 50 sene, 100 sene değil, ebedi olarak orada nimetler diyarı olan cennette onlar kalacaklardır. 108. ayet. Ali İmran suresi 108. Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhak ve mallahu yuridu zulmen lil alemin. İşte tüm bunlar Allah'ın size gönderdiği mesajlardır. Tüm bu okuduğumuz ayetlerin hepsi Allah'ın mesajlarıdır. Allah'ın bizi bilgilendirmesidir. Bu bilgilere göre yaşayın diye bize gönderdiği mesajlarıdır, vahiydir. Hakikati bildiren bu mesajları sana bildiriyoruz. Allah tüm yarattıklarının haksızlığa uğramasını istemez. Allah kullarından hiçbirine zulmetmez, haksızlık etmez. Dolayısıyla haksızlık etmeyeceğinden dolayı, merhametli oluşundan dolayı da insanlara peygamber göndermiş, kitap göndermiş, doğruyu, gerçeği bildirmiş. Hem sorusu hem cevabı içerisinde bir kitap göndererek buna göre imtihanı kazanın demiş. Bugün hiçbir imtihanda kitabı açtırmazlar. Soruları sorarlar, kitaplar yasak. Niye? Önceden bakacaktın, şimdi bakılmaz derler. Ama Allah kitabı göndermiş. İçerisinde nasıl olunacağı tarif ediliyor. Nasıl olunmayacağı da tarif ediliyor. O kitaba göre yaşa, imtihanını kazan demiş. İşte sorusu da cevabı da iç içe olan bir kitap. Bu kitapla hayatını tanzim et ve Müslümanca hayatını tüket diyor Rabbimiz. Son ayet 109, Ali İmran suresinin 109. ayeti. Velillahi ma fis semawati ve ma fil ardı ve ilallahi turcaul umur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Menkul ve gayrimenkul mallarımız var ya, onlar da mı Allah'ın? Tabii. Çoluk çocuğumuz da mı Allah'ın? Tabii. Vücutta mı Allah'ın? Bu vücut bizim değil mi? Hayır. Hepsi Allah'ın. Dilerse vücudun yarısını alıveriyor, felç geldi diyorsun. Dilerse gözünü alıveriyor, kör oldu. Kulağını alıveriyor, sağır oldu diyorsun. Vücut senin miydi? Yok. Dolayısıyla vücut senin değil. Çoluk çocuk senin mi? Hayır. Allah dilerse alıveriyor elinden. Hani seninli ya? Allah aldı, bitiyor iş. Veren de o, alan da o. Mal mülk senin mi? Hayır. Trilyonlarca malın olsa bir anda bir depremle, bir sel felaketiyle, bir yangınla yok olabilir mi? Olur. İşte pek çok örnekleri var bunların da. Öyleyse gökte yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ama geçici bir süre bize bekçilik yapmak üzere vermiş Allah. Vücudu vermiş, benim yolumda kullan demiş. Malı mülkü vermiş, servet vermiş, benim uğrumda kullan demiş. Benim uğrumda kullanmak suretiyle hayatını tanzim et demiş. Buna göre hayatını devam ettirirsem cenneti hak edersin. Değilse benim sana verdiğim vücut emanetini, bünye emanetini, kalp emanetini, göz kulak emanetini değişik yollarda kullanırsan, şeytanın yolunda kullanırsan cehenneme gidersin, cehenneme düşersin demiş. İşte insanlara verilen her şey, gökte yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bize emaneten geçici bir süreyle verilmiştir. Bunları Allah'ın istediği doğrultuda kullanmamız da bize kitabı ile bildirilmiştir. Ve ilallahi turcaul umur. Bütün işler döner dolaşır Allah'a varır. Burada ne kadar kafa tutarsan tut, elinde sonunda onun huzuruna varıp hesap vereceksin. Burada kul olursan onun huzuruna varıp onun rahmetiyle muamele ettiği kimselerden olup cennete gireceksin. Yani en son hesap görülme mahalli Allah'ın huzurudur, mahşer yeridir. O büyük mahkemede herkes hesabını verecektir. Öyleyse verebileceğimiz hesabı burada ayarlayalım gidelim. Verebileceğimiz hesaplar Allah'ın huzuruna varmış olmayalım. Böylece bugünkü dersimizde de Rabbimizin bize Ali İmran suresinde bildirdiği 92. ayetten 109. ayete kadar ne söylediyse onları hep birlikte öğrenmeye, anlamaya çalıştık. İnşallah okuduğumuz ayetlere göre yaşayanlardan oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlıyan'ı dinlediniz. Allah!

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Özel FM 103.2. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4.000, küçükbaş kurban bedeli 5.000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Lillahi darrukum ya abna al-qassam. Tevfikun rabbaniyun azim. Ve himmetun sıddiqiyetun aliyah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibi

0: 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
4: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, Nebevi Hareket Okulu programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Nebevi Okul veya Nebevi Medrese'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun nezdinde, onun terbiye ve eğitim sürecinde yetiştirmiş olduğu ashabın yaşadığı inanç inkılabı, akidede yenilenme, o tarihe kadar yanlış bildiği hususları Kur'an'ın ve Resulullah'ın öğretisiyle düzeltme sınıfında, düzeltme merhalesinde idik. Bugün Kur'an'ın Mekke toplumuna ilk evvela öğretmeye başladığı kul olmak, kulluğun tarifi ve kulluğu ilgilendiren sahaları ve bununla beraber Nebevi Hareket Okulu'nun öğrencileri olan, Darül Erkam öğrencileri olan ashabın geçirmiş olduğu o ilk süreci ve bununla beraber de Kur'an'ın nazil buyurduğu ilk inzal

0: olan ayetlerde Mekke toplumuna ve müminlere Allah'ın hangi ayetleri nazil buyurduğu, indirdiğini inşallah bugün ders konusu olarak işleyeceğiz. Evvelen kul olmak ne demektir? Bu hususta günümüzde özellikle insanların yanlış algıladığı veya eksik algıladığı bir hususu düzelterek konuya başlayalım ve daha sonra Kur'an'ın istediği kulluğu tarif etmeye gayret edelim. Evvela kul olmak ne demektir onu öğreneceğiz. Kur'an'a göre kulluk vazifesinin nasıl olması gerektiğini belirleyeceğiz. Allah'a nasıl ve ne şekilde kulluk yapılır onu öğreneceğiz. Ve bununla beraber kulluk hayatımızın bir parçasını mı yoksa tamamını mı teşkil eder bunu idrak edeceğiz. Evvelen kulluk ne demektir? Kulluk Allah'a tam bir teslimiyetle boyun eğerek emir ve yasaklarına titizlikle uymak, isyandan kaçınmak demektir. Kul olmak Allah'a tam bir teslimiyetle boyun eğerek sadece namazda, hacda, oruçta, zekatta veya tesettürde değil, ibadette, siyasette, ticarette, ekonomide, eğitimde, hukukta, vasiyette, nikahta vesaire. Yani kısaca insanların hayatlarında karşılaşacağı her meselelerin çözüm ve uygulamasında yalnız Allah'ın kitabında bildirdiği ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın da tarif ettiği şekilde emir ve yasaklarına, kanun ve yasalarına titizlikle uyarak isyandan kaçınmak demektir. Bu hususta, bu alanlarda yetkiyi, otoriteyi, gücü kimde görüyorsanız onun kulusunuz demektir. Tam bir teslimiyetle boyun eğdiğiniz, sadece onun hukuksal alanda, eğitim, ticaret ve ekonomi alanında, boşanmada, vasiyette, çarşı pazarda, siyasette vesaire. Yani hayatta karşılaştığınız meselelerde çözümlemesini istediğiniz, emir ve yasaklarla titizlikle uyduğunuz, eğer Allah Subhanehu ve Teala ise onun kulusunuz demektir. Bu alanlarda Allah'a denk tuttuğumuz, bu hususlarda Allah ile beraber başkalarının da direktiflerine tabi olduğumuz kimseler var ise, hafizanallah, Allah müminleri muhafaza buyursun, o zaman onların kulu olmuşuz demektir. Nefsin kulu olmuşuz demektir. Hevanın kulu olmuşuz demektir. İşte Kur'an'ın tarif ettiği ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deki süreçte, ilk tevhid daveti sürecinde kavmine ve ashabına öğütlediği, bellettiği ve öğrettiği kulluk anlayışı budur. Allah'ın yoktan var ettiği insanoğlu ben Müslümanım ve yalnız Allah'ın kuluyum beyanından sonra, yani bizler İslam'ı, tevhidi, Müslümanlığı, müminliği kabul ve tasdik ettikten sonra, yani ben Müslümanım dedikten, elhamdülillah Müslümanlardanım dedikten sonra, yalnız Allah'ın kuluyum beyanını lisanı ile gündeme getirdikten sonra, sosyal ve siyasal hayatını şekillendiren meselelerin tümünde sadece Allah'ın hükümlerine, kanunlarına boyun eğeceğine söz vermiştir. Allah'ın insanlığa ilk emri ve tebliğatı da bu yönde olmuştur. Yani insanlara ilk evvela kulluk etmesi gerektiğini ve bu kullukta da Allah'a hiç kimseyi ortak koşmaması gerektiğini Allah tüm nebi ve rasullere vahyetmiştir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتُ dedi Rabbimiz Allah-u Teala Nahl suresinde. Andolsun ki biz her kavme, her ümmete yalnız Allah'a kulluk edin ve tağutların direktiflerinin, isteklerinin doğrultusunda yaşamayın, onların davetlerine icabet etmeyin, onlardan içtinab edin, uzaklaşın diye tebliğde bulunması için bir peygamber göndermişizdir. Kulli ümmetin dedi Rabbimiz Allah-u Teala, yani Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar ne kadar nebi ve resul gelmişse, dikkat buyurun, her peygamber ilk evvelen kavmini bu hakikate davet etmiştir. Nitekim bu hususla alakalı A'raf suresinde 59. ayet-i kerimeyle başlayıp 148 ve hatta 150. ayet-i kerimeye kadar devam eden 6 peygamberin tevhid mücadelesi anlatılır. Özellikle siz değerli dinleyicilerimize, tefsir okuyan, özellikle okumayı seven kardeşlerimize Araf suresi 59 ve 150. ayet-i kerimeler arasındaki peygamberlerin ve onların tevhid mücadelelerinin okunmasını tavsiye ederiz. Bakın burada Rabbimiz ne diyor? Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik. O da ey kavmim Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu ben size inecek büyük bir günün azabından korkuyorum dedi. Nuh'un aleyhisselam ilk tebliğatı ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayruhu. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ve Nuh aleyhisselamın tevhid mücadelesi devam ediyor. Bir sonraki takip eden ayet-i kerimelerde. Devamında Rabbimiz Allah Teala Araf suresinde devamında şöyle diyor. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da ne dedi? Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayruhu. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız dedi. Dikkat buyurun. Allah'a kulluk edin diye yine ikinci peygamber kavmine ilk evvela namaz, oruç, hac, zekat değil. İlk evvela ahlak değil. İlk evvela iman. Sağlam, sahih bir akide ve ondan sonra o akide üzerine bina almış ibadetlerle kavmini, ümmetini oluşturdu. Bütün nebiler, bütün rasuller bu şekilde başladı işe. Ve devam ediyor Rabbimiz Allah Teala. Bu kez Araf 73'e geldik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara dedi ki ne dedi? Aynı şey. Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayruhu. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir delil ve mucize geldi dedi. Ayetler devam ediyor. Araf suresi bu kez 85. ayet-i kerimeye geldik. Medyen'e de kardeşlere Şuayb'ı gönderdik. Peki sizce Şuayb aleyhisselam ne dedi? Aynı şey. Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayruhu. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. İşte konumuzu anlatmak için Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başlatmış olduğu tevhid mücadelesini anlamak için kulluğu anlamak şarttır. Dikkat edilirse aziz müminler, Allah'ın gönderdiği elçilerin tümü insanlara Allah'ın varlığına inanmaya davet değil, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Allah'ın dışında kalan varlıklara onların emir, söz ve direktiflerine uymamaya, onları kulluktan içtinab etmeye davet etmiştir. Yani peygamberler gönderildikleri kavimlere Allah vardır, sizin görmediğiniz, bilmediğiniz, ona inanın, böyle bir daveti hiç olmamıştır. Dikkat edin, yalnız Allah'a kulluk edin diye, yalnız Allah'ın buyruklarına, direktiflerine tabi olun diye, yalnız Allah'a yönelin, ona dua edin, yalnız ondan isteyin diye tebligatta bulunmuştur. Ayetlerden de anlaşılacağı üzere zaten bu kavimlerin tümü Allah'ın varlığını inkar etmemiş, Allah'tan başkalarına ibadet ve itaat eden toplumlar olmuşlardır. İşte her gelen peygamber kulluğu hatırlatırken yalnız Allah'a, sadece Allah'a kulluğu hatırlatmışlardır. Kur'an'ın bize beyan ettiğine göre peygamberlerin ilk daveti kulluğu yalnız Allah'a has kılarak insanları Allah'a her alanda ibadet ve itaat edecek, sadece ona yönelecek tevhid dinine davet etmek olmuştur peygamberlerin ilk daveti. Ve kulluk tam anlamıyla anlaşılmadığından bu kavimler yaşamış olduğu dönemlerde o peygambere tabi olduktan sonra bulunmuş oldukları bu hali unutmuş ve tekrardan Allah ile aralarına, Allah'a itaatte, Allah'a ibadette aralarına başka ortaklar, başka ilahcıklar isnat etmişlerdir. İşte Allah-u Teala bir sonraki peygamberde yine tekrardan insanlara İslam'ı anlatırken bu İslam'ın anlatımı ilk evvela tevhid akidesinden başlamak olmuştur. Tekrar sıfırdan tevhid öncelenmiş, sahih bir akide anlatılmaya başlamıştır. Bu süre zarfında bu kavimler peygamberlerin gösterdiği yolu, izi, takibi bırakıp başkalarına yönelerek ne yapmışlar? Başkalarına kulluk ve itaat etmeye başlamışlar. putlara, şahıslara yönelmeye başlamışlar. Ölülerden, putlardan şefaat, şifa, yardım dilemeye başlamışlar. Sosyal ve siyasal hayatlarını, cemiyet hayatlarını Allah'ın emrettiği şekilde değil, şımarık, aristokrat, tağut kimselerin, atalarının kanunlarının, şeriat dışı, İslam dışı fikirlerin ve ideolojilerin ortaya koyduğu yönetimlerin, idarelerin peşine takılmış, bu direktiflere tabi olmuş ve Allah'a kulluktan uzaklaşmışlardır. İşte bu sebepten Allah'a Subhanehu ve Teala kulluktan uzaklaşılmaması ve başkalarına kulluk yapmaması için Allah'ın gönderdiği bu kulluk kitabı, yani Kur'an-ı Kerim, yaşama yön veren, sosyal hayatı düzenleyen, fert, aile ve toplum ve devlet hayatına birinci derecede müdahil olacak yasa, kanun ve düzenlemeler içeren ve bunların yaşanmasını da insanlığa emreden Rabbani bir kitap, Rabbani bir çağrıdır. İşte ilk evvelen Peygamber aleyhisselam Mekke'de gündem oluşturduğunda Mekke Darun Nedve Meclisi'nin Peygamber aleyhisselamı tehdit görmesi de bundan ileri gelmektedir. Yani İslam'ın sosyal ve siyasal alana müdahale edeceğini anladığında Mekke aristokratları peygambere ve tevhid davasına düşman olmuştur. Yoksa Peygamber aleyhisselam kendi halinde Mescid-i Haram'da namazını kılan, ashabıyla beraber hoş sohbetler eden, onlarla beraber Ramazanlarda iftarlar düzenleyen, programlar, paneller düzenleyen, Mekke şirk meclisinin ideolojisine çatmayan, Mekke'deki vahiy dışı, Kur'an dışı, sünnet dışı fikirlerin konuşulduğu o meclislere çatmayan, sadece Allah'a namazda, oruçta, hacda, zekatta ibadet ve itaat eden bir topluluk olmuş olsaydı, Peygamber sadece böyle bir davetle gelmiş olsaydı, Mekke aristokratları ve Darun Nedve Şirk Meclisi asla Peygamber aleyhisselamın bu davetine düşman olmayacaktı. Aristokratların düşman olduğu husus, Mekke aristokratlarının İslam ve tevhid davetine, peygambere ve ashaba düşmanlığı, kendi emir ve idarelerinin, sevk ve yönetimlerinin İslam tarafından boş ve batıl olduğunu söylenmesindendi. Kur'an'ın ve Resulullah'ın bizatihi Mekke yönetimine ve idaresine bir manifesto niteliğinde, bir başkaldırı niteliğinde beyanıydı. Eğer Peygamber aleyhisselam ve müminler sadece kulluğu namaz kılan, camiye giden, cemaate katılan, cuma gecelerinde Kur'an okuyan, Ramazan aylarında teravih kılan bir cemaat oluşturmak isteseydi, hiçbir şekilde Mekke aristokratları İslam'a ve peygambere düşman olmayacaktı. Düşman olmalarındaki sebep, kullukta, yani itaatte sadece Allah'a kulluğu gündeme getirmiş olmasıydı Peygamber aleyhisselamın. İşte bu kitap Allah Teala tarafından Peygamber aleyhisselama vahyolunmuş ve onun da açıklamasıyla, pratik hayattaki örnekliğiyle bize bildirilmiştir. Peki bu kitap, yani hayata yön verdiğini söylediğimiz, hayata en direkt müdahil olduğunu, Müslümanlar için yegane şiar, düstur olduğunu söylediğimiz bu Kur'an-ı Kerim'i Rabbimiz Allah Teala ne şekilde tarif ediyor bizlere? Nisa suresi 105. ayet-i kerimeye baktığımızda Rabbimiz Allah Teala'nın şu beyanıyla karşılaşırız. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için bu kitabı sana gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak biz indirdik. Allah'ın bildirdiği şekilde insanlar arasında hüküm vermesi için, yani insanların ihtilaflı meselelerinde, siyasal düzenlerinde, çarşı pazar, miras ve nikah hukuklarında vesaire, sosyal yani içtimai hayatta insanlara hüküm vermek, insanlara yasa belirlemek üzere Allah Teala tarafından peygambere ve onun nezdinde de ümmete nazil olmuş bir kitaptı Rabbimiz. Nisa suresi 105. ayet-i kerimede Kur'an'ı bize böyle tarif etti. Nahl suresi 64. ayet-i kerime. Bu kitabı sana ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklaman, bir de inanan bir kavme doğru yol rehberi ve rahmet olsun diye gönderdik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın açıklayacağı, bir de gerçekten inanan bir kavme doğru yol rehberi ve rahmet olsun diye indirilmiş bir kitap. Ve yine ayet-i kerimeler devam ediyor. Zuhruf suresi 43 ve 44. ayet-i kerime. Resulüm, o halde sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Şüphe yok ki o Kur'an senin içinde, ümmetin içinde bir öğüttür. İleride hepiniz ona uyup uymadığınızdan dolayı sorulacaksınız. Kur'an aynı zamanda kendisine uyulup uyulmadığının, kendisine tabi olunup olunmadığının sorulacağı, biz kullara ahirette bu kitaba göre mi yaşadık yoksa başka kitaplar mı edindik diye sorulacağı bir kitap olarak Zuhruf suresi 43 ve 44. ayet-i kerimede beyan buyurulmaktadır. Ve yine İsra suresi 41. ayet-i kerime. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz bu ihtarları şu Kur'an'da türlü şekillerle tekrar tekrar anlattık. Allah Teala Kur'an'da tekrar tekrar geçmiş ümmetlerin yaşadığı hadiseleri, geçmiş ümmetlerin peygamberlerinin gündeme getirdiği tevhid mücadelelerini ve geçmiş kavimlerin helak olma sebeplerini insanlar düşünürler diye tekrar tekrar ele alan bir kitaptır Kur'an. Ve Nisa 82. Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Rabbimiz defaatle لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ birçok yerde düşünmeyecek misiniz? Düşünen bir kavim için, bilen bir kavim için, tefekkür ve tezekkür eden bir kavim için nice ibretler vardır der Rabbimiz Allah Teala. Ve yine burada onlar Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi diyor. Aziz müminler, ne zaman düşünmeye başlayacağız? Ne zaman birilerini körü körüne taklit etmeyi bırakıp da sadece Allah'ı ve Resulünü hayatımızda değer yargısı, ölçü, terazi edineceğiz? Ne zaman sadece Allah'ın ve Resulünün istediği hayatı yaşamaya başlayacağız? El alem ne der, şu ne der, bu ne der demeden, ama bence, kanaatimce, bana göre, bu zamanda demeden, çoğunluğa, kalabalığa göre demeden, Allah'a ve Resulüne göre ne zaman yaşamaya başlayacağız? Ne zaman düşünmeye, idrak etmeye başlayacağız? فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ dedi Allah Teala. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. فَعْبُدُوهُ ona kulluk edin. اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ne az düşünüyorsunuz. فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ apaçık, muhkem bir ayet. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Yani sizin hayat programınızı belirleyen, sizin yaşam standardınızı, hayat ölçülerinizi seçen, sizin siyasetinize, ibadetinize, ticaretinize, eğitiminize, ekonominize, hukukunuza, yaşam kanunlarınıza, yaşam içerisinde uygulayacağınız hükümlere yön veren, belirleyen Allah'tır. Nokta. فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ İşte gerçek iman buradadır. Zamana ve konjüktüre bakmadan, İnsanlara, el aleme, çoğunluğa bakmadan her çağda ve her coğrafyada benim Rabbim Allah diyebilmektir İslam'ın adı. Benim hayat terbiyecim, benim mürebbiyim, benim Rabbim Allah'tır demektir. Efela tezekkarun diyor Allah. Ne az düşünüyorsunuz. İşte Kur'an düşünülmesi için indirilmiş bir kitap. Ve Rabbimiz yine Muhammed suresi 24. ayet-i kerimede onlar Kur'an'ın söyledikleri üzerinde düşünmezler mi? Yoksa kalplerin üzerinde kilitler mi var buyurur. Hala kıramadığımız kilitler mi var? Asabiyet, kavmiyetçilik putlarımız mı var? Irkçılık putlarımız mı var? Veyahut da heva putumuz mu var? El alem ne der putumuz mu var? Kariyer, diploma putumuz mu var? Neyimiz var Allah aşkına? Kalplerimizin üzerinde sadece Allah'a kulluğu engelleyecek hangi kilitler var? İşte bugünden tez yok. Bizim bu kilitleri kırmamız lazım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nebevi Hareket Okulu öğrencilerinde birinci sınıfta, akaid sınıfında, akide ve inanç inkılabı sınıfında bunu başlatmıştır. İlk evvela kalplerdeki kilitler kırılmış, putlar tavrımar olmuş, zihin, kalp berrak bir şekilde yalnız Allah'a kulluğu gündeme getirmiştir. İlk başta dersimizde okumuş olduğumuz ayeti kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ki Zariyat suresi 56. ayeti kerimedir. Allah Teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayetini beyan buyurmaktadır. Yani insanlara yeryüzüne indiriliş gayesini, yaşayış gayesini, niçin yaratıldığını, niçin doğduğunu, niçin dünyaya geldiğini anlatan ayetle kulları silkelemiştir tabiri caizse. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okumuş olduğumuz hadis-i şerifte ki Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki arzuları benim getirdiğim İslam gerçeğine uymadıkça hiçbiriniz mümin olmuş olmazsınız. Yani kamil manada mutlak mümin olmuş olmazsınız, olgun mümin olmuş olmazsınız buyurdu. Heva ve hevesler kırılmadıkça, ama bence, kanaatimce, bana göre, çoğunluğa göre gibi Kur'an'a tabi olmamıza engel olacak maslahatlar gündeme geldikçe kulluk meydana gelmez. Yalnız Allah'a kulluk, sadece Allah'a kulluk, illa Allah'a kulluk, Allah'ın direktiflerine itaat, çoğunluğun yörüngesinden çıkması lazım ümmetin. Çoğunluğun gittiği yol doğru yoldur, yanlışından, kompleksinden dönmesi lazım ümmetin. Hevasına göre yaşamayı, hevasını ilahlaştırmayı, istek ve arzuları çerçevesinde yönetimler, idareler belirlemeyi ve onları da putlaştırarak onlara tabi olmayı da doğru görmeyi bırakması lazım ümmetin. Peygamber aleyhisselam ilk nebevi hareket okulunda öğrencilerine bunu belirtmiş. Yaratılış gayelerini sadece Allah'a kulluk etmek üzere seçilmiş insanlar olduklarını, bundan dolayı yaratıldıklarını hem Mekke'deki tüm kavme, tüm Kureyş'e hem de özelde de müminlere belletmiştir. Kulluğu bu şekilde tarif ettikten sonra Darul Erkam eğitim modeli, yani Peygamber aleyhisselamın yetiştirdiği İslam'ın ilk öncü şahsiyetlerinin başladığı tedrisat sürecini, yani medrese sürecini anlatacak olursak, 16. Müslüman olan Erkam bin Ebi Erkam, İslam tevhid davasının öncü şahsiyetlerinin yetiştiği 6 yıllık eğitim sürecine evinin kapılarını sonuna kadar açmış bir sahabedir. Allah ondan ebeden razı olsun. Ve tevhid davasının ilk çekirdek kadrosu da bu Darul Erkam okulunda yetişmiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a giren 50 veya 60 kişiyi, ki gizlilik sürecinden bahsediyoruz, bu ilk öncüleri seçerken dikkat ettiği, önemsediği, öncelediği 4 husus vardır. Yani İslam'a ilk müntesip olan, Peygamber aleyhisselamın davetini kabul eden o müminleri seçerken Peygamber aleyhisselam, İslam'ı tebliğ edeceği bu insanları seçerken 4 kritere, 4 kaideye önem vermiştir. Birinci olarak Peygamber aleyhisselamın İslam'a ilk davet ettiği, ki isimler anlatılırsa biraz daha anlaşılır herhalde, Ebu Bekir Sıddık, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sad bin Ebi Vakkas, Zeyd bin Haris, Ali bin Ebi Talip ve diğerleri, Allah cümlesinden ebeden razı olsun, ilk bu kimselere tebliğ ederken şu 4 hususu ön planda tutmuştur. Birincisi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yük olacakları değil, yük alacakları seçmiş ve yeni gelen bu dünya nizamının, İslam dininin, İslami yaşam tarzının, İslami yönetimin, İslami devletin ilk İslam davasının müdafilerinin, öncülerinin yük olacak kimselerden değil, yük alacak kimselerden olmasına dikkat etmiş ve asla dinden dönmeyecek çelik bir iradeye, sağlam, yakın bir imana sahip olacağını öngördüğü, düşündüğü isimleri seçerek İslam'ın öncülerini, öncü kadroları, ilk Müslümanları özellikle seçmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve gerçekten de sabikun evvelun olan, herhangi bir işkence ve baskıya maruz kaldığında dininden dönmeyen, İslam'ından ve tevhidinden taviz vermeyen bu öncü kadro ile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İslam'ın temellerini atmıştır. İkinci olarak Resulullah aleyhissalatü vesselam etkili ve yönlendirici, yani vasıflı, donanımlı, kapasiteli, nitelikli olan insanlara İslam davetini götürmüştür. Üçüncü olarak toplumun sadece bir kavmine, bir ırkına değil, her kabileden, Abdümenaf oğullarından, Haşim oğullarından, Temim oğullarından ilahir her kabileden muhakkak birer ikişer kişi seçmiş ve İslam'ın cihan şumul bir din olduğunu, her milletten, her ırktan insanların bir araya gelerek bir ümmet oluşturduğunu, yani ulusalcılığa, ulusçuluğa, üniter bir yapıya sahip değil, ümmetçi bir anlayışa sahip olan bir din olduğunu, yeni gelen İslam nizamında toplumun her ırkına, her etnik kökenine, her kavmine aynı daveti götürmüş ve ayrı ayrı kabile, kavim ve fertlerden bir ümmet inşa etmiştir Peygamber aleyhisselam. Ve dördüncü olarak Peygamber aleyhisselam gençler üzerinde yoğunlaşmıştır. Enerjisiyle İslam davasını omuzlayacak genç nesle çok önem vermiştir. Hatırlayacak olursak Nebevi Hareket Okulu dersimizin ilk başlarında İslam'a giren ilk 60 seçkin sahabeden bahsetmiştik. Ve bu 60 seçkin sahabe içerisinden 6 kişinin 26 yaş üzerinde olduğunu, 54 kişinin ise 26 yaşının altında olduğunu söylemiştik. Sad bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Said bin Zeyd, Zeyd bin Haris, Ali bin Ebi Talip, Erkam bin Ebi Erkam, Mus'ab bin Umeyr, Ammar bin Yasir, bütün bu sahabelerin yaşlarının 14, 17, 16, 19, 23'lü yaşlarda olduğunu söylemiştik. İşte Peygamber aleyhisselamın öncelediği bu dört hususun dördüncü maddesinde gençliğe İslam'ın ve peygamberin ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Nitekim bunu Medine'de de görmüştük değil mi? Peygamber aleyhisselam 17 yaşındaki Üsame bin Zeyd'i içerisinde Ömer'in, Ebu Bekir'in, Osman'ın, Abdurrahman'ın ve birçok yaşlı öncü tecrübeli sahabelerin olduğu bir ordunun başına Resulullah aleyhisselatü vesselam 17 yaşındaki Üsame bin Zeyd'i kumandan olarak vermiştir. Belki bugün daha 20 yaşına, 22 yaşına gelmiş evladımızı bir dükkanın sorumluluğunu alabilecek şekilde yetiştiremiyoruz. 20 yaşındaki bir çocuk bugün bir dükkanın kasasını, tezgahını, idaresini, kontrolünü elinin altına alamıyor. Oysa Resulullah aleyhissalatü vesselam İslam ordusunu emanet etmişti Üsame'ye 17 yaşında. Oysa Resulullah aleyhissalatü vesselam 25 yaşındayken Yesrib'e, yani Medine'ye göndermişti Mus'ab bin Umeyr'i. Aynı Mus'ab daha küçük yaşlarda Habeşistan'a giden ilk Müslümanların, ilk muhacirlerin içerisinde olmuştu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dördüncü olarak gençliğe ve genç isimlere İslam davetini ulaştırmada önem ve özen göstermiştir. Bununla beraber üçüncü konu başlığımıza geçecek olursak bugünkü dersimizde Allah Teala'nın ilk nazil buyurduğu ayeti kerimeleri anlamak Nebevi hareket metodunu anlamaktır demiştik. Mekke'de İslam dininin ilanı başladığında ilk 6 yılda Allah'ın nazil buyurduğu Darül Erkam'da yetişen, ki Darül Erkam bir okul demiştik. Bu okulun öğretmeni kimdi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu okulun öğrencileri kimdi? Sahabe-i kiram, ilk iman eden 60 kişi. Peki bu okuldaki eğitimin müfredatı neydi? Kur'an-ı Kerim. Peki o Kur'an-ı Kerim müfredatında 6 yıl boyunca ilk İslam'a giren, ilk tevhidle tanışan bu ashaba Allah Subhanahu ve Teala hangi dersleri, hangi etütleri, hangi konu başlıklarını göndermişti? Yani hangi ayetleri nazil buyurmuştu? Mekke'de evvela Peygamber aleyhisselama, ashaba Allah Subhanahu ve Teala tevhidi, Allah'ın isim, sıfat ve fiillerini, noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, ahiret hayatını, ahlaki hayatı, cemiyet hayatını ve ahiret gününü çok defaatle zikretmiştir. İlk nazil olan Mekki ayetlere baktığımız zaman Allah Teala'nın önemsediği, öncelediği konular birinci olarak, ki az evvel buyurduğumuz gibi kesinlikle ilk konu tevhid akidesidir. İlk evvela tevhid belletilmiştir ama bununla kalmayıp bundan hemen sonra ahlaki konuları içeren konu başlıkları Rabbimiz Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. İlk sağlam bir akideyi Allah Subhanehu ve Teala öğütlemiş, daha sonra akli eğitim ve üçüncü periyotta da ruhi eğitimi, yani manevi gelişimi Allah Teala kullarına öğütlemiştir. Bu saf, arı duru, tertemiz tevhid inancını, tevhid akidesini kabul etmeyen Mekke toplumuna karşı dimdik kıpkırmızı bir çizgiyle, akidelerinden, inançlarından taviz vermez bir tavırla onlara mukabelede bulunmasını da öğütlemiştir. Bu hususla alakalı özellikle geçmiş ümmetlerin hayatlarından, geçmiş peygamberlerin tevhid mücadelelerinden çokça Rabbimiz Allah-u Teala örnekler, misaller getirmiştir. Özellikle bir tanesini zikredecek olursak İbrahim Aleyhisselam. Mümtehine suresini açtığımızda Allah-u Teala andolsun ki İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için çok güzel örnekler vardır. Onlar iman etmeyen kavimlerine demişlerdi ki artık sizinle bizim aramızda ebedi bir kin, ebedi bir düşmanlık baş göstermiştir. Ta ki siz bir olan Allah'a şirksiz inanıncaya kadar. Allah-u Teala bu ayetle Mekke'de yeni filizlenmeye başlamış tevhid davasının, İslam dininin yolcularına, öncülerine öğütler vermiştir. Asla İslam'ın, tevhidin ilkesi, inanç esasları ile tağutilerin, şeytanilerin, Firavun'un, Nemrud'un, Ebu Cehil'in inancı ve ideolojisi arasında bir sentez kurulmayacak. Asla kafirlerle bir uzlaşı sağlanmayacak. Asla İslam'ın inanç esaslarından taviz verilmeyecek. Ta ki onlar bir olan Allah'a şirksiz, ortaksız iman edinceye kadar müminlerle müşriklerin arası apaçık bir çizgiyle ayrılacak. Allah İbrahim Aleyhisselam'ın ve onunla beraber olan müminlerin bu halini Mekke'deki ilk öncü nesle hususiyetle, önemle bu hadiseyi, geçmiş dönemlerde yaşanmış bu olayı örnek getirmektedir. Ve özellikle Mekke'de inen ayetlere baktığımız zaman ahkamın değil inanç esaslarının çokça zikredildiğini görürüz. Çünkü Mekke'de tevhid ve tevhidi azaların da hissettirecek sapasağlam bir muvahhid topluluk istenmiş, sonra ahlaki durumların düzelmesi için önemli hususiyetle ahlaki ayetler indirilmiş, ahiret hayatı aşılanmış ve ibadet olarak da sadece namaz emredilmiştir. Oysa Medine'ye, hicretten sonra Medine'ye baktığımızda zekat emrediliyor, hac emrediliyor, tesettür emrediliyor, zina yasaklanıyor, hukuki alanda, vasiyette, mirasta, nikahta, eğitimde birçok kaideler, kanunlar ve yasalar tanzim ediliyor, indiriliyor. Yani Medine'de ahkam indiriliyor ama Mekke'de sadece iman anlatılıyor, ahiret hayatı anlatılıyor ve ahlaki faziletler. Müminler ahlaken yetiştiriliyor ki birazdan inşallah dersimizin 3. bölümünde oraya değineceğiz. Mekke'de defaatle Allah Rab ismi üzerinde durmuş, özel ismi olan Allah lafzını ilk nazil olan ayetlerde 20 kere tekrarlarken defaatle tekrarladığı 80 noktada, 80 yerde Rab kavramı olmuştur. Sağlam bir inancın tesis edilmesi için Allah-u Teala Rab kavramı üzerinde durmuştur. Ve burada tüm işlerin düzenleyicisi, her şeyin tek ve gerçek sahibi olduğu, sosyal ve siyasal alanda tek hakim olduğunu vurgulayarak Rab ismini öne çıkartmıştır, müdebbir olarak. Veya rububiyetin sahibi olan Allah, Rab ismiyle Firavun ve Nemrut'tan örnek getirerek, hakimiyette, teşride, sevk ve idarede kendisine ortakmış gibi ilahlık, rablik iddia eden Firavun ve Nemrut'a karşı kendisinin gökyüzünü düzenleyen Rab olduğu gibi yeryüzündeki işleri, sosyal ve içtimai hayatı, insanların yaşam standartlarını da belirleyen, bunlar adına emirler, yasaklar hazırlayan, kanun ve yasa belirleyen tek ilah olduğunu da ilan etmiştir. Dünyayı düzene soktuğu gibi hayatı da düzene sokan bir ilah olduğunu gündeme getirmiştir. Bu hususta özellikle Mekke müşrik toplumuna geçmişten ibret alabilmeleri için hususiyetle soru sorarak, soru ile onların empati kurmasını sağlayıcı bir metotla Allah Mekke toplumuna kendi ilahlığını anlatmıştır. Mesela ayeti kerimelere baktığımız zaman özellikle Yunus suresinde çokça görürüz, Rad suresinde çokça görürüz. Yani Allah'a inanan Mekke müşrik toplumunu, Allah'ı tanıyan, Allah'a iman eden fakat bu imanına başka ilahları da karıştırarak şirk bulaştıran Mekke müşrik toplumunu Allah tarif ederken diyor ki, de ki Resulüm onlara, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki ondan başka kendilerine bir fayda ve zarar vermeyen veliler mi edindiniz? De ki körle gören yahut karanlıklarla aydınlık bir olur mu? De ki size gökten kim rızık indiriyor? Elbette Allah diyecekler. De ki sizi kim yarattı? Elbette Allah diyecekler. Allah Teala müşriklere vahyiyle ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın da lisanıyla soru sormasını istiyor. O müşriklere de sizi yaratan kim? Sizi besleyen, rızıklandıran kim? Sizi yaşatan kim? Size şifa veren kim? Dünyayı ve içindeki nimetleri size sunan kim? Öldüğünüz vakit sizi hesaba çekecek kim? Hepsi elbette Allah diyecekler. Madem öyle, niçin bu Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uymuyoruz? Bizi yaratan ve yaşatan oysa, bizi yöneten de o olmalı değil midir? Bizi yediren içiren oysa, bizi koruyan himaye eden oysa, mahşer günü sevabı, fazileti, ecri mükafatı beklediğimiz Allah ise, bu dünyada yasalarına uyulacak, hükümlerine tabi olunacak o değil midir? İşte Allah Teala Mekke müşrik toplumuna peygamberin lisanıyla bu soruları sormasını emretti. 70 metrekaredeki evinde otoriteni, yöneticiliğini bir başkasıyla paylaşmayan sen Ahmet Mehmet kardeşim, yeryüzünü ve gökyüzünü yoktan var eden Allah'ın bu yerde ve gökte kendi hakimiyetine, kendi ilahlığına, kendi sevk ve idaresine, kendi yasama gücüne başkalarını ortak etmesini nasıl bekleyebilirsin? Nasıl böyle bir inanca sahip olabilirsin? Allah Subhane ve Teala tezekkür etmesi, tefekkür etmesi için insanlara bu gibi nice ayetler indirmiştir. Ve bununla beraber tevhid davasını omuzlamış, muvahhid şahsiyete sahip olmuş mümin kardeşlerime son bir nasihati, yani dersimizin 3. bölümünü de inşallah zikredip konumuza burada nihayet vereceğiz. Allah Teala'nın Mekke'de nazil buyurmuş olduğu ayetlerde kulluğa, tevhid akidesine, isim sıfat ve fiillerine, kulları üzerindeki kudretine, gücüne, ahiret hayatına ve ahlaki faziletlere önem verdiğini, ilk inen ayetlerde hususiyetle bunlar üzerinde durduğunu söylemiştik. Şimdi bu konu başlıklarını zikredeceğiz ki ilk inen, ilk nazil olan Darul Erkam eğitim tedrisat medrese sürecinde sahabeye ilk inen ayetler Duha, Ala, Adiyat, Şems, Leyl, Fecr, Maun, Hümeze, Beled, Meariç, Furkan, Kalem, Müddessir ve Müzzemmil surelerinde Rabbimiz Allah Teala hangi hususlara önem vermiştir? Dikkat buyurun. İmandan sonra Allah'ın kullarına, İslam'ın ilk öncü şahsiyetlerine, henüz Risaletin 3. 4. yıllarında inen ayetlerde, bu surelerde ilk evvela şu hususu kullarına öğütlemiştir. Nedir? Birinci olarak cömertliğin övülmesi ve cimriliğin kınanması. Allah ilk inen indirdiği ayetlerde cömertliği övmüş, cimriliği ise yermiştir. Yoksulu doyurmaya teşvik etmiştir. Dünya malına gereğinden fazla değer vermeme gerektiğini, gösteriş ve riyadan uzak durulmasını öğütlemiştir. İnsanların arkadan çekiştirilmemesi, şahsiyetleriyle alay edilmemesi öğretilmiştir. İffeti korumak, yolda kalanın elinden tutmak, emanetlere sahip çıkıp ahitlere ve şahitliğe verilen söze riayet edilmesini öğütlemiştir. Sataşan müşriklerden yüz çevirmeyi, gecelerinin ihya edilmesini, harcamalarında dengeli ve iktisatlı olunmasını, boş sözlerin konuşulduğu meclislerde oturulmamasını, başkalarının kusurlarının araştırılmayıp laf götürüp getirilmemesini Allah Teala ilk inen ayetlerde müminlere öğütlemiştir. İşte Nebevi Hareket Okulu'nda imandan sonra Allah'ın yeni inşa etmek istediği ümmet buydu. İlk tevhid öncüleri imandan sonra bu ahlaki faziletlere bürümüş, her biri sokakta azaları ile İslam'ı temsil eden muvahhid şahsiyetler olmuştu. Bugün biz davetçi olan, muvahhid olan, tevhid davasının yeryüzüne yayılmasını isteyen mümin kardeşler, mümin topluluklar olarak imandan sonra ilk evvelen önceleyeceğimiz husus ahlak hususu olmalıdır. İnşallah burada dersimize nihayet veriyoruz. Bundan sonraki konularımızda inşallah Nebevi Hareket Okulu'nda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam toplumuna öğütlediği, öğrettiği, özellikle Mekke'de yaşanan hadiseler ve olaylar üzerinden bugüne güncelleyeceğimiz konuları ele alacak ve Nebevi Hareket Okulu dersimize inşallah devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inşirahı tüm müminlerin, muvahhidlerin üzerine olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
8: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
9: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışı

0: Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
5: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
6: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
7: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe. Yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz. Kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı. İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Altın

0: değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalı 49.99, kabak 49.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Özel FM. Bir konu bir konu. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bir konu bir konuk programıyla bu haftada yaklaşık bir saat kadar sizlerle olacağız inşallah. Malumunuz her hafta farklı bir konumuz, birbirinden değerli konuklarımız oluyor. Yine müdavim dinleyicilerimizin hatırlayacağı üzere Ramazan olsun, kurban olsun, biz bu aylara yakın biraz daha böyle Ramazan kurban faaliyetleriyle öne çıkan STK'larımızı programımıza konuk ediyoruz ki hem yurt içi hem yurt dışındaki faaliyetleri, tabi sadece Ramazan faaliyetleri ve kurban faaliyetleri değil, diğer faaliyetlerinde hem siz değerli dinleyicilerimize anlatmak hem de bu güzel yeteneklerimizi sizlere tanıtmak amaçlı. Biraz da yıllardan beri Ramazan ve kurban üzeri yayın akışımız bu şekilde giriyor, bu şekilde devam ediyor. Efendim bu hafta yine değerli bir STK'mız Vali İnsani Yardım Derneği'ni konuşacağız ve konuğumuz Vali İnsani Yardım Derneği Başkanı Muhammed Faruk Pirdal Beyefendi olacaklar. Bu güzel de derneğimizin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Tabii önümüz kurban olmasa sebebiyle ağırlıklı olarak kurban faaliyetleri, sair zamanlardaki faaliyetlerine de yer vereceğiz. İnşallah istifade edeceğimiz keyifli bir sohbet olacak. Muhammed Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Ayağınıza sağlık.
2: Sağ olun, Allah razı olsun.
1: Hocam bu girizgahtan sonra dilerseniz biraz bu derneğimizin dinleyicilerimizi tanıtmış olalım. Vali İnsani Yardım Derneği neden valide? İlginç bir isim. Kısaca derneğimizi tanıtıp dilerseniz faaliyetlerimize geçelim.
2: Evet, öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Nezaketiniz, bizi kabulünüz için teşekkür ediyorum. Bize yer ayırdınız, böyle fırsat verdiniz. Yine bizi dinleyen tüm kardeşlerimizin yaklaşan Kurban Bayramı'nda şimdiden tebrik ediyorum. Belki o zamanı fırsatımız olmayabilir. Şimdiden tebrik etmiş olalım. Valide İnsani Yardım Derneği 2010 yılında İstanbul merkezde kurulmuş bir derneğimiz. Burada 3-5 dertli ağabeyimiz bir araya geliyorlar. Ve işte ne yapabiliriz çevremizde yaşayan ihtiyaç sahipleri için, onlara nasıl dokunabiliriz diye böyle bir dert ediniyorlar. Dolayısıyla bu derneği kurmaya karar veriyorlar. İşte burada bir valide ismi gündem oluyor. Burada da işte biraz daha anne şefkatinden, anne merhametinden mülhem olmak üzere, hani o ihtiyaç sahiplerine bir anne şefkatiyle, merhametiyle yaklaşalım diye aslında bu tercih edilmiş. Eyvallah. Biliyorsunuz çocuk annesinden dayak bile yese tabii, yine anne tabii, diye ağlar, tabii, yine tabii, annesine tabii, sarılır. Aynen. Gideceği merciyi, yine ona kucak açacak annesidir. Dolayısıyla böyle geniş perspektiften bakarak böyle bir isimde karar kılmışlar. Allah razı olsun. 2010 yılında dediğim gibi kurulmuş ve hizmetlerine devam ediyor.
1: Peki hizmetlerine devam ediyor derken iştigal konunuz nedir?
2: Evet. Derneğimiz ilk etapta, ilk kurulduğu senelerde tabii bölgesel olarak biraz daha kuruluyor. Çevresinde böyle ihtiyaç sahibi aileler tespit ediliyor. Hemen bir aşevi faaliyeti kuruluyor. Aşeviyle işte günlük 400-500 aileye sıcak yemek ulaştırılıyor. Bu biraz daha tabii genişliyor. Ondan sonra işte sınırları aşıp yurt dışı organizasyonları başlıyor. Bugün elhamdülillah bu Türkiye'mizden çıkan bu Neşvi Nema bulan derneğimiz elhamdülillah şu an 30'a yakın maşallah, ülkede maşallah faaliyetler yürütüyor. Su kuyuları yapıyor, medreseler yapıyor, mescitler yapıyor, işte yetimhaneler yapıyor, yetimleri destekliyor. Gelir temini projeleri yapıyor, işte onların kendi ayaklarının üzerinde kalabilmesi için su kuyuları yapıyor. Yani bugün bir insani yardım hareketi, derneği, vakfı denildiğinde aklınıza neler geliyorsa bu kalemlerde hizmet etmeye, gayret maşallah etmeye çalışıyor elhamdülillah.
1: Hizmet alanlarına da kısaca değineceğiz ama öncelikle tabii önümüz kurban olması hasebiyle biraz daha kurban faaliyetlerini önceleyeceğiz bu programda dilerseniz. Şimdi Muhammed Hocam kurban faaliyetleri yurt içi ve yurt dışında devam ediyor.
2: Evet.
1: Yanılmıyorsam. Kaç ülkede belli mi yani bu kesim faaliyetleri?
2: Kurban'da 11 ülkede faaliyet vardı. Mesela Sri Lanka'dan işte tutun Nepal, Afganistan, Pakistan, ondan sonra Afrika ülkelerinde Kenya, Nijerya, Ghana, Burkina Faso, Yemen, Arap Yarımadası'nda böyle dağılan 11 ülkede kurban faaliyetimiz gerçekleşiyor elhamdülillah. Burada insanlara bu vesileyle dokunmaya çalışıyoruz.
1: Eyvallah. Dilerseniz istatistik olarak elinizde öyle bir bilgi varsa mesela geçen yıl neydi hisse sayısı, bu sene bir hedefimiz var mı, böyle bir belirlenmiş, kafada tasarlanmış, planlanmış bir rakam üzerine mi, yoksa hani tabiri caizse Allah ne verdiyse mi, yani çünkü sürekli değişen, gittiğiniz bölgede 500 hisse için gidersiniz de 1500 hisse olur, yani o spontan olarak gelişmeler de mecbur eklersiniz. Yani öyle bir belirlenmiş rakam var mı dediğim gibi?
2: Tabii rakamlar her sene daha da artan rakamlar. Başka. Biz daha fazlasını ulaştırmak için bir mücadele içerisindeyiz. Başka. Yani ne kadar daha fazla insana bu vesileyle dokunabilirsek, o insanlar senede bir de olsa evine bu et girerse, bu hatırlanmak duygusunu yaşayabilirlerse kendimizi bu manada şanslı addediyoruz yani.
1: Bir de özellikle artık müzmin, mazlum diyeceğimiz coğrafyalar var. Yani onlarca değil yüzlerce yıldan beri yani o bölgeye bir mahrumiyet bölgesi olmuş bir özellikle Müslüman coğrafyalar, İslam coğrafyalarında bu bölgeleri görüyoruz. Bu insanlar da, bu kardeşlerimiz de her daim aslında bir beklenti içindeler bizde. Yani yılda belki et yeme imkanları kurbanda oluyor. Mesela ben şeyi bir konuğum anlatmıştı. Ben dedi ilk defa dedi, Afrika'da şeyi gördüm dedi. Hani biz mesela hayvan işte etini, yağını, hatta sakatatını falan değerlendiririz. Ben hayvanın derisinin tıraşlanıp kullanıldığını dedi, gıda amaçlı, yemek amaçlı. Ben de Afrika'da gördüm. Hı. Yani hiçbir şeyini israf etmeden değerlendirilen bir coğrafya ve çok çok kıymetli tabii. Tamam, hı, bizim de belki ekonomik olarak tüm dünyada ciddi bir sıkıntı var 3-5 seneden beri. Ama bu insanların artık yaşam şekli haline gelmiş bu mağduriyet. Ve malum tabii buralar emperyalist güçler tarafından her şeyleri sömürülmüş. Yani yeraltı, yerüstü zenginlikleri, zihinler dahi sömürülmüş. Yani bırakın topraklarını, madenlerini, bu insanların zihinleri dahi sömürülmüş ki hala bu yeni yeni son işte 5-10 yılda böyle bir tepki göstermeye başladılar. Hala o sömürülen ülkeler çekilmiş olmalarına rağmen, sözüm ona, hala o ülkeleri emmeye devam ediyorlar kaynaklarına. Zaten kanat geçilen ülkelerin. Dolayısıyla bizim gibi coğrafyalardan bu kardeşlerimize bir el uzanması çok kıymetli o kardeşlerimiz açısından.
2: Muhakkak, muhakkak.
1: Çok kıymetli.
2: Evet, yani kurban diyoruz. Kurban teslimiyet demek. Ama sadece bir salt ibadet değil yani, paylaşmak, merhameti, kardeşliği o coğrafyalara taşımak. En şeyi o insanlara hatırlandığını hissettirmek. Kesinlikle, yani kesinlikle. Oraya giden beyaz adam diye tabir ediyorlar ya, kesinlikle, devamlı. Beyaz adam devamlı onların yeraltı, yerüstü kaynaklarını sömürmek. Ellerinde onlara ait ne varsa hepsini almak ve onları sadece hayatta kalıp işine yarayacak derecede, tabii, ayakta tutmak için, tabii, mücadele veren bir varlık olarak görüyor orada. Geçenlerde böyle bir arkadaşımız var, gazeteci, hem belgesel falan da çekiyor. Malawi'ye gitmiş. Onu oradan takip ediyorum, videolarını falan. Tarlaya gidiyor. Tarlada insanlar patates işçiliği yapıyorlar. Patatesleri söküyorlar. Tarlaların hepsi beyaz adamlara ait. Evet. Yani İngilizler. Kendi topraklarında, kendi tarlalarında aslında günlük sadece bir öğün yemek karşılığında çalışıyorlar. Ve çıkardıkları bütün mahsulü beyaz adama veriyorlar. Ondan sonra dediğim gibi, biraz önce ifade ettiğim gibi, aslında o bir öğün de yarın onu tekrar, tabii, çalıştırabilmek, tabii, için. Tabii, yani eğer öldürürse, evet, ölüme terk ederse yarın çalıştıramayacağı, aynen, için. Bu şekilde hala bir kölelik sistemi, aslında modern kölelik sistemi devam ediyor. Baktığınız zaman evet, eski gibi prangalarla işte şeylerle bir şey yok. Ama öyle bir sistem kurgulanmış ki insanlar mecbur ayakta kalmak adına, yaşayabilmek adına, nefes alabilmek adına buna razı olmaya mecbur olmuşlar. Yine bir orada arkadaşla buluşuyor. Diyor ki, bu arkadaşımızın aylık bir ay boyunca çalıştığı para 800 TL. Yani bizim parayla karşılaştırdığımızda 800 TL'ye denk geliyor. Peki siz bu 800 TL ile burada ne yapabilirsiniz?
1: İki kişiydi, bir çay içerken.
2: Evet, beraber gittiler bir pizzacıya. Bir tane pizza söylediler. Yanına da bir tane çorba söylediler. Dedi ki bu adamın bir ay boyunca çalıştığı parayla sadece bu pizza ve çorba alınabiliyor. Ve bu arkadaşımız dedi şu an işte kaç yaşında, 30'lu yaşlara yakın, hayatında ilk defa pizza yiyecek dedi yani. Çünkü bir aylık maaşını bir pizzaya veremez adam. O değerli yani, düşünün. Dedi ki kahve bu topraklarda çıkıyor, bu toprakların mahsulü, ama bu hayatında hiç kahve içmemiş. Ona kahve ısmarladı, İlk defa kahve içti. Düşünün yani, nasıl bir hayat, hayata reva görülüyor, onlara hayat reva görülüyor. Yani ama siz gidiyorsunuz, onlardan bir şey beklemeden kucaklaşıyorsunuz. Tabii. Diyor ki ya beyaz adam bizde olanı almadan, sömürmeden, kendiliğinden bize bir şeyler getiriyor, bir şeyler veriyor, bizi hatırlıyor, evet, bizim insan olduğumuzu biliyor. Ya işte su kuyusu açıyorsunuz, aynı duyguları yaşıyorsunuz. Tabii. Kurban eti götürüyorsunuz. Şimdi arkadaşlarımız oraya gittiğinde sadece bir kurban eti dolayısıyla topluca Müslüman olan köylerle karşılaşıyor. Niye? O insan yani hatırlanmak, ona bir insan olduğunu hatırlaması, yani bir değer gördüğünü bilmesi, onda çok farklı duygular meydana getiriyor. Onu yaşamak lazım yani aslında o insanların gözünden.
1: Bir de şey de var sanıyorum. Şimdi insanlar gerçekten beyaz adamı hep Afrika gelen, sömüren, zulmeden, hatta katliam yapmaktan da çekinmeyen bir insan türü olarak. Halbuki son belki 15-20 yıldan beri şöyle bir şey de oluşturdu. Bu beyaz adam bize yardıma gelebiliyor. Hatta bize kardeşi olduğunu söylüyor. Kardeşimiz olduğunu söylüyor. Ben bir video yıllar evvel izlemiştim. Dinleyicilerim belki hatırlar. Bayağı popüler olmuştu o video. Böyle bir yardım derneğinden Afrika'ya gidiyorlar. Yani arada böyle 5-6 tane zenci oturmuşlar. Kur'an okuyorlar. Beyazlar da onların tabirle geliyorlar. Tam sureyi bitiriyor. Gelen arkadaş Türk. Sadakallahu lazım diyor. Hı-hı. Adamlar bir dönüp bakıyorlar. Yani beyazdan böyle bir cümle. Bu yıllar önce oldu da şu an belki alışmışlardır da. Çok gariplerine gidiyor. Müslüman olduklarını anlıyor. Kalkıyorlar, müsafa ediyorlar, sarılıyorlar. Şimdi bu bizler için de tabii çok duygusal bir sahne. Onlar için de çok alışık olmadıkları bir sahne. Çünkü beyaz adam oraya hep sömürmeye gelmiş. Yani beyaz adam kardeşim dememiş ona hiç. Dediğiniz gibi bir şey beklemeden elindekini almaya değil de elindekini vermeye gelen insanlar olarak biliniyoruz. Bakın Afrika'da gerçekten ben de gördüm, yerinde gördüm, çatta gördüm. Yani bize karşı çok farklı bir muhabbet var bir de. Hani bir de tabii Osmanlı'dan kalma bir hami olma rolü var. O da bir tarafa. Yani Osmanlı'nın torunları. Ne kadar tabii o sıfatları hak ediyoruz, o ayrı bir şey de. Ama onların zihninde Asya'da böyle, Balkanlar'da böyle, Afrika'da böyle, muhtelif İslam coğrafyalarını hep böyle o hami olmuş, tüm İslam diyarının hamisi olmuş Osmanlı'nın torunları geliyor, yine bizi kurtaracak, yine bize yardım el uzayacak gibi bir ruh hali hala o coğrafyalarda mevcut. Evet. Bunu muhtemelen sizler de görüyorsunuzdur, müşahede ediyorsunuzdur o coğrafyalara gittikçe.
2: Evet. Geçen sene Burkina Faso ve Gana'daydık kurban için, iki ülke. Tam sınırdaydık böyle. İki ülkeye de geçme fırsatımız oldu. Gana'da tabii yaptığımız faaliyetler vardı. Su kuyularımız vardı. Hem onların açılışlarını gerçekleştirdik. Kurbanın akabinde yaptığımız mescit vardı. Onun açılışını gerçekleştirdik. Başka projeler vardı. İşte gelir temini, süt keçisi dağıtımları yaptık yetim ailelere. Kur'an-ı Kerim dağıtımları yaptık. Sıcak yemekler yaptık. Bayağı dolu dolu bir program oldu yani orada. Ettiğimiz yer Gana başkenti sahilde, Akra. Tam diğer tarafında, kuzeyde 750 kilometre mesafe var Akra'ya gittiğimiz yer. Tam Togo, Burkina Faso, Gana sınırında. Dediler ki ilk beyazlar siz geldiniz buraya. Oh. Vallahi aynen bu ifade, şahit olduğum için söylüyorum yani. İlk beyazlar siz geldiniz. Ve biz sizin evet Müslüman olduğunuzu biliyoruz ama biz sizden çok ciddiyet ve resmiyet bekliyorduk yani. Ha. İşin açıkçası bunu sonunda bizimle paylaşıyorlar. Hani geleceksiniz, resmi bir şekilde bir protokol olacak, siz oturacaksınız hani böyle uzaktan. İşte açılışı yapacaksınız, gideceksiniz. Ama biz onlarla gittik elhamdülillah, hepsine teker teker sarıldık. Gittiğimizde yanımızda hediyeliklerimiz vardı, işte Türk kahvesi, işte lokum, evet, böyle işte misvak koku, hepsine ayrı ayrı o ileri gelenlerine şeylere hediye ettik. Ondan sonra kucaklaştık, şakalaştık. O kadar mutlu oldular ki sizi seneye mutlaka buraya tekrar bekliyoruz dediler. Eyvallah. Yani Allah razı olsun, siz bizde çok farklı bir şey bıraktınız. Mutlaka seneye tekrar gelin, sizi göreceğiz, çok sevineceğiz. Eyvallah. Yani aslında Müslümanla gayrimüslimin arasındaki fark şu o gittiği her yere menfaati icabı tabii, gidiyor.
1: Tabii.
2: Ne alabilirim diye gidiyor. Ama Müslüman öyle değil. Müslüman Allah tarif ederken aslında vasfını şöyle Kur'an'da geçiyor. Estağfirullah. İnnemâ nut'imukum li vecihillah la nuridu minkum cezâen ve la şükûra. Biz sizi Allah rızası için yediriyoruz. Eyvallah. Sizden ne bir karşılık ne bir teşekkür beklemiyoruz. Hiçbir şey beklemiyoruz.
1: Eyvallah.
2: Biz Allah'ın rızasını Eyvallah. Arıyoruz bizi.
1: Çünkü Allah'tan
2: bekliyoruz. Cebimize doldurduk. İşte sizin emanetlerinizi doldurduk, götürdük. Oraya biz köprü oluyoruz, teslim ediyoruz ve onlardan bir teşekkür beklemiyoruz. Bir karşılık da beklemiyoruz. Sadece Allah'ın rızasını umuyoruz ve onlar da bu bizim getirdiğimiz emanetten taşıdığımız bağışlarımıza bir Allah razı olsun derse, bir hayır dua ederse, bağışı da bu empatiyi kurabilirse, bunu yaşayabilirse kendimizi mutlu hissediyoruz, mutlu hissediyoruz yani.
1: Zaten kardeşlik hukukunda gereği olarak gerçekten muhtaç durumdaki mustazaf olabilir ya da yani malum İslam coğrafyaları zaten hep kaynıyor, hep fitne, savaş, kan gölü. Hani buradaki kardeşlerimizin güvenebileceği bir kardeşimiz, bir abimiz, bir dostumuz var diye zihninde olmak bile aslında başlı başına çok muazzam bir şey. Yani düşünün ki Arakan'a gidip orada o Hinduların böyle şiddetli katliamlar yaptıkları zamanda oraya gidip orada faaliyetlerde bulunan arkadaşlarla programda sohbet etmiştik. O kadar yani bu çaresizlik, şimdi bizim çaresizlik anlayışımız şu: yarın kirayı vereceğim, param yok, çaresizim. Evet, bu bir çaresizlik ama halledebilecek bir çaresizlik. Düşünün ki mutlak anlamda kendini Allah'tan başka kimsem yok dediği bir coğrafyada siz oraya varıyorsunuz. Evet, Allah var ama Allah'ın kulları da var, sana gelmiş olan diyebiliyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. Gerçekten biz bu konuda çok hamiyetperver bir milletiz. Gerçekten biz elimizde olanı paylaşan bir milletiz. Anadolu insanı böyle. Durumu sıkıntılı olsa da paylaşan bir milletiz. Ve çok çok farklı coğrafyalarda bize karşı bu konuda gerçekten bir muhabbet var. Allahu alem, belki pek çok sıkıntıya düçar olmamamızın ya da hani o meşhur tabirle teğet geçmesinin de belki sebeplerinden biri de olabilir. Aldığımız dualar diyelim.
2: Evet.
1: Peki Muhammed Hocam, dilerseniz biraz da bu kurban kaç ülkede, 11 ülkede mi dediniz?
2: Evet.
1: Fiyatlar nasıldır? Yani fiyatlar konusunda dinleyicilerimize bilgi verebilir miyiz? Hisse, küçük baş, büyük baş.
2: Evet. Tabii dışarıda, yurt dışında Türkiye'ye nazaran fiyatlar biraz daha makul. Bunu genel vakıf STK'ların, derneklerin fiyatlarında da zaten dinleyicilerimiz müşahede edeceklerdir. Bunları biz havuz sistemi yapıyoruz. Hı hı. Sadece Afrika değil, saydığımız diğer ülkelerde de cari olmak üzere bir havuz sistemi yapıyoruz ve burada fiyatları ortak bir şekilde belirliyoruz. Şu an Valide İnsani Yardım Derneği'nin 2026 kurban vesilesiyle ilan etmiş olduğu fiyatlar, açıklamış olduğu fiyatlar, büyükbaş hisse bedeli için 5000 TL, küçükbaş bedeli için de 6000 TL olarak açıklandı.
1: Olsun.
2: Tabii. Yani bu ülkelerin hepsinde bu şekilde kesiliyor. Videoları da çekiliyor canlı canlı. Orada kesilirken bütün bağışlarımıza şeffaf bir şekilde hepsini iletiyoruz. SMS'lerini kesilince gönderiyoruz. Çok namazlarınızı güzel. Kılabilirsiniz. Çok niyetlerinizi güzel. Alabilirsiniz. Ondan sonra da kurbanlarınızı izleyip gönlünüz mutmain olsun. Yani kalbiniz mutmain olsun.
1: Aslında bu uygulama, kimi derneklerimize bu uygulamayı, vakıflarımız bu uygulamayı benimsiyorlar. Çünkü yani şöyle bir güzelliği var diyelim. Doğal olarak insanlar ucuz olan yerlere meylediyorlar.
2: Evet.
1: Dolayısıyla belki rakam biraz yüksek olup ama gerçekten ihtiyacı olan ülkeler ya da o coğrafyalar biraz mağdur kalıyor burada. Faraza hani bir yerde 4000 lira olsa, bir yerde 6000 lira olsa, yani herkes, bizim de durumu malum, yani bize böyle çok süper şey içerisinde yaşamıyoruz, millet var, kurban kesiyor belki ama 4000'e meylediyor.
2: Evet.
1: Herkes 4000'e, 2000 lira çünkü bir bayram açlığı demektir yani. Olunca bu sefer 6000 olan belki daha mağdur bir coğrafya, daha mağdur, gerçekten ihtiyacı olan bir bölge. Dolayısıyla siz aslında biraz da böyle bir mağduriyet önlemek için bir havuz sistemiyle ortak bir fiyat prensibiyle hareket ediyorsunuz.
2: Evet, tabii ki Afrika'daki kardeşlerimiz muhtaç, zaten bunu hepimiz biliyoruz. Yani işte televizyonlarda izliyoruz, belgesellerde görüyoruz. Yani oranın hani böyle konuşmakla bitip tükenecek bir durum yok.
1: Tabii.
2: hakikaten çok kötü bir durumda. Ama diğer coğrafyalarda çok kötü bir durumda. Bugün Afganistan savaş görmüş, on binlerce, yüz binlerce yetimi olan, hala ekonomik ambargo altında olan, yanı başımızda Suriye, çok zor şartlarda olan şehirleri yerle yeksan olan, hala o şekilde duran. Evet, şimdi yönetim değişince biraz bizim zihnimizde şey oluyor, hani böyle tamam, eski zulüm bitti, yeni bir yönetim geldi, her şey artık güllük gülistanlık gibi. Evet, yani bir insanların özgür en azından kendilerini hissetmesine bir değişiklik var, ama bütün yıkıntı hala yerde duruyor.
1: Belki onlarca sene sürecek.
2: Tabii yani 70-80 milyar dolar, belki 100 milyar dolar bütçelerle açıklanıyor bugün rakamlar, tekrar Suriye'ye ayağa kaldırabilmek için. Yani bugün hangi şehrine girerseniz girin Suriye'yi. Yani biz sene başında oradaydık. Ocak'ta oradaydık. Şehirleri Halep'ten Şam'a kadar tekrar gittik hepsini. Yani o yıkıntı olduğu gibi duruyor. İnsanların bunu ayağa kaldıracaklar. Çoğu insanların hala gidecek bir evleri yok. Komple yıkılmış. Yani bu durumun düzeldi dememize rağmen hala çadır kentlerde hayatını idame ettirmeye çalışan insanlar var. Yani bugün evet Afrika'yı konuşuyoruz. Biraz önce size anlattım. Orada bir şey daha vardı. Onu da anlatmak isterim. Orada arkadaşla yolda giderken tanışıyor. O Afrika'da belgesel çekiyor dediğimiz kardeş arkadaş. O arkadaş merkezden, şeyden, köyden merkeze kömür satılan yere bisikletiyle gidiyor. Ayağında bir terliği var. Tam 60 kilometre. 60 kilometre boyunca bisikletiyle gidiyor. 200 kiloya kadar kömürü bisikletin üstüne yüklüyor. Ve tekrar 60 kilometre merkeze gelip onu satıyor. Ve bu sefer kömürü yüklediğinde terliklerini de kömürün üstünde lastiğe bağlamış. Ya terlikleri niye giymiyorsun, yalın ayak yürüyorsun diyor. Çünkü diyor terliklerimi bu ağır yükle giyersem yırtılma ihtimali var. Bir terlik 200 TL diyor. Yani bizim TL kuruyla. Benim diyor bu 60 kilometreyi gidip gelmem, bu kömürü teslim etmem karşılığında aldığım para 200 TL. Yani bu çektiğim zahmet ve ben her gün gidip gelemiyorum bu eziyette olduğu için. İki günde bir gidip gelebiliyorum diyor. Yani çektiğim eziyette sadece bir terlik alabileceğim. Terliğim yıpranmasın diye kömürün üzerine terliğini bağlayarak yalın ayakla oraya gidip geliyor. Düşünebiliyor musunuz yani? 60 kilometre boyunca bisikletin üzerinde 200 kilo kömür çekmek. Ama ben şunu söyleyeyim, yani bu Afrika'da evet bunu biraz kafamız alıyor, ama ben aynı şeyi Suriye'de de yaşadım, biliyor musunuz? İşin ilginci, Suriye'ye işte bu 8 Aralık'ta biliyorsunuz işte muhalifler, mücahitler Esed'den orayı teslim aldılar. Biz Ocak ayında hemen oraya gittik, sahayı görelim, ne oldu, ne bitti, ne var, ne yapabiliriz diye. Orada bizi istikbal eden, rehberlik eden bir kardeşimizin abisi fabrikada çalışıyor, bir kablo fabrikasında. Fabrika bir şahsınmış. Ama Esed bunun fabrikasına el koyuyor. Fabrikayı hanımının üstüne yapıyor Esed. Ve insanlar burada çalışmaya devam ediyorlar. Biz işte yardımlar dağıttık, gıda kolileri dağıttık, çok elbise dağıttık. Hep böyle yıkıntıların olduğu yerde elhamdülillah ekmekler dağıttık, patates aldık, yerli üreticiden patates dağıttık. Bir şekilde orada dokunmaya çalıştık. Akşam oldu, yorulduk tabii, ilk günden bahsediyorum. Normal orta vasat bir dükkana girdik, dönerci dükkanına. Böyle herhalde 4 kişi kadardık, akşam kalmıştık. Dedik ki karnımızı doyuralım. 750 veya 800 TL bir para ödedik. Döner. Lüks bir şey de değil söylediğim yani. Bir döner, yanında içecek. Hesabı duyunca gözleri böyle büyüdü arkadaşımızın. Ne oldu dedim, yani onda hissettim bunu. Ya dedi ki biz bunu burada mümkün değil, yiyemeyiz dedi yani. Ben dedi fabrikada 800 TL alıyorum. Sabah 8, akşam 4 dedi yani. Aylık 800 TL alıyorum. Evet. Yani sabah 8'de çıkıyorum, akşam 4'te geliyorum. Benim aldığım para 800 TL. Ben dedi sadece oturup yarım saatte işte 3 kişi 4 kişi ailemle gelip bir döner yersem bir ayımı buraya bırakmış olurum yani. Düşünebiliyor musunuz? Hemen bizim yanı başımızda bir taş atımlık yerde olan olaylar bunlar. Gittik şeyde Humus'ta bir arkadaşımızın evinde kaldık. Öğretmen, eşi öğretmendi mesela, hanımefendi. Aylık aldı, resmi memur. 30 dolardı biz gittiğimizde. 30 dolar. Bu adamlar bir ay evi geçindirmeye. Şöyle düşünebilir dinleyicilerimiz. Ya evet o 20 dolar alıyordur ama ondan piyasa şartları da ona göredir. Hayır öyle değildi. Doğru. İşte biz 4 kişi dönere 800 TL verdik. ve diğer birçok şeyde de bunu müşahede ettik. Yani meyvesinde, sebzesinde, diğer şeylerde, hayatın genel geçinebileceğiniz şeylerinde, harcamalarında hep fiyatların hemen hemen Türkiye ile aynı olduğunu müşahede ettik. Ama gelirler bu şekilde çok dengesiz, adaletsiz, işte 20-30 dolarla bir ay boyunca hayatınızı idame ettireceksiniz dedim. Nasıl çalışıyorsun yani bu paraya, o abimse? Yani sabah namazını kılıyorum dedi. Çıkıyorum, yürüyerek gidiyor işe, bir de bayağı uzun. Ondan sonra belli bir yerde servis alıyormuş. Ondan sonra dedi ki ya Rabbi bugün rızkımıza kefil ol deyip gidiyorum dedi. Yani hiç çalışmazsanız o 20 doları da bulamayacaksınız. 800 TL'yi de bulamayacaksınız. Bunu düşünerek insanlar çalışmaya devam ediyorlar, gayret ediyorlar. Dediğim gibi bu hemen yanı başımızda olan tabii olaylar. Yani bunlar dünyanın dört bir tarafında yaşanan gerçekler maalesef. Afrika'sında bu gerçekler yaşanıyor. Afganistan'da bu gerçekler yaşanıyor. Suriye'sinde öyle, Yemen'inde öyle. Yani Müslümanlar dünyanın dört bir tarafında mustazaf şekilde zulme uğrayan, ezilen taraf olarak maalesef günümüzde böyle. Yani hepsine ulaşmak lazım. Bir şekilde dokunmak lazım. Evet siz tamam, biz işte belki tankla tüfekle gelip sizi kurtaramıyoruz ama en azından işte kurbanda bak sizi hatırlıyoruz. Bir gıda kolisiyle sizi hatırlıyoruz. Susuz kaldığınızda biz size su ulaştırmak için, yani işte biz fert olarak, millet olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gayret ediyoruz diyoruz ve bunlar bu şeylerde onlar için gerçekten çok değerli, kesinlikle, çok kıymetli. Gittiğinizde bunu hissediyorsunuz kesinlikle yani.
1: Bir de işte bir sosyal medya biraz şunu da bize sağladı. Anlık görebiliyorsunuz. Hani mesela bundan 30 sene, 40 sene efendim, 80'lerde, 90'larda
2: sadece işitiyordunuz.
1: Gördüğünüzde birkaç kareden ibaretti. Şu anda katliamları insanlar
2: canlı yayında,
1: canlı olarak görebiliyorsunuz.
2: Korkunç. Gazze'de tabii çadırların ya, içinde tabii, yanışını tabii canlı yayında izlemek zorunda bırakılıyoruz yani ümmet olarak.
1: Bize şunu da tabii getiriyor peşi sıra. Bilgiyane kala tabii biraz vicdanlı, imanı muhafaza eden insanlar için tabii söylüyoruz bunu. Buna bilgiyane kalamıyor. Yani bunu dediğiniz gibi hiçbir şey yapamıyorsa, fiili olarak bir güç olarak müdahale edemiyorsa, en azından işte bu yardımlar konusunda azami gayret sarf ediyor. Hatta bırakın Müslümanları, biz bu en son Gazze meselesinde şunu da gördük ki biraz vicdan sahibi, aklı selim, biraz merhamet kalbin hala fıtrata ait bir şeyler kalmış olan gayrimüslim toplumlar da çok ciddi tepkiler gösterdiler. Hatta bazı yerlerde maalesef Müslümanlardan daha da böyle ağır tepkiler gösterdiler. Daha şiddetli tepki gösterdiler. Dolayısıyla bu aslında bizim bu coğrafyalar her daim elimizden geldiğince elimizi kardeşlerimizin üzerinde tuttuğumuz coğrafyalar. Bu kurban için olur, kurban vesilesiyle olur. Dediğiniz gibi kurban, biz tabii işin ibadet boyutu var ama ibadet boyutundan paralelinde farklı açılımları da var. Yani bir ülfet oluşuyor, bir muhabbet oluşuyor. Yani farklı kavimlerden Müslümanların birbirlerini tanımasına vesile oluyor. Bilinmemize vesile oluyor. Yani gerçekten bakın, Türkiye'de okuyan, Konya'da okuyan bir çatlı öğrenciyle tanıştım. Hatta programını falan da konuk almıştım. İsmi Salih'ti. Şunu anlattı. Mesela şu anda Türkiye'de on binlerce Afrika'dan gelen öğrenciler eğitim görüyorlar. Lise ve yüksek öğretim seviyesinde muhtelif branşlarda ve güzel Türkçe de konuşuyorlar. Öğrenmişler de. Ve şöyle bir şey söyledi çocuk bana. Abi dedi, biz dedi daha evvel dedi bizim için mesela Çad Fransa'nın hala emperyal faaliyetten olduğu bir ülke. Hala sömürme çabasında olduğu bir ülke. Ona rağmen dedi bizim insanlığımız, gençler için kurtuluşu hep biz şeyle bilirdik dedi.
2: Fransa'ya gitmekte.
1: Yani sömürdüğümüzü biliyoruz. Hala hazırda

0: bir defa ikinci sınıfsın. Hem Afrikalı olmanın dolayısıyla ikinci sınıfsın, üstüne üstlük bir de Müslümansın. Ona rağmen oraları hep kendilerine böyle bir kurtuluş olarak gören gençler artık yavaş yavaş derler kurtuluşu. Mesela Türkiye'ye gelip Türkiye'de kalan, Türkiye'de evlenen, evlenip Türkiye'ye yerleşen, Türkiye'de bir şeyler yapan, Türkiye iki ülke arasında ticari faaliyetlerde bulunan, yani ülkeler arasında düşünebiliyor musunuz? Bunlar hep yardım faaliyetlerinin neticesinde ek gelişmeler şeyler açısından, bu milletler, toplumlar, insanlar açısından. Bunu tabii daha böyle çoğaltarak, daha büyüterek devam etmek, bu ülfeti daha yüksek seviyede tutmak, bu muhabbeti, peşi sıra çok daha farklı şeyler de olacaktır ki bunu da Afrika'da görüyoruz. Afrika'da artık pek çok ülke ciddi ciddi, başta Fransa olmak üzere, çünkü Fransa'nın hala çok büyük bir ağırlığı var üzerinde, ama bu ağırlık şu son 5-10 yıldan beri ciddi anlamda kırılmaya başladı. Artık orada tepki gösteriyorlar, açık açık tepki gösteriyorlar.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Hani mesela bir Kanan mı, Allah valim hatırlamıyorum, devlet başkanı Fransa istemiyoruz mu dedi.
2: Burkina Faso en son.
1: Olabilir. Eyvallah. Burkina Faso da olabilir. Şimdi bu tepkiler aslında böyle, hani tabiri caizse mahallenin kabadayısına kafa tutuyorsan bir arkan vardır da kafa tutuyorsunlar. Şimdi bunlar da yavaş yavaş bir şey oluştu. Oluşmaya başladı. Bir özgüven oluşmaya başladı. İşte o bizim şimdi Türkiye'nin pek çok Afrika ülkesiyle sadece yardım şeklinde değil, farklı ülkeler düzeyinde irtibatlarımız da, anlaşmalar, karşılıklı mütabakatlar oluşuyor. Bu da tabii oradaki konjonktürü değiştiriyor artık yavaş yavaş. Yani insanlar şunu demeye başlıyorlar. Çünkü arkalarında artık diyorlar ki eyvallah, arkamızı dayayacağımız bir abimiz var. Kardeşim seni burada istemiyoruz. Ha, fitneye devam ediyorlar mı? Ediyorlar tabii. Yani orada mesela Burkina Faso'da böyle bir şey yapıyorsa mutlaka onların bir B planı var. O B planını devreye sokuyor. İşte orada bazı muhalif gruplar işte bir şey yapıyor. O oluyor. Ama bunlar da zaman içinde gelecektir, geçecektir.
2: Ben şunu söylemek isterim burada sizin söyleminizden şeyle, hareketle. Kainat boşluğa müsaade etmiyor aslında. Dün biz orada olmadığımız için onlar orada vardılar. Tabii. Ve bundan istifadeyle işte bu zulümleri yaptılar. İnsanları mustazaf hale getirdiler. Yeraltı, yerüstü kaynaklarını sömürüp insanları taş devrinde yaşamaya mecbur ettiler. Ama biz o bıraktığımız boşluğu yavaş yavaş doldurmaya başlayınca, eyvallah, bir inkılap meydana gelmeye başladı. İnşallah. Elhamdülillah. Dediğiniz gibi işte ticari faaliyetler var. Ondan sonra öğrenciler işte buradan neşvunema bulan STK'larımızın gayretleriyle buraya geliyorlar. Burada değerli olduklarını hissediyorlar. İnsanların onları kendilerinden ayırmadıklarını görüyorlar. İkinci sınıf muamelesi burada hissetmiyorlar. Bakın, bizim dindaşımız, aynı dindeniz ve biz burada değer görüyoruz. O zaman neden Fransa olsun?
1: Tabii.
2: Yani niye ben hala kölelik sistemine devam edeyim, ikinci sınıf insan muamelesi görmeye devam edeyim? Hala bugün bunlar Amerika'da bile kırılmış değil yani. Biliyorsunuz yani Güney Afrika'da olanlar, apartheid, ondan sonra vesaire. Bunlar dünyanın gerçekleri. Bunları fark edince tabii onlarda bir uyanış meydana geldi. Elhamdülillah şu an 7-8 ülkeye yaklaştı Afrika'da. Fransa'nın deport edildiği diyelim, yani dışlandığı, işte askerlerinin gönderildiği vesaire. Güçlü söylemler var. Elhamdülillah güçlü durmaya çalışıyorlar. Bu dönemde bizim onları desteklememiz lazım. İnşallah zulüm ile abat olunmaz. Zulüm ilelebet devam etmez. Tersine bir rüzgar esmeye başladı. Elhamdülillah orada da. Biz işte burada yine güçlü durabilirsek, kardeşlerimizi güzel eğitim faaliyetleriyle onlara destek olabilirsek, yine burada eğitip oraya gönderebilirsek, onlar bizim gönüllü elçilerimiz olacaklar orada. Kendi vatanlarını, kendi milletlerini işte sağlıklı bir şekilde idame ettirebilmek için, ileriye taşıyabilmek için mücadele edecekler. Tabii burada bizim de rolümüz önemli. Siz dediğiniz gibi bizim milletimiz, ama elhamdülillah Kadir Şinas, diğer gamlı çok, iki hurması varsa birinden fedakarlık edebilecek seviyede. Ben şunu da aslında, gündemimiz kurban sıcak olması hasebiyle, yani belki de baktığınızda bizim bağışlarımızın birçoğu aslında, hani din diyor ya, nisap miktarı malı varsa kurban kes. Belki birçoğu nisap miktarı malı olmayan insanlar, yani bir şekilde kurban kesmezse içi rahat etmeyen, yani tamam, yani biz bir şekilde burada sadece mesele et meselesi değil, kurbiyet, Allah'a yaklaşmaktır. Yani bu coğrafyaları biz görüyoruz, bir şekilde onlar en azından senede bir defa o ete kavuşsun, hatırlandığını hissetsin. Yani orada o çocuk ete sarıldığı zaman koşsun, o videoyu gördüğü zaman bağışçı onunla empati kurup sanki onu kendi eliyle teslim etmiş gibi onu hissedebiliyor yani. Eyvallah. Burada onun hazzına vardığı için de mutlaka kurbanı kesmek istiyor.
1: Özellikle yurt dışı kurbanlar tabi rakamla bir daha makul olduğu için yurt dışı göre, dediğiniz gibi belki nisap
2: orta gelirli ailelerimiz,
1: yani normalde Türkiye şartlarına göre o kurban kesmesi ona ciddi sıkıntı olacak, ama Afrika'ya bir 5.000 lira, bir 6.000 lira gönderebiliyor mesela. Evet. Böyle çok sarsmıyor bütçesini. Dediğiniz gibi bir de gerçekten yani işin ibadet boyutu bir tarafa, bir de o sahneleri görünce, bahsettiğiniz sahneleri, yani düşünün ki 5.000 lirayla böyle bir sahneyi yaşamak güzel bir şey. Yani.
2: Değil mi?
1: Yani keşke Allah bizi hiç yaşatmasa bu sahne.
2: Sene boyunca işte un bulamacı, işte yulaf ezmesi vesaire neyse bunları çocuklarına yedirmek zorunda kalan bir anne, işte o kurban zamanı geldiği zaman ya bu akşam çocuklarıma güzel bir yemek pişirebileceğim ya, sizin vesilenizle, sayenizle, hakikaten bunu söylüyorlar yani. Kesinlikle. O bir amca öyle demişti. Sizin vesilenizle siz geldiğiniz zaman bayram hissediyoruz demişti. Yani bayram olduğunu, bayram evet, geldiğini. Böyle şeyler var, anılar var hafızamızda, güzellikler var. Yani keşke bütün bağışlarımız için mümkün değil tabii oraya gitmek, bunları yaşamak, ama biz onlar adına bunları onlara intikal ettirmiş olalım yani. İnşallah. Çok güzellikler oluyor. Çok güzelliklere vesile oluyorlar. Belki dediğiniz gibi rakamlar daha minimal görünüyor ama fayda ve kesinlikle karşılığı çok azal büyük.
1: Ve gerçekten şimdi biz ne dersek diyelim yani Türkiye'de bir ekonomik bir sıkıntı yaşıyoruz ama hani kıyaslaması bile mümkün olmayacak iki durum. Yani biz şunu diyemeyiz. Ya ne yapalım kardeşim, bizim de burada ekonomik sıkıntılarımız var deme durumunda değiliz. Çünkü bizim ekonomik sıkıntımızla onların ekonomik sıkıntısı Gazze'nin, Afganistan'ın, Suriye'nin kıyaslanmaz bile. Hani yan yana getirip de ya bu ikisi şudur budur falan diyeceğimiz bir sıkıntı bile değil. Elhamdülillah. Yani bizim insanımız dedik ya, o konuda gerçekten az olsa da azı da paylaşmayı bilen bir milletiz biz. Hı. Çünkü bununla alakalı yapılan araştırmalarda da Türkiye nüfusuna göre, nüfusuna oranla en çok yardım yapan ya birinci ya ikinci ülke olsa gerek. Yani onunla alakalı bir araştırma neticesi de bu. Elhamdülillah sizin gibi değerli kurumlarımız bir anlamda köprü görevi görüyor. Bir aracı, bir el görevi görüyor. Yani buradaki insanların küçük küçük birikimleri, hani bu arada hani 50 lira demeyelim, 100 lira demeyelim, 500 lira demeyelim. Yani bunların belki bu da oturup 50 liraya bir bardak çay içerseniz, belki bir kafe içerseniz içemez, o da belli değil. Ama o 50 liralar bir araya geldikçe, o 100 liralar bir araya geldikçe orada nice mazlumun yüzünün güleceğini, nice annenin yüzünün güleceğini de bilmemiz gerek. O yüzden hiçbir yardımı küçümsemeyelim. Yani Hazreti Ali'nin dediği gibi az da olsa vermek hiç vermemekten iyidir.
2: Öyle. Öyle.
1: Şimdi programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz Muhammed Hocam. Dilerseniz biraz da kurban dışındaki faaliyetlerimize, yani sahir zamanlarda herhalde 360 gün yatıp 5 gün böyle faal değilsiniz. Bu sahir zamanlarında faaliyetler devam ediyor. Muhtelif coğrafyalarda yine. İsterseniz kısaca konu başlığı olarak ülke ismini zikredebilirsiniz. Genel olarak da bahsedebilirsiniz. Nedir diğer faaliyetlerimiz sahir zamanda?
2: Tabii sahir zamanlarda sadece Ramazan ve Kurban Derneği değiliz. Yılın 365 günü faal çalışan bir dernek elhamdülillah. Yani sene içerisinde işte Afrika ülkelerinde, yine Asya ülkelerinde suya muhtaç yerlerde su kuyuları açmak, insanları suyla buluşturmak en hayırlı amellerden bir tanesi bu, biliyorsunuz. Bağışçılarımızı buna yönlendiriyoruz. Çünkü su varsa hayat var. Ve cealna minel ma ekülle şeyin, biz her şeyi su ile hayat sahibi kıldık diyor. Ondan sonra mescit yapımları, medrese yapımları, kalıcı eser diyoruz bunlara. Yani su kuyuları, mescitler, medreseler, yetimhaneler. Şu an hatta iki ülkede külliyemiz devam ediyor. Bir Nijerya'da, bir de Gana'da elhamdülillah. Orada bir erkek medresesi, bir kız medresesi, içinde cami, yetimhanesi, aşevi, oyun alanları, şadırvanı, su kuyusu. Yine oradaki etrafın bir kompleks bir yapı. Aynı şekilde Gana'da da iki etaba bölmüştük. Nijerya'da birinci etabı bitti. Medreseler, işte şadırvan, su kuyusu ve mescit bitti. Şu an yetimhane, aşevi ve oyun alanlarının biz gittiğimizde temelini atacağız inşallah. Yani önümüzdeki hafta inşallah Allah'tan bir mani olmazsa Nijerya'dayız. Ben de orada olacağım. Böyle bir 7-8 günlük bir programımız var orada. Dolu dolu 5 dakika dinlenmeden diyebiliriz yani belki.
1: Tabii o da yemek aralarında. Tatlı bir yorgunluk. Mutlu bir yorgunluk. İnsana gerçekten bir hani bir kıtadan bir kıtaya ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin mağduriyetlerini, ihtiyaçlarını gidermek bir yorgunluksa da güzel bir yorgunluk.
2: Evet. Yani ben arkadaşlara onu diyorum. Yani hiçbir şekilde amelimize güvenemeyiz. Ama dokunduğumuz bir gariban, muhtaç, fakir, mazlum, mağdur, gönülden bir Allah razı olsun derse, belki onun işte o duası vesilesiyle Rabbimiz bize merhamet eder, kurtuluşumuza sebep olur diyoruz. Öyle temenni ediyoruz yani. Yani yoksa kendi amelimize güvenmiyoruz.
1: Yani o meşhur bir İsrailoğullarından o kadının kıssasını bilirsiniz dinleyicilerimiz. Hani kötü işlerle uğraşan bir kadıncağız. Çölde susamış, suyun kenarına geliyor. öyle kova şey falan yok, işte çıkartıyor bir şeyle ayakkabısıyla falan, bakıyor ki dedi dışarı düşmüş bir köpek de böyle, Allah bilir belki günlerden beri saatlerden beri orada bekliyor. Ayakkabısıyla köpeğe verdiği su o kadıncağızın
2: affedilmesine vesile oluyor.
1: Şimdi gerçekten hani amel tabii ki bizim için imanın bir gereği amel. Ama amele güvenmek de şeytanın biraz dürtmesi böyle. Hani bak sen çok namaz kılıyorsun, sen çok hayır yapıyorsun. O da biraz böyle şey gibi oluyor. Hangi amelimiz kurtuluşumuz olacağını bilemeyiz bir daha. Onu şey yapmak lazım. Yani bir çocuğun başını okşamamız, bir kadının evlatlarını doyurmasına, karnını doyurmasına vesile olmamızdan dolayı ondan aldığımız bir dua. Bilemeyiz hangi amelimiz bizim kurtuluşumuz olur. İnşallah kurtuluşlarımız bu amellerdedir diyelim.
2: İnşallah.
1: Onun haricinde Afrika'da ya da muhtelif coğrafyalarda geçim maişiyetini sağlama noktasında küçük iş projeleri falan da onlardan da belki
2: evet, bahsedebiliriz. Dediğimiz gibi o sene içerisinde devam eden faaliyetler arasında devamlı surette yapılan sıcak yemekler var. Bunlar devamlı surette. İşte siz diyorsunuz ki ben 100 kişilik yemek vermek istiyorum. Hemen 100 kişilik orada sıcak yemekler yapılıyor. Sofralar kuruluyor. Bazı kardeşlerimiz işte nişanını bahane ediyor. Nikahını bahane ediyor. Ya evet, biz bu vesileyle işte burada para harcamayalım. Orada yapalım. Aynen. Daha faydalı olur, daha istifadeli olur diye. Orada kardeşlerimiz o günahsız yavrulara amin dedirterek çok böyle dualar yapıyorlar. Onların çok hoşuna gidiyor. Medreselerde Kur'an-ı Kerim dağıtımları yapıyoruz. Orada medreseleri destekliyoruz. Eğitim, davetçi, hocaları desteklemeye çalışıyoruz. Ondan sonra bu sizin de bahsettiğiniz biraz önce gelir temini projeleri dediğimiz işte süt keçisi biraz daha meşhurdur. İşte dikiş makinesi. Tuk tuk dediğimiz işte yolcu taşımada kullanılan işte
1: Asya taraflarında herhalde.
2: Aynen. Afrika'da da yoğun. İşte ben birkaç sene önce yine Nijerya'daydım. Orada yolcu taşımacılığında taksi olarak kullanılıyor. Evet, sarıları. Ondan sonra bunlardan dağıtıyoruz. Hani o Çin atasözü diyor ya, balık devamlı vermektense ona balık tutacağı bir olta ver. Yani insani yardımın zaten amacı bu olmalı. Dediğim gibi ben arkadaşlara da sürekli onu şey yapıyorum. Ya bir insanı böyle uhdenize alıp biz sana ilahi yevmül kıyam ölene kadar bakacağız.
1: O zaten temelde de hani sağlıklı oluyor. Bir şey de olmuyor.
2: Tabii. Yani düşmez kalkmaz bir Allah derler ya, böyle şey insanın her hali gelebilecek bir varlık. Tabii. İmtihan dünyası. Tabii. Bugün zenginsiniz, yarın fakir olabilirsiniz. İşleriniz kötü gidebilir. İşte trafik kazası geçirirsiniz. Kendi işinizi göremez hale gelebilirsiniz. Eşiniz vefat eder. Ne bileyim yani hepsi bir imtihan. O yüzden düşeni kaldırmak. İnsani yardımın amacı bu olmalı. Siz düşeni kaldıracaksınız. Onu destekleyeceksiniz. O kendi ayaklarının üzerinde duracak. Siz başkasına yöneleceksiniz. Ondan sonra böyle böyle devam edeceksiniz yani. Ama hep bir insana takılıp kalırsanız onu da hazırcılığa biraz daha itmiş oluyorsunuz. İşte biz özellikle yetim aileleri başta olmak üzere bu süt keçilerinden erkek ve dişi olmak üzere veriyoruz. Hem sütlerini sağ çocuklarına ver, geri kalanlarını sat, hem de hayvancılık, yani onları çoğalt, erkek ve dişi olması hasebiyle hayvancılık yap.
1: Aslında o coğrafyalarda bu bile hani Türkiye şartlarında ve çok büyük bir sermaye gerektirmeyen iki tane hayvan, bu bile o ailelerin sürekli artık geçimine vesile olabiliyor galiba.
2: Tabii ki yani orada
1: çünkü
2: hayvancılık
1: yapması. Çünkü beklentileri çok yüksek insanlar değil bunlar. Yani
2: karın doyurabilmek. Yani, biraz önce söyledik ya, yani o sömürü düzeninde insanlar günlük yemeklerini yiyip günü kurtarmak derdindeler. Yani şimdi bazı şeyler arkadaşlar diyorlar ki ya Afrika zaten sanayi ülkesi değil, Afrika'daki ülkeler. Yani ne yapabilirler burada? Ya hayvancılık yapacaklar ya tarım yapacaklar. Tarım ve hayvancılık en basit geçinebilecekleri şeyler. Evet, hayvan var. Bugün Sudan'a bakıyorsunuz. Afrika'nın yani birçok ülkesinden daha fazla hayvana sahip. Çat'ta hayvan sayısı çok. İşte Tanzanya'da bakıyorsunuz biraz daha ucuz diyorlar vesaire. Ama buna rağmen İnsanlarda onu alabilecek bir mali güç yok. Evet, hayvan çok ama hayvan alacak güç yok. Yani yine böyle bir programda söylemiştim. Bir çalışma okudum. O çalışmada diyor ki dünyadaki en tatlı yeraltı su kaynakları rezervine sahip ülke Afrika kıtasında.
1: Doğrudur.
2: Ama o yerin altındaki suyu yukarı çıkaracak imkanı yok. O imkan olmayınca yerin altındaki suyun size bir faydası yok dolayısıyla.
1: Kesinlikle.
2: Yani. Aynı bu şekilde evet, hayvan var. Birileri hayvancılık yapıyor ama çoğu insanın o hayvanı alacak, et alacak, çocuğuna et yedirecek böyle bir imkanı yok yani. O imkansız karı içerisinde biraz önce yine bir örnek verdik pizza örneğinde. Yani hı-hı, insanlar bir aylık maaşını nasıl versin de onu yesin.
1: Tabii ki.
2: Yani işte 60-70 kilometre çok ağır işlerde çalışıyorlar, çok ağır şeyler yapıyorlar. O ufacık gününü kurtaracak paralar kazanıyorlar. Dolayısıyla mümkün olmuyor. Ama siz götürdüğünüzde, işte verdiğinizde onunla böyle bir tanışmış oluyor. Çoğu çocuk belki işte şey yapmış, tadına bakmış oluyor vesaire, yemiş oluyor. Öyle bir hayır dua almış oluyorsunuz yani bu vesileyle.
1: Eyvallah. Yani aslında bu coğrafyalar bizim asla ihmal etmememiz gereken, ki elhamdülillah elimize gelince etmiyoruz, coğrafyalar. Kardeşlerimizin yaşadığı coğrafyalar. Burayla alakalı konuşmak saatlerce değil, günlerce de sürüyor.
2: Öyle.
1: Fakat malum süremiz de sınırlı bizim. Dilerseniz programımızın sonunda bu kurbanla alakalı fiyatları bir hatırlatalım. Hı hı. Bir de iletişim bilgilerini dinleyicilerimize hatırlatalım. Hani olur ki sosyal medyada sanıyorum faaliyetlerinizi paylaşıyorsunuz.
2: Evet, tabii.
1: Hani belki oradan takip ederler. Belki bir projenin parçası olmak isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Belki yani bir katkıda bulunmak isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Onunla alakalı iletişim bilgilerini de verelim. Bir de varsa dinleyicilerimize o kısa mesajla alakalı kısa mesaj attınız varsa hatırlatabiliriz bayram üzere. Evet. Hani olur ki bir destek olmak isteyen dinleyicilerimiz de kısa mesaj üzerinden küçük de olsa bir yardım aktarımı olabilir. Belki.
2: Evet, yani bu derneğin genel faaliyetleri içerisinde sayınca aslında şu bizim 8 günlük seyahatimiz bunun hızlı bir özeti gibi olacak.
1: Eyvallah.
2: Yani oraya gittiğimizde arkadaşlar öyle bir yoğun program yapmışlar ki, yani hem sıcak yemek dağıtımlarımız orada da olacak. Biz
1: kurban
2: oradan canlı bir şekilde paylaşacağız. Kurbanın öncesinde bunları gerçekleştirmiş olacağız. Sıcak yemek dağıtımları olacak. Süt keçisi dağıtımları olacak. Gittiğimizde yine programa dahil bunlar. Ondan sonra yaptığımız camilerin açılışları ve kontrolleri olacak. Çok açtığımız güzel su kuyuları var. Kimisinin açılışı yapılacak, kimi de önceden açılmış su kuyularının denetimleri yapılacak. Yani su kuyusunu açtık bıraktık yok. Hem yereldeki ekiplerimiz onun otokontrollerini sağlıyorlar, hem de biz gittiğimizde son açılanları son kontrol ettiğimizden itibaren bölgede ziyaret etmeye gayret ediyoruz. Herhangi bir aksaklık var mı, çalışmazlık durumu var mı gibi böyle kontroller yapıyoruz. Onun öncesinde yine adak akikalarımız kesilecek kurban öncesinde. Onlar dağıtılacak. Kurban zamanı da yine kurbanlarımız kesilmiş olacak. Bu arada o söylediğim kompleksin de ilk etabının açılışını yapmış olacağız. Yani mescidi falan açılışını yapacağız inşallah.
1: Bir hafta, 8
2: dolu, dolu dolu bir 8 gün olacak inşallah. Böyle bir tatlı yorgunluk olacak dediğiniz gibi. İnşallah bağışçılarımız da buna katkı vermek isterlerse, yani biz de bu işin bir parçası olalım, kurban boyutunda bir parçası olalım derlerse, İnşallah dediğim gibi büyükbaş hisse bedelimiz bu sene 5000 TL olarak belirlendi. Ama ben ayrı bir şekilde kendim bizatihi kesmek istiyorum. Böyle hisseye dahil olmadan, o zaman küçük baş 6000 TL olarak fiyatlarımız açıklandı. Bu bedelleri resmi banka hesaplarımıza ister IBAN havale yoluyla gönderebilirler. Hesaplarımız web sitemizde, hesap numaraları başlığı altında mevcut. Dilerseler bankaların mobil şubelerinde bağış sekmesinden derneğimizin ismini bularak girdiklerinde orada bütün bağış kalemlerini bulacaklardır. Kurbanları da orada bulacaklardır. Büyük baş ve küçük baş şeklinde. Orada zaten isminiz otomatik çıkıyor. İşte bilgilerinizi vesaire bize gönderebiliyorlar yani.
1: İsterseniz sitenizi, web adresinizi, sosyal medya iletişimini falan geçersek zaten oralarda detaylı hem bilgiler hem görseller, projeler, başlıklar vesaire falan vardır. O daha bir detaylı da bilgi sahibi olur merak eden dinleyicilerimiz.
2: Bağışçılarımız detaylı bir şekilde hem faaliyetlerimizi oradan görüp değerlendirebilirler bizi.
1: Tamam.
2: Ondan sonra hem de bağış ekranlarından diledikleri bağış kalemlerinde gönüllerince istedikleri adette, rakamda vesaire bağış yapabilirler.
1: Evet.
2: Web sitemizi de ben söylemiş olayım. www.valide.org.tr valide.org.tr. Dediğim gibi hem online bağışlarını güvenli bir şekilde buradan gerçekleştirebilirler, hem havale, IBAN yollarını bağış yapmak isterlerse burada hesap numaralarımıza da ulaşabilirler. Ya onun haricinde işte bugün cuma günü bir sadakamızı verelim. Veya işte biz kurbanı yurt içinde kestiriyoruz ama işte Afrika'da, Asya'da bu muhtaç bölgelerde, mağdur, mazlum coğrafyalarda bir çocuğun, bir yetimin sevinmesine vesile olalım.
1: Tabii.
2: Bir bayramlık hediye edelim ona veya bir bayramlığı komple işte tekefül edemiyoruz, karşılayamıyoruz ama bayramlık bedeli 1500 TL misin? Ama ben ona gücüm yetmiyor bu ara.
1: 200 lira vereceğim.
2: Ben işte kısa SMS mesela. 200 lira serbest de yapabilir ama ben bir kısa SMS göndereyim bunda. 88-34'e bayramlık yazdığı zaman bir 50 lirayla o fona, evet 50 lirayla destek
1: ya,
2: olabiliyor.
1: Mübarek, her gün 50 lira göndersen ayda 1500 lira yapar.
2: Evet, evet. Yani böyle küçük rakamlarla büyük mutluluklara vesile olmak Değil aslında çok mümkün. Bağışçılarımız bu seçenekleri de değerlendirebilirler. Dilerseler yine detaylı bilgi almak isterlerse 0212 569 33 33 numaralı çağrı merkezimizden bize ulaşabilirler. Akıllarına takılan herhangi bir şey varsa 0212 569 33 33.
1: Eyvallah.
2: Buradan sorabilirler. WhatsApp hattımız açık. Devamlı oradan bilgi edinebilirler. 7/24 biz hazırız yani.
1: Eyvallah. Gerçekten bizim artık bu yardım kurumlarımız tekamül noktasında hızlı bir şekilde dünyada tahmin ediyorum bu konuda gerçekten en verimli çalışan, en az işletim bedeliyle daha azami ölçüde, yani asgari işletim bedeliyle azami verim sağlayan kurumlar bizdeki STK'lar diyebiliriz. Çünkü o bölgelerde gerçekten bir gönül rızası olmadan, yani çok bu işler öyle parayla yapılacak işler de değil. Yani o bölgelere onlarca yüzlerce STK'mız bizlerden aldıkları küçük küçük birikimleri göl yapıp oraya proje olarak sunmak, o başlı başına bir maharet, başlı başına bir meşakkat. Rabbim razı olsun. Rabbim sizleri ecelere gark etsin.
2: Amin. Allah razı olsun.
1: Zira bu işler gerçekten gönül işi dedik ya. Yani tabii ki işin döngüsü için gerekli olan bir materyal mutlak olacak ama insan unsuru özellikle Afrika'ya ya da işte muhtelif Asya coğrafyalarına gidenler burada görecekler ki oradaki işleyişler buradaki gibi değil. Hani burada gittin belediyeye, gittin yani bir resmi mevzuat vardır, onu şey yaparsanız orada bazen bakıyorsunuz ki resmi mevzuat değil, kabile mevzuatında bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani burada sizin alışık olduğunuz uygulamaların çok dışında uygulamaların içinde buluyorsunuz bazen kendinizi. Dolayısıyla dinleyicilerimiz bilsinler ki para verme aslında işin en kolay kısmı. Hani 1.000 lira verdiniz ya, tamam belki o ay bir parça bütçeniz böyle bir parça sallandı, sarsmaz belki ama bir parça sallandı, ama emin olun siz en kolayını yaptınız. Hani Allah size ecirlere boğulsun, ama o 1.000 liranın daha sonra projeye dönüşme aşaması aslında en meşakkatli olan kısım ki onu da bu değerli kurumlarımız gerçekleştiriyor.
2: Bu vesileyle çok özür diliyorum. Tabii kendimiz bu işleri yapmaya çalışıyoruz, içinde bulunmaya çalışıyoruz. Ama ben diğer STK'lara da oradan teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Yani biz sahaya indiğimizde böyle gidiyoruz, hiç beklemediğimiz yerlerde karşımızda orada onlarca şeye dokunmuş sahada, faaliyette, işte gidiyoruz bir yerde kuyu açılmış, bir yerde mescit yapılmış. Ben hepsine buradan sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Hepsi güzel şeylere vesile oluyorlar. Böyle demiş olalım. Bir de dilerseniz bir temenniyle ben son lütfen, olarak lütfen, son, şey yapalım inşallah. Son temenni alalım. İnşallah bu bayram böyle kırgınlıkların azaldığı, merhametin çoğaldığı, sofraların bereketlendiği, çocukların sevindiği bir bayram olsun. Hep i̇nşallah, beraber böyle temenni edelim. Amin. Biz de buna vesile olalım. Rabbim yapılan tüm ibadetlerimizi en güzel surette kabul etsin. Paylaşmaya vesile olan herkesten de Allah razı olsun diliyorum. Tekrar hayırlı bayramlar, hayırlı yayınlar.
1: Yüreğinize sağlık, yanınıza sağlık. Gerçekten şimdi İstanbul'un, biz Anadolu yakasındayız. Hocam Avrupa yakasından geliyor. Dolayısıyla hani bir yakadan bir yakaya geçmek zaten İstanbul'da başlı başına bir meşakkat. Lütfettiler programımıza. Bizler de kendilerini ve faaliyetlerini sizlere aktarmayı bir görev bildik. Efendim bu haftaki konuğumuz Vahid İnsan Yardım Derneği Başkanı Muhammed Faruk Pirdal Beyefendi'ydi. Başta tabii kurban faaliyetleri olmak üzere sair zamanlardaki diğer faaliyetlerinde özet mahiyetinde de olsa sizlere aktardık. Tabii yani bu günlerce sürer bu faaliyetler. Çünkü yani tabii Türkiye'de çok böyle göze batmasa da o coğrafyalarda ufak ufak da olsa bu faaliyetler hep devam ediyor. Ama az ama çok devam ediyor. Siz değerli dinleyicilerin, değerli hayırseverlerin de tabii katkılarıyla devam ediyor. Dolayısıyla böyle güzide derneklerimizde, STK'larımıza irtibatımız olsun. Yani ihmal etmeyelim. Sadaka mahiyetinde olsun. Küçük küçük rakamlar. Tekrar hatırlatalım Hazreti Ali'nin sözünü. Hani az vermek hiç vermemekten iyidir. Şeklinde bir hatırlatmayla programımızı netleştirelim inşallah. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık diyelim. Rabbim sizleri muvaffak etsin. İnşallah bu faaliyetinize daim olsun.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Tekrar konuk ettiğiniz için sağ olun, var olun.
1: Sizler de sağ olun. Efendim haftaya farklı bir konu ve konukla sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.
3: konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Musluk.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur, umut.
1: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları.
2: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik, öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
2: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
3: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon

0: özkonakkuyumcu.com.
1: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 18.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman, yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynaştırıldığı zaman, canlar bedenlerle birleştirildiği zaman, kız çocuğunun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gök yerinden oynatıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, insanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir. Sadakallahülazim.
5: Milyarlarca sene önceydi. Yüceler yücesinin ol emriyle yokluk ve varlık kesişti. Sonsuzluk içinde sonluluk yaratıldı bir emirle. Ve her şey böylece başladı. Muhteşem bir proje, eksiksiz bir plan yürürlüğe girdi bir anda. Her şey ve herkes belirlendiği veçiyle yerini ve rolünü üstlendi.
6: Evet, bir ol emriydi her şeyi başlatıp bugüne getiren. Geçmişi, geleceği, dünü, bugünü, kainatı, dünyayı, havayı, suyu, toprağı, insanı ve tarihi yaratan. Öyle bir ol emri ki, olmasını dilediği, karar kıldığı her şeyin olduğu, hükmünde, tasarrufunda bağımsız, buyruğunun önüne geçilemeyen bir makamdan geliyordu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiniz gökleri ve yeri alt günde yaradan ve sonra arşa hükmeden, gündüzü durmadan kovalayan geceyle bürüyen, güneşi, ayı, yıldızları hepsini emrine baş eğdirerek var eden Allah'tır. Bilin ki yaratmada emir de onun hakkıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir. Sadakallahülazim.
5: Uzay, sonu belirsiz bir boşluk. Göz alabildiğine yalnızlık. Heybetin ve ihtişamın doruğu. Ötelerin daha ötesi. Milyarlarca yıldızın saçılmış mücevherler gibi ışıl ışıl yandığı, şairlerin ilham, alimlerin merak kaynağı.
6: Gerçekten de bu esrarlı güzellik oldum olası cezbeder insanoğlunu. Öyle bir çeker ki kendine, teslim alırcasına. Bir görünür, bir yok olur sırlarıyla. Karma karışık bir yumak gibi uğraştıkça daha çok karışır.
5: Lakin insanoğlu da sırtını yere vermez, pes demez asla. Geceyi gündüzüne katar, uğraşır didinir bu esrar perdesini biraz daha aralayabilmek için. Lakin her tamam dediği yerde yeni bir eksik bekler kendisini.
6: Öyle veya böyle, tüm bu olumsuzluklara, hayal kırıklıklarına rağmen insanoğlunun uzay hakkında edindiği bilgi birikimi hiç de küçümsenecek gibi değildir. Dünden bugüne çok yol kat etmiştir astronom adına. Hele içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk ve ikinci yarısında dev denilebilecek adımlar atılmıştır. İnsanoğlunun astronomiye ilgisi çok çok eskilere dayanır. Neredeyse insanlığın yazılı tarihiyle yaşıttır. Babillilerin M.Ö. 3000'li yıllarda bugün bilinen takım yıldızlardan birçoğunu tanımladıkları biliniyor.

0: Sonraları milattan önce 6. yüzyılda Pisagor yer merkezli, yani dünyanın merkez olup güneşin ve yıldızların dünya etrafında döndüğü bir evren modeli ortaya attı. Bunu Aristo ve daha sonraları Battamius takip etti. Battamius bu modeli daha sağlam temeller üzerine oturttu.
1: Battamius'un ortaya attığı bu model, kilisenin de desteğiyle tam 14 asır hüküm sürerek Avrupa'da Orta Çağ'ın sonlarına kadar taşınmıştı. Kilise bu modele öylesine sahip çıkmıştı ki, bunun aksine bir görüş ileri sürenler kilise tarafından şiddetle cezalandırılıyorlardı.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra İslam dünyası alimleri astronominin geleceğini şekillendirecek birçok keşif ve icatlarda bulundular. İslam alimleri teori çalışmaları, gözlemleri, ölçümleri ve astronomi aletlerine getirdikleri yeniliklerle astronomi ilmine çok değerli katkılarda bulundular.
1: İslam alimlerinden Biruni, yerkürenin döndüğünü ispatlamaya çalışarak ileride Kopernik'in ortaya atacağı sistemin temellerini attı. Yine aynı dönem İslam alimlerinden Battani, küresel trigonometriye ilişkin çalışmalarıyla çağdaş astronominin önünü açtı. 11. asırda Bağdatlı İbn Heysem, gezegenlerin de döndüğünü ve küresel yüzeyler üzerinde bulunduklarını ileri sürdü. Endülüslü Vitruvi ise geliştirdiği yeni modelle Kopernik sisteminin temelini atan bir başka alimdi. 12. asır astronomu Bağdatlı Bediül Üstüllabi, gezegenlerin ve yıldızların konumunun gözlemlenmesi yoluyla bu cisimlerin ufuk düzleminden yüksekliğinin ölçülmesini ve böylelikle yerel zamanın hesaplanmasını sağladı.
0: Şüphesiz İslam alimlerinin bu konuda böylesine ilerlemelerinin temel sebebi Kur'an'da yer alan ve astronomiye ışık tutan ayetlerdi. Bu noktadan hareketle İslam alimleri geçmiş birçok teoriyi çürüterek astronomide yepyeni bir çığır açtılar.
1: 1500'lü yılların başında Kopernik, dünyanın o zamana kadar bilinen 6 gezegenden biri ve küresel olduğunu, ayrıca gezegenlerin güneş etrafında düzgün dairesel biçimde hareket ettiği düşüncesini ileri sürdü. 1600'lü yılların başında Galile'nin teleskopu keşfetmesi Kopernik'i gözlemsel olarak da destekledi. Lakin Engizisyon Mahkemesi'nin tehdidi Galile'nin iddialarını geri almasına sebep oldu.
0: Kopernik'e bir destek de Alman astronom Kepler'den geldi. Kepler, gezegenlerin odağının güneş olduğunu ve gezegenlerin dairesel değil, eliptik yörüngeler çizdiğini ortaya koydu.
1: Velhasılı kelam, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü düşüncesi, ancak zamanımızdan 142 yıl önce Fransız bilim adamı Foucault tarafından kesin ve güvenilir bir biçimde ispat edildi. Evet, tam 142 sene önce. Oysa Kur'an-ı Kerim bu ispatın yapıldığı tarihten yaklaşık 12 yüzyıl önce bu gerçekten çok daha fazlasını insanlığın istifadesine sunuyordu. Neml suresi 88. Enbiya suresi 33. ve Yasin suresi 38-39. ve Zümer suresi 5. ayetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dağları yerinde donmuş gibi durur görürsün. Oysa onlar bulutlar gibi geçerler. Bu her şeyi sağlam tutan Allah'ın işidir. Doğrusu O yaptıklarınızdan haberdardır. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yürür. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay içinde sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir. Şüphesiz gökleri ve yeri yaratan O'dur. Geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Her biri belirli bir süreye kadar yörüngelerinde yürüyen güneş ve ayı buyruk altında tutar. Dikkat edin, güçlü olan, çok bağışlayan O'dur. Sadakallahül Azim.
1: Evet, uzay Yüce Yaradan'ın muhteşem kudretinin, sonsuz ilminin, sınırsız hakimiyetinin bir tecellisi. Uzayın sır perdesini biraz aralayıp şöyle bir baktığınızda gözleriniz bu ihtişam dolu saltanatın kudretiyle kamaşıyor, fakir ve yorgun size geri dönüyor. Bu anda Yüce Yaradan'ı hamd ile tesbih ve tenzih ediyor, onun ilmi karşısında saygıyla eğiliyorsunuz. Gücünün büyüklüğü ise derinden titretiyor sizi.
0: Nasıl titretmez ki? Dünyada yapılagelmiş en güçlü teleskoplarla bile uzayın ancak belirli bir kısmı görülebiliyor. Bu görülebilen kısmınsa uzayda ne kadar yer kapladığı da belirsiz. Ve asıl büyük alan bu gözlem ufku dışında kalan kısımda yer alıyor.
1: Gözlem ufku içerisinde kalan kısım dahi insan aklını, hatta hayalini bile zorlayacak türden. Şu rakamlara bir bakın. Dünyamızın içinde yer aldığı Samanyolu galaksisi yaklaşık 200 milyar güneş büyüklüğünde yıldızı bünyesinde barındırmakta ve boyu 100 bin ışık yılı, eni 20 bin ışık yılı mesafesinde. Lütfen şimdi şu hesaba dikkatinizi bir verin. Işığın saniye hızı, yani bir saniyede kat ettiği mesafe 300 bin kilometre. Dolayısıyla 300 bin çarpı 60 bir dakikada, çarpı 60 bir saatte, çarpı 24 bir günde, çarpı 365 bir yılda aldığı mesafe. Bu çarpımların neticesi de ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir ki bu da yaklaşık 9,5 trilyon kilometredir. Yani kabaca bir tabirle ışık bir yılda 9,5 trilyon kilometre yol almaktadır. İşte içinde bulunduğumuz galaksimizin uzunluğu 100 bin çarpı 9,5 trilyon kilometre. Bu hesaba göre ses hızında yol alan bir uçak Samanyolu galaksisini bir uçtan diğer uca boylamasına kat etmeye kalksa yaklaşık 80 milyar yıl gerekecektir.
0: İş bizim galaksimizde de bitmiyor. Evrende daha bu gibi milyarlarca galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. İşin ilginç yanı da bu evren içerisinde her şey hareket halinde. Dünya hem kendi hem güneş etrafında dönüyor. Güneş hem kendi etrafında hem de kendi etrafında dönen gezegenlerle birlikte bir başka sistemin etrafında dönüyor. Helezoni bir şekilde döndüğü için de bir geçtiği noktadan bir daha geçmiyor. Dünyada güneşin çekim alanı içerisinde olduğundan o da bu helezoni dönüşe el mahkum katılıyor. Galaksimiz de dönüyor. Hem de bünyesindeki 200 milyar yıldızla birlikte. Yaklaşık 250 milyon yılda kendi merkezi etrafında bir devir hareketini tamamlıyor. Bu ne ince hesaptır ki milyarlarca galaksi içerlerindeki milyarlarca yıldızla birlikte dönüyor da biri diğerinin yoluna çıkmıyor. Programlandıkları veçiyle kara bir gece kadar sessiz ve sakin görevlerini yerine getiriyorlar. Rahman suresi 5 ve Mülk suresi 3. 4. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Gökleri 7 kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Sadakallahülazim.
1: Yüceler yücesi Rabbimiz gökleri ve yeri, yani evreni 6 günde yarattı. Bu bizim algıladığımız anlamda bir 6 gün müdür, yoksa çok farklı bir boyutta çok değişik bir zaman aralığı mıdır, bunu bilemiyoruz. Ancak bu konuda fikir serdetmek gaybı taşlamaktan başka bir şey değildir. Ancak gözden kaçmayan tek nokta her şeyin ince bir plan ve hesap ürünü olduğu gerçeğidir.
0: İnsanoğlunun evrenin varoluşuna tatminkar çözüm arayışları yakın zamana kadar iki tezin kıyasıya bir çatışması halinde gelişti. Bunlardan birincisi yaratılış modeli. Yani evrenin belirli bir süre önce yaratıldığını savunan model. Ki bu modele Big Bang, yani büyük patlama modeli de denir. İkincisi ise durgun durum modeli. Evrenin yaratılmadığını ve ezelden beri var olduğunu savunan modeldir.
1: 1924-1929 yılları arasında Amerikalı astronom Hubble, uzak yıldızların ve galaksilerin ışık tayflarını incelediğinde, bu yıldızların ışıklarının dalga boyunun ışık tayfı üzerinde kırmızıya kaydığını defalarca müşahede etti. Akustik fiziğinde Doppler olayı olarak bilinen bir özelliğin ışık içinde geçerli olduğundan yola çıkarak bunun bir tek izahı olduğu kanaatine vardı. Bu da bu yıldızların bizden hızla uzaklaştıklarıydı. Çünkü bize doğru yaklaşan ışığın dalga boyu tayf üzerinde mora, bizden uzaklaşan ışığın dalga boyuysa tayf üzerinde kırmızıya doğru kayardı. Işığın kırmızıya doğru yaptığı bu kayma, evrenin bir patlama sonrası yayılan gaz kütlesine benzer bir şekilde genişlediğini gösteriyordu.
0: Evet, evren genişliyordu. Hem de milyarlarca yıldır adeta şişirilen bir balon misali sürekli genişliyordu. Bilim dünyası bu açıklamayla uzun süre çalkalandı. Her yeni iddia gibi bu iddia da şüpheyle karşılandı. Ancak gelişen teknikle birlikte bu konu üzerinde yapılan bütün araştırmalar Hubble'ı haklı çıkarttı. Evren tartışmasız genişliyordu. Ve bu konuda Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 47. ayetinde şöyle buyuruyordu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Semayı kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz onu genişletmekteyiz. Sadakallahü lazım.
1: Geride bıraktığımız asırlar boyunca Kur'an'ı tefsir eden birçok müfessirin içinden çıkamadığı bu ayetin sırrı böylelikle içinde bulunduğumuz 20. asırda gün ışığına çıkmış oluyordu.
0: Evet. Genişleyen evren buluşuyla birlikte Big Bang teorisi gündemde ön plana çıktı. Yeniden tartışma masasına yatırıldı. Uzmanlar Hubble yasasını tersine doğru işletmeye başladılar. Evren sürekli genişlediğine göre dün bugünküne kıyasla daha küçük, bir yıl, bin yıl evvel daha da küçük olması gerekirdi. Daha da geriye gidildiğinde, mesela 10 milyon yıl evvel evren daha küçük, galaksiler ve yıldızlar birbirine daha yakın olmalıydı.
1: Peki göklerin, yerin, galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların birbirine çok yakın, hatta yapışık olduğu, evrende hiçbir genişlemenin olmadığı bir zaman aralığı bulunamaz mıydı?
0: Hesaplar uzmanları günümüzden 15 milyar sene evveline götürdü. 15 milyar sene evvel hiçbir genişleme yoktu. Yıldızlar, galaksiler, gezegenler, uzay boşluğu tek bir yapı halindeydi. Yani gökler ve yer yapışıktı. Defalarca tekrarlanan hesaplar evrenin 15 milyar sene evvel yoktan var edildiğini gösteriyordu. Ve bu konuda da Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi 30. ayetinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenler gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Hala inanmıyorlar mı? Sadakallahu lazim.
1: Bu evrenin nasıl yaratıldığını, ne gibi aşamalardan geçerek bugüne geldiğini tam manasıyla ancak Yüce Allah biliyor. İnsanoğluna da Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği ilim veçhiyle fikir serdetmek düşüyor. Bu çerçevede yoktan var edilişin nasıl başlayıp ne şekilde geliştiğini Big Bang teorisi şöyle ifade ediyor.
0: Zamanımızdan yaklaşık 10 ila 15 milyar sene evvel çok küçük hacimde, buna karşın çok yüksek sıcaklık ve çok büyük yoğunluktaki aşırı sıkıştırılmış bir yapı büyük bir patlamayla uzaya dağıldı. Bu büyük patlama neticesinde milyarlarca derecelik bir sıcaklık, toz ve gazlar açığa çıkarak uzaya yayıldı. Bu açığa çıkan toz ve gazların geçen zaman içerisinde sıkışmasıyla yıldızlar, soğuması neticesinde de gezegenler meydana geldi.
1: Evet, bu teori birçok şeyi açıklıyordu. Lakin bir nokta vardı ki teorinin kaderi buna bağlıydı. Teorinin geçerli olabilmesi için ilk patlama anında ortaya çıkan o çok büyük sıcaklığın ve buna bağlı radyasyonun uzaydaki kalıntılarına rastlamak gerekiyordu. Çok düşük de olsa bu radyasyonun izleri mutlaka olmalıydı.
0: 1965 yılında Bell Laboratuvarı'nda temiz radyo yayınları elde etmek gayesiyle çalışan Penzias ve Wilson adlı iki bilim adamı mikrodalga bandında hiç kesilmeyen bir parazit yakaladılar. Elektronikte ve radyo sinyallerinde böyle bir dalga boyuna ilk defa rastlıyorlardı. Öyle ki antenle hangi yöne çevirse bu parazit kesilmiyordu. Bu 5.7 santimlik bir dalga boyuydu ve tekabül ettiği sıcaklık değeri 3 mutlak derece, yani -270 derece santigrattı. Evrenin ilk yaratılış anından arta kalan enerjiyi bulmuşlardı. Kainatın yaratılışından bugüne uzanan tatlı bir sıcaklıktı bu.
1: İki bilim adamı bir tesadüf sonucu çok önemli bir keşifte bulunmuşlardı. Bunun neticesinde de 1978 yılında Nobel ödülü kazandılar. Sonraları bu parazitin değerini kesin olarak saptayabilmek gayesiyle uzaya son derece hassas ölçü aletleriyle donatılmış bir uydu gönderildi. Netice aynıydı. Tüm uzay bu enerjiyle dop doluydu.
0: Big Bang artık rakipsiz kalmıştı. Bir tek yapının patlamasıyla açığa çıkan toz ve gazların zamanla sıkışmasıyla meydana gelmişti evren. Kainat yoktan var edilmişti. Evet, Yüce Kur'an bu konuya da açıklık getiriyor. Açığa çıkan toz ve gazlar için duman ifadesini kullanarak şöyle buyuruyor Fussilet suresi 11. ayetinde.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Allah duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Sadakallahül azim.
1: Evet, milyarlarca sene evvel meçhul bir noktada, bir zaman diyemiyoruz çünkü zaman yoktu, bir gün son bulacak bir başlangıç için çok yüce bir makamdan bir emir geldi. Kûn. Böylelikle gökler ve yer yüce yaradanın kûn, yani ol emriyle sona giden başlangıç içerisindeki mukadder yerlerini aldılar. Ve kainat yaratıldı.
0: Bundan sonra yeryüzünün insanoğlu için döşenmesi emri verildi. Bu emir veçiyle dünyamızın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneş sistemin tam merkezine oturtuldu. Ve dünyayı ışıtabilmesi ve ısıtabilmesi için saniyede 564 milyon ton hidrojeni 560 milyon ton helyuma çevirmesi, yani saniyede 564 milyon ton hidrojen bombası patlatması emredildi. Böylelikle güneş 6000 derece yüzey sıcaklığına eriştirildi. Dünya güneşten 150 milyon kilometre uzağa, eliptik bir yörünge üzerine 23.5 derecelik bir eğimle ve saniyede 30 kilometrelik bir hızla hareket edecek şekilde yerleştirildi. Ve kendi ekseni etrafında da saatte 1670 kilometrelik bir dönme hızı verildi. Dünyanın dönmesi esnasında karanlıkta kalan yüzünün aydınlanabilmesi için ay dünyanın uydusu haline getirildi. Daha sonra insanlar aydan takvim hususunda da yararlanacaklardı. Yer çekimi konuldu. Yeryüzüne dağlar dikildi. Bu dağlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi esnasında titreme yapmaması için gerekliydi. Tıpkı bir araba tekerleğindeki titremeyi yok etmek için yerleştirilen küçük ağırlıklar gibi dağlar da dünyanın balansını sağlayacaklardı.
1: Güneşten gelen ölümcül mor ötesi ışınlarından, göktaşlarından koruyacak, en uygun oranda basınç yapacak, sıcaklığı ayarlayacak, ışığı homojen dağıtacak, denizlerin buharlaşmasını engelleyecek, rüzgar, bulut, yağmurun oluşmasını sağlayacak, içinde hızla uzaya fırlamak için hazır bekleyen gazları tutacak, adeta çelik bir zırh gibi 1000 kilometre kalınlığında atmosfer tabakası dünyanın üzerine örtüldü. İçine insan yaşamı için en uygun değer olan %21 oranında oksijen, %78 oranında azot gazı ve diğer gazlar konuldu. Her gün 17 milyon ton, yılda yaklaşık 536 trilyon ton yağmurun yeryüzüne düşmesi sağlandı. Rüzgara düşen görev ise yağmuru bir yerden bir yere sevk etmekti.
0: Toprağa 107 tane element yerleştirildi. Her nevi bitkiyi yetiştirmesi buyuruldu. Nehirler, yeraltı suları, denizler, geçitler ve burada sayamayacağımız çiçekten böceğe birçok varlıksa tabiat üzerindeki dengeyi sağlayacaklardı. Hulasa, insana hizmet vereceklerdi.
1: Ekmek yapmak için malzemenin olması ve birkaç şartın bir araya getirilmesi yeterlidir. Ama bu bile ustalık ister. Kainat içinse olmayanı yaratmak ve milyonlarca şartı bir arada belirli bir sırayla ard arda getirmek gerekir. Bunda tesadüfe hiç yer yoktur. Şansın adı bile geçemez.
0: Bir kere yoktan var etmenin ilmi gerekir her şeyden evvel. Nedir yokluk? Hiç düşündünüz mü? Ekmek yokluğu, su yokluğu veya dün televizyon yoktu, bugün var. Ama bütün bunlar var olan şeylerin yokluğudur. Özlerinde varlık vardır. Kimi de var olan üzerine bina edilirler. Cam vardır, televizyonun tüpü yapılır, silikon vardır, elektronik devreleri yapılır. Ya hiç olmayan şeyin yokluğu nasıl düşünülür? Olmayan şey nasıl düşünülebilir? Düşünülemez. Çünkü yokluk varlığa göre tanımlanmıştır.
1: İşte yoktan var edilen kainat. İşte düşünülemeyecek seviyede bir matematik ve fen şaheseri. İşte uzay denilen sonsuz boşluk. İşte uzayda kilometrelerce kare büyüklüğünde bir tarla üzerindeki bir taş parçası kadar yer kaplayan Samanyolu galaksimiz. Bunun içinde bir atom kadar bile yer tutmayan güneş sistemimiz. Bu sistem içinde bir elektron kadar dünyamız. Dünya üzerinde yaşadığımız ülke. Ülkemizde bir şehir. Şehrimizde bir semt. Semtimizde bir apartman. Apartmanda bir daire ve içinde biz.
0: Ve işte hepsini yaratan, işte o kûn emrini veren yüce zat. Ve işte onun sonsuz ilmi ve gücünün büyüklüğü. Ya Rab, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederiz. Ya Rab, bizi bağışla. Ya Rab, bizi esirge.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
6: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gindes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
9: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
4: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
7: Özel FM
4: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahumme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul khawf mink ve enza' min kulubihimul khawf minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه، اللهم أعد للدين مجده، اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم، اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم، اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين، اللهم أعد لنا صلاح الدين، اللهم أعد لنا عمر، اللهم أعد لنا أبي بكر، اللهم أعد لنا عثمان، اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين، اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزِ راية الكفار، اللهم اخزِ الكفار، اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك، اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا، اللهم عليك بدولة الصهاينة، اللهم عليك برأسهم، اللهم عليك برأسهم، اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالقردة والخنازير، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك، اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى، رغم أنف اليهود، رغم أنف اليهود، رغم أنف اليهود، يا رب العالمين، اللهم هذا ختام شهرك، اللهم هذا ختام شهرك، اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين، اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين، اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين، اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين، يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فإن azizul ghafur.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat, Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, can güvenliğinizi korumak için trafik kurallarını mutlaka öğrenmelisiniz.
0: Özel FM 103.2.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalığı 49.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
13: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535-501-60-16.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
17: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 19. Özel FM, hayırlı akşamlar.

Makale arası. Bağlanma. Selimiye Camii'nin meydana gelmesi için binlerce taşın birbirine bağlanması gerekir. Kimse tabiata dokunmayalım, mağaralarda yaşayalım, taşların da özgürlüğü var, birbirine bağlamayalım demiyor. Ve Rabbimizin evlerini kıble yapın, namaz kılın emrine uyarak Hazreti Adem'le beraber ilk olarak Mekke'de Kabe yapılıyor. Bir şiirin oluşması harflerin kelimelerde, kelimelerin beyitlerde birbirine bağlanması gerekir. Şelale milyonlarca damlanın birleşmesinden oluşur. Denizde ırmakların birleşmesinden meydana gelir. Tenimiz trilyonlarca hücrenin birbirine bağlanmasından oluşur. Biz varlığımızı bağlılığımıza borçluyuz. Hücrenin bir tanesi bağını koparsa yalnız kendisi düşmekle kalmaz, başkalarının düşmesine de sebep olur. Asker de er onbaşıya bağlanır, onbaşı yüzbaşıya bağlanır, yüzbaşı binbaşıya bağlanır, yarbay, albay, tuğ, tüm, kor ve orgeneralle devam ederek bir birlik, beraberlik oluşur. Er generaline sen de insansın, ben de insanım, senin bana emretme hakkın yok dese sistem sona erer. Kayıtsız şartsız itaatte sistemi sona erdirir. Çiçeğin açmasından böceğin uçmasına kadar, erinden generaline, öğrencisinden profesörüne kadar, vatandaşından cumhurbaşkanına kadar herkesin bağlı olacağı ve sözünden dışarı çıkmayacağı biri olmalıdır ki verilen emir ve yasakların doğru veya yanlış olduğu test edilebilsin. İşte bunun için bazıları eskiden komünizmin kurallarını esas kabul ederlerdi. Bugünlerde Avrupa Birliği değerlerini kabul edenler var. Amerikan değerlerini kabul edenler var. Ama hepsinin kalbini, kalıbını, canını, tenini yaratan, yaşatan ve yönetenin bu işini kabul ederken sözünü kabul etmeyip kendisi gibi birilerinin değerlerini kabul ederek kendilerini değersiz hale getiriyorlar. Hiçbir emir ve yasak hakimler hakiminin emir ve yasaklarına aykırı olmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz de imanlı insanlardan meydana gelen bir topluluk meydana getirirken Rabbinin emirlerine uyarak iman edenlerden biat, bağlılık sözü almıştır. Mekke'deyken Akabe biatları, Hudeybiye'deyken biat-ı Rıdvan'ı almış ve bu biat Rabbimiz tarafından onaylanmış. Şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse kendi aleyhine dönmüş olur. Kim de Allah'a verdiği sözü tutarsa yakında Allah ona büyük mükafat verecektir. Sevgili Peygamberimiz olan bağlılığımız Allah'a bağlılığımız demektir. Çünkü Peygamberimizi gönderen Allah'tır. Gönderilene saygı, gönderene saygı demektir. Resulullah'a elini verip bağlanan Allah'a bağlanmış demektir. Mutlu aile yuvalarını kurarken Allah'ın emri Peygamberimizin kavliyle dedikten sonra nikah kıyanın sorusuna evet diyerek bağlanıyoruz. Dilde hafif manada ve sorumlulukta çok ağır olan bu dört harfli evet kelimesi mutlu bir aile oluşmasında ve neslin devamının sağlanmasında bağ görev yapmakta. Alışveriş yapılırken satana bayi denir. Satın alana müşteri denir. Bayi kelimesi ile biat kelimesi aynı köktendir. Parayı malla veya malı malla değiştirmek için elleri birleştirmeye tokalaşma, hayırlaşma diyoruz ve akti gerçekleştiriyoruz. Yenişehirli Avni, bir pula değmez benim indimde su ku kainat. Alimi ben hiçe sattım bir sebili bey ibad. Yani benim yanımda kainat, evren çarşısının tamamı bir pula değmez. Ben bu alemi kat'i bir satışla bir hiçe verirdim diyor. Müslüman bir insan Allah'ın ve Resulünün emir ve yasaklarına gönülden bağlanırken canını, malını, makamını, maaşını, rütbesini, diplomasını ortaya koyarak bağlanıyor. İyi insanlar olan bağlılığımızda Rabbimiz bize bir ölçü veriyor. Bağlandığımız insanın emir ve yasakları Allah'ın

0: emir ve yasaklarına ters düşmeyecek. Eğer Allah'ın emir ve yasaklarına ters düşen bir emir veya yasakla karşılaşırsa ona uymak mecburiyetinde değildir. Bu konuda Rabbimiz buyurur: "Ey peygamber! Mümine kadınlar sana Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyilikte sana isyan etmemek üzere biat etmek için geldiklerinde onların biatını al ve onlar için istiğfar et. Şüphesiz Allah affedici, merhamet edicidir." Mümtehine Suresi 12. Ayet-i Kerime. Meşru zeminlerde eşimize, çocuklarımıza, dostlarımıza, örnek ve önder insanlarımıza bağlarımızı koparmadan, hatta biraz daha güçlendirerek devam edelim. Yanlış söz ve davranış içinde olanların kulağına fısıldayalım ve yanlış yayıcısı olmayalım. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halaktani.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, arzularının esiri olmuş, aldanmış bir gençlik değil, adanmış bir gençlik bize lazım. Bu gençliğin alnında secde izi, bu gençliğin gömleği arkadan yırtık olacak. Bu gençlik zindanı zinaya tercih etmiş olacak. O gençlik yarın mahşerde arşın gölgesinde gölgelenecek ve yeryüzünde de ilahi kelimetullah davasını ve sancağını taşıyabilme liyakatına ve ehliyetine sahip olacak.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Amin. Değerli kardeşlerim, bir Kur'an iklimi programında daha sizlerle birlikteyiz elhamdülillah. Sizlerle bizleri bu programda buluşturan Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği tarzda Kur'an'ı onların nasıl okuduklarını, nasıl anladıklarını ve nasıl yaşadıklarını paylaşmaya çalışıyoruz. Elbette çeşitli kaynaklardan derlediğimiz, toparladığımız bilgilerle ve onları size aktarmak suretiyle. Son bölümlerde, son haftalarda, aylarda ise Kur'an'ı nasıl yaşadılar kısmını inşallah birlikte incelemeye çalışıyoruz. Bir önceki dersimizde ashab-ı kiramın itharı diyebileceğimiz, kelime anlamı olarak Türkçe'ye alırsak, kardeşlerini kendi nefislerine tercih etmeleri gibi onların büyük fedakarlığını, Kur'an ışığında bu fedakarlığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği tarzda nasıl yaptıklarını görmüştük. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bundan bahsedildiğini görmüştük. Bu bölümde ise, bugün ise inşallah ashab-ı kiramın önde gelenlerinin merhametini, adaletini ve insanlara, sadece birbirlerine karşı değil, diğer insanlara karşı da o ince yürekli, yufka yürekli, efendim, kalp rikkatiyle davranmalarını, bunun hangi örneklerini, ne güzel örneklerini verdiklerini inşallah beraber görmeye çalışacağız. Elbette bu konularda onların örneği, muhteşem örneği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. Onun tavsiyeleri istikametinde onlar böyle davranıyorlardı. Bu bölümde ilk örneğimiz tabii merhamet ve özellikle adalet deyince, bütün sahabe böyleydi, merhametliydi ama adaletliydi. Hazreti Ömer'in adaleti elbette bu konuda dillere destan idi. Hazreti Ömer Müslümanların ikinci halifesi oldu. Hazreti Ebu Bekir'den sonra, Hazreti Ebu Bekir 2 yıl halifelikte kalabilmişti, vefat etmişti. Allah onlardan razı olsun. Allah hepsine rahmet eylesin. Ondan sonra da Hazreti Ömer halife seçilmişti. Hatta onu halifeliğe aday gösteren bir bakıma Hazreti Ebu Bekir'di. Yani onu nasip etti, onu tayin etti de deniliyor ama aslında o bir anlamda biat usulüyle bütün Müslümanlar onu seçtikler için bir seçimdi denilebilir. Hazreti Ömer'in hilafetin ilk yıllarında olması gereken bir hadiseyle karşılaşıyoruz. Çünkü Suriye ve Filistin bölgesi, Kudüs, Şam, bu bölgeleri Hazreti Ömer zamanında İslam orduları fethetmişlerdi. Hatta Hazreti Ebu Bekir zamanında zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı sırasında hazırladığı Üsame bin Zeyd ordusunun efendim o bölgeye doğru hareket ettiğini, hatta Efendimiz vefat edince bekletildiğini ve sonra tekrar Hazreti Ebu Bekir zamanında o bölgelerin fethine başlandığını, Hazreti Ebu Bekir zamanında başlandığını biliyoruz. Tabii kalan kısımlarda, yani Kudüs, Suriye, Filistin, o bölgelerde Hazreti Ömer zamanında fethi nasip oldu. Bölgede tabii Hristiyanlar vardı, Yahudiler vardı, farklı milletlerden, farklı ırklardan, dinlerden insanlar vardı. Ve onlar İslam devletinin huzur ikliminde yaşıyorlardı. İbadet özgürlükleri vardı. Hatta biliyoruz ki Hazreti Ömer onların kiliselerinde ibadet yapmalarını, onlara özgürlüklerini tanıdı. Ve Kudüs'ü bizzat almaya da, Kudüs'ün anahtarlarını teslim etme konusunda oradaki Hristiyan ileri gelenlerin yahut işte o bölgedeki reislerin talebi üzerine Hazreti Ömer bizzat gitti. Hatta devesine bir kendisi, bir de kölesi, hizmetlisi nöbetleşe biniyorlardı. Bir tane deveye biniyorlardı. Yani bazen birisi yularını çekiyor, diğeri biniyor. Bazen de Hazreti Ömer çekiyordu devenin yularını, köleyi bindiriyordu. Kudüs'e yaklaştıklarında da sıra artık Hazreti Ömer'in yuları çekmesine gelmişti. Devenin sırtında da köle olacaktı. Kölenin ısrarına rağmen, o hizmetlisinin ısrarına rağmen Hazreti Ömer dedi ki hayır, sıra sende, bineceksin. Ben de ipini çekeceğim. Ve insanlar Hazreti Ömer'in geldiğini öğrendiklerinde o devenin üstündeki kölenin Hazreti Ömer olduğunu zannederek ona bir anlamda yöneldiler. Ona alkış tuttular. Ne bileyim, ona saygı göstermeye çalıştılar. Tabii ki gerçeği kısa bir süre sonra anladılar. Ama bu aynı zamanda Hazreti Ömer'in o muhteşem adaletinin, hakkaniyetinin, merhametinin, inceliğinin bir yansıması idi. Evet, yani onlar ibadetlerini kiliselerinde rahatlıkla sürdürebiliyorlardı. Hazreti Ömer'in bölgeyi bir ziyaretine dair bir kıssadır bu, bir olaydır, bir yaşanmışlıktır. Yusuf Erkan Dehlevi'nin, Muhammed Yusuf Erkan Dehlevi, Hayat-ı Sahabesinde geçen bir kıssayı paylaşıyoruz efendim. Fetih'ten sonra Hazreti Ömer bölgeyi ziyarete gidiyor. Bu ziyaret esnasında Hazreti Ömer'in başından şöyle bir olay geçiyor. Gerçekten çok anlamlı, birçok bakımdan dersler çıkarılacak bir olay. Kilisenin yanından geçerken duraklıyor. Ve o kilisenin rahibiyle görüşmek istiyor. Hani bir bakıma bir şikayeti var mı, halinden memnun mu? Belki bunları efendim soracak olmalı. Kilisenin rahibine gidiyorlar insanlar. Müminlerin emiri Halife Ömer sizinle görüşmek istiyor diyorlar. Tabii rahip hürmetle halifenin teklifini hemen kabul ediyor ve onun huzuruna geliyor ama yani Hazreti Ömer karşısında öyle bir adam buluyor ki hastalanmış, beti benzi sararmış, kaçmış, yorgun, adeta dünyayı terk etmiş. Yaşlı bir zat. Yani belki insanlar koluna girmiş, böyle zor ayakta duran. Hazreti Ömer onun bu halini görünce ağlamaya başlıyor. Çok ilginç bakın. O katı mizaç bilinen, o hani elbette adalet konusunda, adaletin tesisi ve sağlanması, adaletin devamı konusunda, uygulanması konusunda kılık kırk yaran Hazreti Ömer elbette. Bu konularda elbette hiçbir zaman haksızlık yapmaz ama birilerinin haksızlık yapmasına da müsaade etmez. Zalime karşı mazlumun hakkını almada çok serttir ve çok kararlıdır yani. Ama bu konularda merhametli, bakın o yaşlı adamın o halini, o hastalanmış, yorgun, beti benzi kaçmış, yani gitti gidiyor adeta, ağlamaya başlıyor. Tabii hikmetini bilmiyoruz ama şimdi anlaşılacak. Görüşmeden sonra orada bulunanlardan biri Hazreti Ömer'e niçin ağladığını soruyor. Yani ya Ömer, ey müminlerin emiri, o bir Hristiyan, o bir Hristiyan olduğu halde, onu bildiğiniz halde niçin ağladınız? Hani bir Hristiyan'a ağlanmaz gibi bir mülahaza adeta var bu soruda. Hazreti Ömer soruyu soran kişiye şu cevabı verir. Bunu biliyorum, yani onun Hristiyan olduğunu biliyorum. Fakat ona acıdım. Bakın merhamet bu. Ve Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini hatırladım. Nihayet bu ayetleri de okuyacak zaten, okuyor. Gâşiye suresinin 3 ve 4. ayetleri. Onun yorgunluğuna, bitkinliğine rağmen, bakın ateşe girecek oluşuna üzüldüm. Ne demek bu? Adam ömrünü kilisede geçirmiş. Rahip olarak geçirmiş. Efendim elbette kendince belki bir hizmet olarak geçirmiş. Ama ömrünü tüketmiş. Neden? Bir hak din uğruna, hak dava uğruna değil, batıl bir inanç uğruna ömrünü tüketmiş. Yazık bir adam, ömrünü tüketmişsin ama bir de cehenneme gireceksin gibi buna acıyor. Elbette tabii ki Hazreti Ömer ona İslam'ı tebliğ etmiş olmalıdır. Yani elbette ona başka şeyler de söylemiş olmalıdır, bilmiyoruz. Ama aklına gelen, hatırına gelen ve onu ağlatan ayet nedir? Hazreti Ömer'in Gâşiye suresinin 3 ve 4. ayetleri demiştik. Estağfirullah. Amiletun nasibe tesla naran hamiye. Amiletun nasibetun tesla naran hamiyetun. Yani devam edersek böyle okunur. Yani ne demek manası? Amiletun nasibe çalışmış fakat boşuna yorulmuştur manasına geliyor. Amiletün çalışmıştır. Ameller, faaliyetler, eylemler, iş yapmıştır. Ama boşuna yorulmuştur. Şöyle de anlaşılıyor bu. Yani bir ömür boyu çalışmıştır. Bir ömür tüketmiştir. Fakat boşuna. Sonra tesla naran hamiye, o kızgın, o sıcak, o yakıcı ateşe girecektir. Yani bir ömür tüketmişsin, bir ömür bitirmişsin ama cehenneme girmek. Evet, gerçekten bugün hani bazı insanlar için tabii ki belki kızgınlığımız, öfkemiz, hani Müslümanlara, insanlara yaptığı kötülüklerden dolayı hak ettiği cezayı bulsun, cehennemi boylasın diyebiliyoruz. Belki bunu demekte de haklı olabiliriz. Ama bakın bazı insanlar var ki hakikaten insanlara bir kötülüğü de olmamıştır. Efendim belki kendince hizmetleri de olmuştur. Ama İslam dışı, batıl bir dava, bir inkar, bir efendim İslam dışı bir hayat yaşayarak, ahireti hiç hesaba katmayarak, Allah'ın varlığını koyduğu ilkeleri, prensipleri hiç hesaba katmayarak bir hayat yaşamıştır. İşte o insanlara acımak lazım. Ya da Allah'a, Allah'ın dinine hizmet ettiğini zannetmektedir. Ama şirkin, küfrün, isyanın içindedir. Yani tabii ki bu Hazreti Ömer'in bildiği bir konu ve ağladığına göre bu elbette teslis akidesine, Allah'ı birleme değil de Allah'a Hazreti İsa'yı eş koşma bir anlamda, onun oğlu varsayma, Ruhul Kudüs ve benzeri gibi anlayışlar ve daha başka saçma anlayışlarla hak yoldan, tevhid inancından sapmalarla bir hayat yaşamış bir insan elbette cehenneme gidecektir. Yani bu konuda cehennemi genişletmeye hakkımız olmadığı gibi daraltmaya da hakkımız yok. Efendim, cehennemi de cenneti de bu manada genişletmeye, daraltmaya hakkımız yok. Cehennem alabildiğine geniştir, daha yok mu der. Cennet de alabildiğine geniştir. Ama cennete girmenin elbette bir takım hazırlıkları, şartları, Allah'ı birlemek, Allah'a ortak koşmamak ama ona gereği gibi ibadet ve taatte bulunmak gerekir. Ve elbette onun her dönemde hangi Resulü göndermişse o Resul'e ittiba etmek gerekir. Son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve Kur'an'a ittiba etmek gerekir, tabi olmak gerekir. Evet, Hazreti Ömer bu ayetleri düşünüyor. Bakın, onu anında, bu olayı gördüğü anda bu ayetleri hatırlaması ağlatıyor. Bu ayetlerdeki dehşet, yani ömür boyu çalışacak bir insan da sonunda cehenneme yaslanacak. Yazık, tükettin bir ömrün ama hiçbir şey elde edemedin gibi. Keşke Müslüman olsaydım be adam, muhtemelen bunları da söylemiş olmalıdır, tebliğ yapmış olmalıdır. Sonunu bilmiyoruz ama bu ağlama olayı son derece önemlidir. Düşünün ki Hazreti Ömer bir zamanlar son derece hani katı kalpli, acımasız bilinen bir insan. Rivayetler öyle doğruysa, hepimizin de duyduğu, yani bir kız çocuğunu diri diri toprağa gömecek kadar, yani çok insan bunu yapıyordu, bazı insanlar yapmışlardı bunu, Hazreti Ömer'in de bunlar arasında olduğu söylenir. Hani bir şey var ki onu hatırlayınca hep ağlarım, işte kız çocuğunu diri diri gömdüğü olay. Bir şey de var ki gülerim, çünkü işte biz tutardık, helvadan putlar yapardık, o helvaya tapardık, o helvadan putlara. Sonra da acıkınca onu yerdik diyor. Gerçekten de gülünç. Tabii bu insanın nereden nereye geldiğini, öyle bir cahiliye uygulamasından, öyle bir cahili hayattan, öylesine insafın, merhametin, izanın, imanın olmadığı, zulmün ayyuka çıktığı bir ortamda, böyle bir düzenin, böyle bir cahili hayat tarzının önde gelen bir insanın bu hale dönüşmesi gerçekten muhteşem bir değişimdir. Evet, yani muhtemeldir ki dediğimiz gibi Hazreti Ömer o zata Ali İmran suresinin 64. ayetini tebliğ etmiş olmalıdır. Kul ya ehlel kitab teala bila kelimetin sevain beynena ve beynekum ila ahir ayet. De ki ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda ortak olan bir kelimeye geliniz. Geliniz, Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler edinmeyelim, ilahlaştırmayalım. Bunu söylemiş olmalıdır. Ama bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Fakat şunu biliyoruz ki Hazreti Ömer dahil bütün ashab-ı kiramın gittikleri her yerde, savaşlarda, fetihlerde, öncesinde, sonrasında insanlara mutlaka Allah'a kulluk etmeyi, onu bir ilah olarak, Rab olarak tanımayı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Resul olarak tanımayı söylediklerini, buna çağırdıklarını biliyoruz. Hatta yine bir savaşta bir İslam askerinin ifadesiyle biz insanları kulak kulluktan kurtarmaya ve Allah'a kul yapmaya geldik dediğini biliyoruz. Elbette bunu Hazreti Ömer de söylemiş olmalıdır ama onu ağlatan işte bu merhamet duygusudur. O adamın cehenneme gitmemesi, gitmesini engellemek için bir çaba sarf etmiş olması illaki gereklidir. Ama ilk gördüğünde aklından bunlar geçtiği için, bu ayeti hatırladığı için ağlıyor. İşte Müslümanların örnek alması gereken adalet sahibi Ömer aynı zamanda merhamet sahibi Ömer'dir. O adalet konusunda zaten o merhameti olmasa o adaleti sağlayamaz. İnsanların çiğnenen haklarını geri almak için o mazlumlara ciddi anlamda merhamet etmesi lazım ki haklarını alsın. Zalime merhamet edilmez. Mazluma merhamet edildiği için zalimden söke söke hakları alınır. Hazreti Ömer böyle bir adalet sahibi Ömer'di. Ve elbette onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitiminden geçmişlerdi. Kur'an'la yoğrulmuşlardı. Kur'an ayetlerini hatırlayarak hayatlarına ve hayata yön veriyorlardı. Onlar elbette efendim bir Yasin suresini okuyarak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yasin ehli dediği Habib-ün Neccar ve o şehre gelen, onun bulunduğu şehir ki Antakya olabilir, Allahu Alem, Antakya'ya gelen iki elçi, üçüncüsü de o efendim, ve onların tebliğini destek vermek istiyor. Ama sonunda insanlar onu taşlayarak öldürüyorlar. Ve o taşlayarak öldürüldüğünde Rabbimizin ona cenneti müjdelediği, cennete gir dediği ayet-i kerimeyle sabit, Yasin suresinde 26 ve 27. ayetler. Efendim o cennete gir denildiğinde de Habib-ün Neccar'ın ya da işte o Yasin ehli dediğimiz kişi ve kişilerin şöyle dediğini Rabbimiz aktarıyor bizi. Ya leyteni ya leyte kavmi ya'lemun. Estağfirullah. Ya leyte kavmi ya'lemun. Keşke kavmim de şu bizi taşlayarak öldüren, şu hakkı hakikati tevhid inancını o peygamberlerin ya da peygamber temsilcilerinin tebliğ ettiği dini Rabbe kul olmayı kabul etmeyen ve bu hakkın, hak dinin davetçilerini taşlayarak öldüren insanlar da bu hakikati bilselerdi. Yani bizim cennete girdiğimizi, efendim onlar da iman ettikleri takdirde cennete girebileceklerini bilselerdi de böyle yapmasalardı, o insanlar da cennete girseydi. Bu nasıl bir fedakarlıktır? Bu nasıl bir efendim kendini gerçekten insanların kurtuluşuna adama adanmışlıktır, adama duygusudur. İşte bu muhteşem örnekleri Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz elbette anlatıyor. Bunu da en güzel bilenler elbette ashab-ı kiramdı ve en güzel hayatlarına aktarmaya çalışanlar da onlardı. Keşke kavmim de bilseydi. Ya leyte kavmi ya'lemun bima ghafara li rabbi ve cealeni minel mukremin. Rabbimin beni bağışladığını, bana ikram ettiğini ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi diye dua ettiğini bilmemiz gerekiyor. İşte bu kıssayı neden anlattık değerli kardeşlerim? Bu Kur'an iklimi programında Yusuf el-Kandehlevi'nin Hayatü Sahabesinden bir bölümünü aktardığımız ve bazı ilavelere de devam ettiğimiz, Kur'an'ı nasıl yaşadılar kitabımızda ele aldığımız bu konuyu, bizler de Yasin ehlini, elbette Hazreti Ömer'i, elbette onları yetiştiren, Hazreti Ömer'leri yetiştiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almalı, insanlara merhametle yaklaşmalı, batakhanelere saplanmış, günah batağında yüzen, efendim Allah'a itaat etmeyen, ibadetten mahrum kalmış, namaz kılmayan, içki, kumar ve benzeri gibi kötülüklerin zebunu olmuş insanlara acımalıyız ve hatta onlar için Hazreti Ömer gibi ağlayabilmeliyiz ki onları kazanma çabası içinde olalım. Onlar için İslam'ın dışında bir hayat yaşayan insanlar için eğer yüreğimizde bir şeyler kıpırdamıyorsa, onlara üzülmüyorsak, onlara ağlayamıyorsak onları kurtaramayız değerli kardeşlerim. Evet, biz insanları cehenneme göndermek için uğraşmayalım. Biz insanları cehennemden kurtarıp cennete gitmelerine vesile olmak için uğraşalım. Tabii böyle bir insan olmak için, yani bu uğraşı, bu adanmışlığı ortaya koyabilmek için sahabe gibi hayatını İslam davasına, Allah'ın dinine adamak lazım. Bakın bu konuda Hazreti Ömer'den açılmışken bir iki örnek daha verelim. Şüphe yok ki Hazreti Ömer merhamet duygusunu böyle kazanmasına, onun kuşanmasına ve merhametli olmasına, merhameti adeta ilişkilerine yansıtmasına sebep olan bir anlayışı vardı, bir eğitimi vardı, bir hayat tarzı vardı. Ve Hazreti Ömer çok sade, çok mütevazi bir hayat yaşardı. Çağının iki büyük imparatorluğu İslam orduları tarafından mağlup edilmişti. Yani Hazreti Ömer bir anlamda imparatorlukları mağlup eden, onların merkezlerini ele geçiren, İran'ın merkezi ele geçirildi. Bizans'ın da çok önemli toprakları, tabii ki İstanbul alınamadı, onu biliyoruz. Ama bunları ele geçiren ve dünya kadar hazineleri oralara, Medine'ye yığan bir liderdi. Bir imparator gibi davranabilirdi ama o öyle davranmadı. Yamalı elbiseler giyerdi, eskimiş sarıklar takardı, yırtık ayakkabılarla gezerdi. Bunlar biliniyor. Hatta o bazen bir dul bir kadını su taşırken görür, onun hemen suyunu alır, evine o götürürdü, taşırdı. Günün yorgunluğunu üzerinden atmak için mescidin çıplak zemini üzerinde uyuyakaldığı olurdu. Mescid-i Nebevi'ye geldiğinde. Efendim, çeşitli beldelere yolculuklar yapmıştı efendim. Hiçbir zaman yanında çadır almaz o yolculuklar sırasında. Yolda bir çarşafı dalların üzerine gelerek basit bir şekilde bir yerde dinlenmeyi tercih ederdi. Bir gün Ahnef bin Kays radıyallahu anh yanında Arapların ileri gelenlerinden bazı kimselerle birlikte Hazreti Ömer'i ziyarete gelmişti. Onu elbisesinin eteklerini beline sıkıştırmış olduğu halde koşar bir vaziyette bulmuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Ahnef'i görünce dedi ki gel dedi, gel sen de hemen kovalamaya katıl. Bir yere koşuyor. Devlete ait bir deve kaçtı. Yani elbette o bir yerde tutuluyordu. Bunda kaç kişinin hakkı olduğunu biliyorsun. Hadi yakalayalım ki o hakkı zayi etmeyelim. Bu esnada biri ona neden kendini bu kadar üzdüğünü sordu. Bu deveyi yakalamak için bir köleyi görevlendirmesi gerektiğini söyleyince benden daha iyi köle mi varmış dedi. Evet. Evet, bir köleyi görevlendirebilirdi. Kendisi daha önemli işlerle uğraşabilirdi. Elbette böyle olması bakın bizim buradan baktığımız mantık açısından daha mantıklı gibi gözükebilir. Ama o benden daha iyi köle mi varmış dedi. O an öyle bir duyguyla, öyle bir hassasiyetle hareket ediyor Hazreti Ömer. Nerede şimdi? Her işe, her meseleye birilerini görevlendirip efendim devletin malı, hani deniz filan kabilinden bir anlayış tüm dünyada maalesef egemen oldu. Ülkemizde yıllardan beri bu anlayış egemendi ve bunu kırmak konusunda Müslümanların da elbette Hazreti Ömer'i örnek almaları, onun adaletini örnek almaları gerektiğini söyleyelim. Hazreti Ömer bir gün halife seçildiğinde minbere çıktı ve bir konuşma yaptı. Aslında bu Hazreti Ömer'in kendini ne kadar iyi tanıdığını, aldığı görevin de ne dehşetli, ne kadar zor bir görev olduğunu bildiğini ve insanlara da bu konuda kendine yardımcı olması gerektiğine dair bir takım hatırlatmalar içeriyor. Bu da son derece önemli bir anekdot. Evet, Allah'a hamdü senadan sonra hutbesine başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmain gibi cümlelerle ey insanlar diyor, ey nas. Biliyorum ki siz benden şiddet ve katılık görüyorsunuz. Yani Hazreti Ömer'in biraz dedik ya katı mizaç olduğunu biliyoruz. O bunu, onun farkında. Ama niçin bunu yapıyor? Bakın, çünkü ben Hazreti Peygamber'le beraberken onun kölesi ve hizmetkarıydım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kölesi ve hizmetkarı. Bu ne demek diyeceksiniz? Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı her şeyden çok seviyorum demesine rağmen Efendimiz diyor ki kendi canından da nefsinden de çok seveceksin ya Ömer. Kendi nefsimden de çok seviyorum ya Resulallah. Bu ne demektir? Onun adeta hizmetkarı olmak. Evet, kölesi olmak. O da Allah'ın buyurduğu gibi idi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için. Müminler için rauf ve rahimdir. Peygamberimiz çok rauftu, çok rahimdi, çok merhametliydi. Elbette. Ve ben Resulullah'ın elinde kınından çekilmiş bir kılıç gibiydim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne derse kılıcı çekilmiş, kınından çıkmış, anında vur dediği an vururdum, kes dediği an keserdim. Bu kadar adanmıştım. Ancak beni kınına koyduktan sonra, yani kılıcın kınına koyduktan sonra veya herhangi bir işi yapma dedikten sonra dururdum. Bu da ilginç bir ifade. Aksi takdirde peygamberin yumuşaklığından ötürü ben halkın üstüne giderdim. Tabii ki yani Efendimiz dur demese ben diyor giderdim üzerlerine ve hırpalardım insanları. Hazreti Ömer'in özelliği bu. Haksızlığa karşı tabii. Olumsuzluklara karşı böyle bir sert tepkisi vardı. Yoksa mazlumun hakkını alma konusunda zalime karşı acımasız fakat mazluma çok merhametli. Böyle Hazreti Peygamber'le beraber vefat edinceye kadar görevime devam etti. Vefat ederken benden razıydı. Elhamdülillah. Ve bundan ötürü de Allah'a çokça hamdü senalar ediyorum. Bundan dolayı mesudum. Yani Efendimiz benden razı olduğu için Allah da benden razı olmuştur diye Allah'a hamdü senalar ediyor. Sonra aynı yere Ebu Bekir geldi ve onunla beraber oldum. O da bundan dolayı efendim onun hizmetinde bulundum. O da Resulullah'ın halifesiydi. Onun keremini, şeref ve yumuşaklığını biliyorsunuz. Hakkındaki durumunu biliyorsunuz. Efendim o şerefli, yumuşak huylu, kerem sahibi biriydi. Ben yine onun hizmetkarıydım. Ve onun elinde de kılıç gibiydim. Benim şiddetim onun yumuşaklığına karışırdı. Ne demek bu? Yani o yumuşak, o hilm sahibi ama ben de bazı konularda sert davranarak dengelerdim. Hazreti Peygamber zamanında da, Hazreti Ebu Bekir zamanında da. Ta ki Ebu Bekir de benden razı olduğu halde vefat edinceye kadar. Bundan dolayı da Allah'a çok hamd ederim. Ben bu durumdan da mesudum, yani memnunum diyor. Sonra bugün vazife bana verildi. Ben biliyorum. Sizden birisi başkası için, başkası işin başındayken Ömer bize katı davranırdı. İşte şimdi işin başına geldikten sonra hali ne olacaktır diyorsunuz, böyle düşünüyorsunuz. Biliniz ki, bakın Hazreti Ömer'in ifadeleri çok net. Biliniz ki herhangi bir suçlunun bağışlanması için benden ricada bulunmayacaksınız. Suçluyu affetmem konusunda benden ricada bulunmayacaksınız. Çünkü siz beni tanıyorsunuz ve beni denediniz. Hazreti Ömer haksızlığa tahammülü yok. Hazreti Peygamber'in sünnetini de biliyorsunuz. Resulullah'tan sorulmasını istediğim her şeyi sordum ben. Ve bu hususta hiç pişman da olmadım. Pişman da değilim. Biliniz ki zalim hakkında halife seçildikten sonra benim bildiğiniz katılığım kat be kat artmıştır. Halife seçildikten sonra benim zalim hakkındaki katılığım kat be kat artmıştır. Saldırgan hakkında da böyledir. Müslümanların hakkını, zayıfın hakkını kuvvetlilerden almak hususunda ben böyle davranırım. Fakat iffetli, namuslu. Bu iffetli aslında aynı zamanda hem sadece cinsel anlamda iffetini korumak değil. Genel manada çekingen, efendim böyle bir takım şeyler istemeye, söylemeye, hakkını aramaya biraz adeta çok fazla yeterli olmayan gibi manalara da geliyor. İffetli, afif, namuslu ve Allah'ın hükümlerine boyun eğen kimselere de yüzümü yere koyarım. Ne demek bu? Namuslu, efendim Allah'ın ahkamına uyan, herhangi bir bu tür birilerine kötülük yapmayan iffetli insanlara yüzümü yere koyarım, yüzüme bassın adeta der gibi. Benimle herhangi birinizin arasında bir ihtilaf olursa, bir anlaşmazlık olursa, onunla istediği kimseye gitmekten zerre kadar çekinmem. Hani o ihtilafı gitsin, kiminle beraber halledeceksek ona beraber giderim. Bunun denemesini yapabilirsiniz. Ey Allah'ın kulları, Allah'tan sakınınız. Beni kötülük yapmaya mecbur etmeyiniz. Tabii kötülük yapmak derken işte böyle yaparsanız sert davranmaya ve benzeri ve bana iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, nehyetmek suretiyle yardımcı olunuz. Bu son cümleyi bir kez daha tekrarlayalım. Beni kötülük yapmaya mecbur etmeyiniz. Bana iyiliği emretmek ve kötülükten men etmek suretiyle yardımcı olunuz. Yani bana hakkı, hakikati, doğruyu söyleyiniz. Ya Ömer şöyle yaparsan iyi olur deyiniz, tavsiye ediniz, ben bunu dinlerim. Şöyle yaparsan da kötü olur deyiniz, kötülükten de alıkoyunuz beni. Bakın Müslümanlar bugün bunu birbirlerine karşı aman üzmeyeyim, kırmayayım diye hakkı hakikati söylemez hale geliyoruz. Şunu keşke yapmasaydın, yapma kardeşim, böyle davranışlarda bulunma dersem, onu kötülükten alıkoymak için nasihat edersem bana üzülür, kırılır diye düşünürüz biz. Ona bir takım nasihatlerde, tavsiyelerde bulunmaktan genelde hep geri dururuz. Ama Hazreti Ömer diyor ki, bakın ben hem sert mizacım, biliyorsunuz bunu, buna rağmen bunu bana yapın diyor. Aynı hutbede Hazreti Ömer'in şöyle dua ettiği söylenir. Ey Allah'ım, ben sert ve şiddetli biriyim, beni yumuşat ya Rabbi. Bakın ne kadar güzel bir dua. Ey Allah'ım, ben sert ve şiddetli biriyim, beni yumuşat. Zayıf biriyim, beni güçlü kıl. Cimriyim, beni cömert eyle. Hazreti Ömer'in cimri olmadığını biliyoruz da, hani yeterince cömert değilim demek istiyor aslında. Zayıf biriyim, elbette insan olarak hepimiz zayıfız, beni güçlü kıl. Ama Allah'ım ben biraz mizaç olarak sert ve şiddetli biriyim, beni yumuşat. Buradan şu sonuç çıkıyor. Aslında her Müslümanın kendini çok iyi tanıması lazım ve bu manada zayıf noktalarını telafi etmek için Allah'tan yardım dilemesi, Allah'a dua etmesi lazım. Biz biliyoruz ki Hazreti Ömer halife olduktan sonra işlerinin yoğun olduğundan, işleri yoğun olması sebebiyle nafile namazlarını genelde gece namazı olarak kılardı. Hani diğer işlerini gündüz fırsat bulamazdı buna. Tabii ki vakit namazlarını cemaatle kılıyor, kıldırıyor ama gece namazı. Sabah namazını da ve namazı ailene emret. Ve mür ehleke bis salat. Taha suresi 132. ayetini okuyarak ailesini namaza kaldırırdı. Yani bakın bu ayeti okuması da enteresan. Ey aile efradım, ve emir ehleke bir salat buyuruyor Allah. Demek ne demek? Bak Allah bana buyurdu, ailene namazı emrettiydi, ben de size emrediyorum. Bakın bunu Müslüman, günümüz Müslümanları hayatlarına tatbik edebilirler. Bu şu manaya gelir. Evladım bana kızma. Ben sana bunu hatırlattığım için. Çünkü evlatlar anne babalarına genelde tamam ya baba, tamam anne kalkacağım hani gibi nazlanırlar. Ama Hazreti Ömer diyor ki bak, ve emir ehleke bir salat. Allah Teala bana dedi ki ailene namazı emret, ben de size emrediyorum. Hadi kalkın bakalım. Yani teşvik ediyorum. Görüldüğü gibi Hazreti Ömer'in canından çok sevdiği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek aldığını, bir köle gibi yaşamayı tercih ettiğini görüyoruz. Merhametli, hamiyetli, adaletli bir insan olarak bir hayat yaşadığını görüyoruz. Öyle görkemli saraylarda bir eli yağda bir eli balda yaşamadığını görüyoruz efendim, bir hayat sürüyoruz.

doldurmanın yahut işte gardıroplarımızda yer kalmazcasına elbiseler yığmanın da bir aleminin olmadığı belli. Bir tarafta insanlar acından ölürken giyecek şey bulamazken bunu yapmanın bedeli elbette ağırdır. Ve elbette Hazreti Ömer böyle davranırken elbette onlar Kur'an'a göre, Hazreti Ömer ve ashab-ı kiram Kur'an'a göre hareket ediyorlardı. Onlar elbette Nisa suresinin 135. ayetinde şu adalet uygulamalarını yaparken Rabbimizin şöyle buyurduğunu biliyorlardı. Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutun. Kendiniz, ana babanız, akrabanız aleyhine bile olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz ister zengin ister fakir olsunlar, Allah onlara daha yakındır. Hevaya uyup da adaletten ayrılmayınız. Eğer dilinizi eğip büker yahut hakkı söylemekten kaçınırsanız biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onlar Kur'an'ın bu muhteşem adalet ilkesini titizlikle uyguluyorlardı ve Efendimizin uygulamalarını kendilerine model alıyorlardı. O Efendimiz ki aleyhissalatü vesselam ki adaleti uygulamada Hazreti Ömer'den daha hassas elbette, daha keskin idi ve Hazreti Ömer de ona örnek almıştı. Sahih hadis kitaplarında şöyle bir rivayet yer alır ve çoğunuz bunu duymuşsunuzdur. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Beni Mahzum kabilesinden bir kadın hırsızlık yapmıştı. Bakın bu olay Buhari'de Fedailül Ashab bölümünde 18. hadis Megazi'de Hudut'ta geçiyor Buhari'de. Beni Mahzum'dan bir kadın hırsızlık yapmıştı. Bu soylu bir kadındı. Bunun bağışlanmasını istediler ve Efendimiz'e bir haber gönderdiler. Bu haberi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nezdinde çok kıymeti fazla olan Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'ı evet onun huzuruna gönderdiler. Üsame af ricası üzerine, onun af istemesi üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın koyduğu kanunlardan birini uygulamaktan geri durmamı mı istiyorsun dedi. Ve ona çıkıştı adeta. Allah'ın koyduğu yasalardan birini uygulamaktan beni geri durdurmak mı istiyorsun? Ve halka da şu ölümsüz konuşmasını yaptı. Ey insanlar, ey Müslümanlar, sizden önceki milletlerin helakına, yok olmasına sebep olan şu idi. Onlar şerefli ve soylu biri hırsızlık ederse onu bağışlarlar. Fakat zayıf birisi hırsızlık ederse onu cezalandırırlardı. Tabii hırsızlık değil, diğer konularda da aslında asillerden genelde cezaları kaldırıp uygulamamak, garibanlara uygulamak tarzında bir uygulama eski milletlerde, günümüzde maalesef dayısı olan, hani arkası olan adeta kurallardan, kanunlardan yırtıyor paçasını. Yasalar ve yasaklar hep garibanlara uygulanıyor. Efendimiz buna dikkat çekiyor. Evet, onlar soylu birisi hırsızlık yaparsa onu bağışlarlardı, zayıf birisi yaptım onu cezalandırırlardı. Diyelim ki işte elini keserlerdi. Allah'a yemin ederim ki kızım Fatıma da hırsızlık yapmış olsa, bizzat kızım, tereddüt göstermeden onun dahi elini keserim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari Fedailü Ashab bölümünde. Evet, onlar adaleti, merhameti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle öğrendiler ve elbette Kur'an'dan öğrendiler, hadislerden öğrendiler. Merhametli olmakla adaletli olmayı iç içe işledik çünkü bunlar birbirinin gereğidir. Merhametiniz yoksa zalim ve gaddar insanların, haksız insanların mazlumlara yaptıkları kötülükleri engelleyemezsiniz. Ama mazluma, hakkı gasp edilenlere acıyor, merhametli olarak, yufka yürekli olarak onlara yakın davranıyorsanız zalime karşı aslan kesilirsiniz ve onlara karşı acımasız davranırsınız. Evet, Kur'an ve sünnette bu tür davranışlar elbette tavsiye edilmiştir. Bakara suresinin 263. ayetinde insanlara, tabii ki bütün insanlara güzel davranmak ama özellikle mağdura, mazluma yardımcı olmak ve insanlara sıkıntı vermemek. Güzel bir söz söylemek, Bakara suresi 263, güzel bir söz söylemek ve affetmek ardından eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Evet, bazen bir sadaka, bir yardım, bir infakta bulunur insanlar ama arkasından onu başına kakar adeta, başka türlü eziyetler ortaya çıkar. Böyle yapacağınıza insanları affedin, sadece güzel bir söz söyleyin, o bundan daha iyidir. Güzel söz her zaman iyidir elbette. Affetmek, bağışlamak her zaman iyidir. Bakara 262'de bir ayette de mallarını Allah yolunda iyilik için sarf edip sonra verdiklerinin ardından başa kalkmayan ve eziyet etmeyenlerin mükafatları Allah katındandır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. La havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Sevdiğiniz

0: şeyi infak etmedikçe birre eremezsiniz buyuruyor Rabbimiz. Ali İmran 92. ayet. Lem tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Merhameti, adaleti, infakı, hayırda bulunmayı teşvik eden ayetler. Bakara 267. ayet. Ey iman edenler, kazandıklarınızın en temiz ve en güzellerinden infak ediniz. Dudak büküp göz yummadan alamayacağınız adi şeyleri vermeye kalkmayınız şeklinde ayet-i kerimeler var elbette. İnfakı, ikramı, işte efendim insafı, bağışlamayı teşvik eden ayetler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. Her Müslümanın üzerine sadaka vermek, hayır yapmak vaciptir, vazifedir. Yanındakiler soruyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah, ya elinde imkanı yoksa, yani Efendimiz buyuruyor ki Müslümanın üzerine sadaka vermek, hayır yapmak vaciptir, vazifedir. Yanındakiler diyorlar ki ya Resulallah, elinde imkanı yoksa kendi gücüyle kazansın, böylece hem kendisine faydalı olsun hem de hayır yapsın. Yani kazanmaya çalışsın. Bakın bugün insanlar para kazanma konusunda yahut işte bir takım imkanlar, bir takım makamlar elde etme konusunda neden hırs gösteriyorlar, neden bu kadar çok çaba sarf ediyorlar? Efendim, daha rahat edeyim, daha fazla maddi imkanlara kavuşayım, daha başkalarına karşı Allah muhafaza hava atayım diye mi? Yahut çoluğuma çocuğuma çok fazla miras bırakayım diye mi? Yoksa Efendimizin belirttiği gibi, bakın, imkanı olmayan bir insan, ya imkanım yok ki birilerine yardımcı olayım, sadaka vereyim. O zaman diyor, kendi Allah'ın kendine verdiği güçle, tabii bu pazu gücüyle, beyin gücüyle, diğer imkanlarla, diğer kabiliyetlere çalışsın, kazansın, hem kendine faydası olsun hem de başkasına infak etsin, sadaka versin. O yüzden tasadduk, sadaka, infak, zekat namazın ikiz kardeşidir. Kur'an-ı Kerim'de hiç birbirinden ayrılmaz. Kur'an-ı Kerim'de sürekli onlar, o iman edenler namazlarını kılarlar. Kur'an-ı Kerim'in daha başında bakın. Yukimuna salate, yutuna zeki ayetler böyle geçtiği gibi orada da onlar namazlarını dosdoğru kılarlar. Ve mimma razaknahum yunfikun. Ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler buyurulur. Allah'ın verdiği rızıkları tabii ki talep edip, arayıp, kazanmak, imkan sahibi olmak lazım ki birilerine ne kadar çok imkanınız olursa, ne kadar etkiniz, yetkiniz, paranız, gücünüz olursa mazluma, garibanlara o kadar çok yardım edersiniz. Ama galiba bugün günümüzde tersi oluyor. Ne kadar çok kazanırsak o kadar sanki cimrileşiyoruz, o kadar mala mülke düşkün hale geliyoruz, Allah muhafaza. Evet, bakın o sahabe soruyor, konuşmayı yani araya bir izah koyduğum için kaybetmeyelim. Yani Efendimiz diyor ki her Müslümanın üzerine sadaka vermesi vaciptir, vazifedir. Sahabe soruyor, ya Resulallah, ya imkanı yoksa kendi gücüyle kazansın diyor Efendimiz. Böylece hem kendine faydası olsun hem de hayır yapsın. Ya Resulallah, ya kazanç yolu bulamazsa, yani tamam çalışmak istiyor, uğraşıyor, dinliyor ama bir kazanma yolu bulamadı. Zor durumda olana, mazluma destek olsun. Bakın bu da enteresan. İlla para vererek değil. Mazlum, mağdur birisine, zor durumda birisine gitsin ucundan tutsun, yardımcı olsun. Ya buna da imkan bulamazsa deyince şu cevabı verdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman gücünün yettiği başka iyilikler yapsın. Ve kötülüklerden uzak dursun. İşte Müslüman içinde bu sadakadır. Yani bir Müslümanın kötülükten uzak durması ama bir biçimde başka türlü yapabileceği herhangi bir iyiliği yapması, o da sadaka hükmündedir. Bakın, nitekim bazı sahabeler fakirdi, imkan sağlayacak durumlarda değillerdi, yardım edemiyorlardı. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yardım edemeyeceği üzüntüsüyle onları görmemeyi tercih eden Hazreti Peygamber'e Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Efendimiz onlara yardım edemeyeceğini anlayınca, acaba onlara uğramasam mı, hani elinde imkan da kalmadı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bundan dolayı İsra Suresinin 28. ayetinde, eğer Rabbinden umduğun bir imkanı beklemek durumunda olduğun için onlara bakamıyorsan, onların yüzüne göründüğün, mutlaka bir şeyler vermem lazım diyorsan, hiç olmazsa kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle, verecek bir şeyin yoksa. Tabi sahabeden bazı savaşlarda infak edecek herhangi bir şey olmayan bazı sahabe-i kiramın çok üzüldükleri, hatta savaşa katılacak imkanları olmayanların ağladıkları, sızladıklarını biliyoruz. Bazılarının da gece çalışıp efendim bir iki teneke hurma kazanıp bir iki ölçek küçük miktarda onun bir kısmını getirip infak olarak verdiğini biliyoruz. Böylece Kur'an-ı Kerim'in ve İsra suresi 28'de Efendimiz'e nasıl böyle bir teselli yapıyorsa, verecek bir şeyin yoksa bari rahatlatıcı güzel söz söyle. Evet değerli kardeşlerim, bugünkü Kur'an iklimi programımızda Müslümanların Hazreti Ömer örneğinde görüldüğü gibi, sahabenin diğerlerinde görüldüğü gibi merhametli, adaletli, ihsan sahibi, ikram sahibi, insanları kollayan, gözeten insanlar olduklarını, bunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiklerini, elbette Kur'an ayetlerini hayatlarına uyguladıklarını gördük. Ve Rabbim bizi de onlar gibi merhametli, onlar gibi adaletli, onlar gibi cömert, onlar gibi ihsan, ikram sahibi, insaf sahibi müminler eylesin diyoruz. Ve bir sonraki Kur'an iklimi programında buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an iklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
7: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil haram.

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
2: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
2: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmut Varhan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve habibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fehma. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil khayr. Emma ba'd. Değerli kardeşler, Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun müsnedinden müttefakun aleyhi olan hadislerden 13. hadise gelmiş bulunmaktayız. Allah Azze ve Celle istifade etmeyi hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin. Kısa bir hadis. Hadisimizi okuyalım inşallah. Anil Haris ibni Suveydin an Aliyyin radiyallahu anhu kâle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eyyün tebeze fiddubbâi vel müzeffeti. Haris bin Suveyd rahimehullah dedi ki Ali radıyallahu anhu şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kabaktan yapılan ve çömlek kaplarda nebiz edinilmesini yasakladı. Hadisimiz bu kadar. Bu hadisi Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan rivayet eden Haris bin Suveyd Kufe'nin büyük fakihlerinden Abdullah İbni Mes'ud'un ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma'nın talebelerinden tabiinin önde gelenlerinden birisi Hicri 71 senesinde vefat ediyor. 72 senesinde vefat ettiğini söyleyenler de var. Bu zat Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan daha önce cahiliye döneminde Arapların kendisinde içki edindikleri hamır kabı olarak kullandıkları bazı

Bu hükümle alakalı, bu kapları kullanmanın yasaklanması ile alakalı pek çok hadis var. Pek çok sahabeden bu noktada hadisler gelmiş. Daha sonra tabii ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hükmü kaldırmış. Yani bu yasak nesh edilmiş hükümlerden, mensuh olan hükümlerden. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce bu kapları kullanmayı, herhangi bir amaçla kullanmayı, içki için değil yani. İçki yasaklandıktan sonra, şarap yasaklandıktan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce şarap edinmek için, şarabı içinde saklamak için, korumak için kullandıkları kapları, ki bunlar belirli kaplar, bilinen kaplar, az sonra inşallah değineceğiz. Bu kapları diyelim ki herhangi bir içeceği içinde saklamak için kullanmayı dahi yasaklamıştı. Yani içilmesi mubah olan bir içeceği, herhangi bir şerbeti veya kompostoyu, hoşafı, herhangi bir meyve suyunu bu tip kapların içinde bulundurmayı, saklamayı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk dönemde içkinin haram kılındığı ilk dönemde yasaklıyor. Tabii daha sonraları içkinin haram kılındığı hükmü iyice yerleşince, bilinince, insanlar içkiden tamamen uzaklaşınca, içkiyi kendi hayatlarından tamamen çıkarınca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de daha önce koymuş olduğu bu haramlık hükmünü nesh ediyor. Yani bu aynı zamanda sünnetin sünneti nesh ettiği, sünnetle sünnetin nesh edildiği örneklerden bir tanesi de bu. İçki kaplarıyla alakalı hükmün nesh edilmesi, hadisin hadisle nesh edilmesi örneklerinden birisi. Bu hadisi İmam Bukhari rahimehullah Kitabul Eşribe içecekler kitabında şöyle bir başlık atarak rivayet ediyor. Babu terhisin nebiyyi fil ev'iyeti ve zurufi ba'den nehyi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasaktan sonra, nehiden sonra, haram kıldıktan sonra kapların kullanılmasına ruhsat vermesi babı. Yani önce yasaklıyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kapların kullanılmasını. Bu nehiden sonra, yasaktan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kapların kullanılmasına ruhsat veriyor. Dolayısıyla o nehi, o haramlık hükmü nesh edilmiş oluyor. Tabi buradan neshi anlamak da mümkün. Ancak İbni Hacer rahimehullah diyor ki İmam Bukhari'nin tasarrufundan anlaşılan şu. Bu kaplar kendi içinde iki kısma ayrılıyor. Bir, diyelim ki çömlek testiden yapılan veya zift ile iyice sağlamlaştırılmış bulunan veya kabağın içinin oyulması neticesinde, kurutulması neticesinde kabaktan edinilen veya hurma kütüğünün içinin oyularak hurma kütüğünün kap haline getirilmesi neticesinde edinilen sağlam kaplar. Bu kaplar tabii sağlam olduğundan dolayı bu kapların içerisine içkiyi yani üzümü koyuyorlardı veya içki edinmek istedikleri nesneyi, maddeyi bu kapların içerisine koyuyorlardı. Ağzını kapatıyorlardı. Üzerinden uzun zaman geçince bu kapların içerisinde olan o madde kendi kendine mayalanıyordu, köpürüyordu, keskinleşiyordu, sarhoş edici bir hale geliyordu. Yani içki oluyordu, şarap oluyordu. Şimdi bu kaplar sağlam kaplar. Dolayısıyla içki, şarap haram kılındıktan sonra herhangi bir meyve suyunu, herhangi bir içeceği bu kapların içerisinde saklayan kimse, bu kap sağlam olduğundan dolayı o içecek eğer bu kabın içerisinde keskinleşirse, mayalanırsa, sarhoş edici bir hale gelirse onun farkına varmaz. Dolayısıyla sarhoş edici bir hale gelmiş olan bu içeceği farkına varmadan içmesi de muhtemel olur. Bir böyle kaplar var. Bir de deriden yapılma diyelim ki ince ve daha hafif kaplar var. Bu kapların içerisinde herhangi bir içecek saklandığı zaman eğer o içecek bu kabın içindeyken keskinleşirse, sarhoş edici bir hale gelirse, mayalanırsa tabii o içecek kabaracağından dolayı
O deriden olan

0: Kitabı ne yapıyormuş? Yırtıyormuş. Dolayısıyla sahibi onun içindeki içeceğin, onun içindeki meyve suyunun keskinleştiğini, mayalandığını anlıyormuş. Onun için sarhoş edici olduğu halde onu içme riski bulunmuyor. Dolayısıyla İbn Hacer el-Eskalani rahimehullah diyor ki İmam Buhari rahimehullah'ın tasarrufundan sanki şöyle anlaşılıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlam olan kaplarda içecek edinmeyi yasakladı. Bu yasaktan sonra hafif olan kaplarda, deriden yapılan kaplarda diyelim ki meyve sularının edinilmesine ruhsat verdi. Onları istisna etti. Yani dolayısıyla İmam Buhari'ye göre o sağlam olan kaplarda ki onlar da hadiste tafsilatlı beyan edilmiş, kabaktan edinilen kap, hurma kütüğünden edinilen kap, İşte topraktan yapılan çömlek, testiden edinilen kap, bir de özellikle zift ile sağlamlaştırılmış olan kaplar, bu kaplarda herhangi bir içeceği saklamanın, stoklamanın haramlığı hala devam ediyor İmam Buhari'ye göre. Ancak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deri ve benzeri şeylerden yapılmış olan hafif kaplarda meyve suyu ve içecekleri stoklamayı ne yapmış? Ruhsat vererek mübah kılmış. İmam Buhari'nin tasarrufundan diyor İbni Hacer rahimahullah. Böyle anlaşılıyor ki bu İmam Malik'in de bir görüşü. Yani İmam Malik'e göre de kaplar kendi içinde iki kısma ayrılıyor. Sağlam olan kaplarda herhangi bir içeceği stoklamak tabi uzun bir süre kaldığında keskinleşebilecek bir içecek yani. Mayalanıp sarhoş edici hale gelebilecek herhangi bir meyve suyunu diyelim ki o tür kaplarda stoklamak, saklamak hala yasak. İmam Malik'in bir görüşüne göre ama deri ve benzeri kaplarda, deriden yapılan kaplarda ve benzeri kaplarda herhangi bir meyve suyunu edinmek serbest. Yani İmam Malik'in görüşü, İmam Buhari'nin tasarrufundan anlaşılan görüşü bu şekilde. Ancak alimlerin cumhuruna göre, alimlerin çoğunluğuna göre bütün kaplarda herhangi bir içeceği stoklamanın yasak olması hükmü ne yapılmış? Neshedilmiş, kaldırılmış. Yani şu anda bütün kaplarda diyelim ki içecekleri stoklama, koruma mübah kılınmış, serbest kılınmış. O yasak hükmü neshedilip kaldırılmış. İmam Buhari rahimehullah bu hadisi 5594. hadis olarak rivayet etmiş. Ki İmam Müslim'de hadisin geçtiği yerde İmam Nevevi'nin attığı başlık zaten konuyu daha güzel bir şekilde özetlemiş. İmam Müslim de bu hadisi Kitabul Eşri ve İçecekler kitabından rivayet etmiş. İmam Nevevi burada şöyle başlık atmış. Babun nehyi anil intibazi fil müzeffeti ve'd-dubba'i ve'l-hantemi ve'n-nakiri. Müzeffet yani zift ile sıvanmış, zift ile sağlamlaştırılmış olan testi çömlek gibi kaplar ve dubbai kabağın içinin oyulup çıkarılması neticesinde kap haline getirilmesi, kurutulması neticesinde edinilen kaplar, kabaktan edinilen kaplar vel hantemi özellikle bazı testiler böyle sağlam olsunlar diye çeşitli maddeler onların çamuruna karıştırılıyordu, yeşilleniyordu. Yeşil testiler yani. O testilerin tabii ki içinde stoklanan içkiler cahiliye döneminde daha kaliteli içki oluyordu. Yani yeşil testilerde edinilen, yeşil testilerde nebiz edinmek ve nakiri hurma kütüğünün içinin oyulması neticesinde kap haline getirilip bu tür kaplarda diyelim ki nebiz edinmek yani herhangi bir içeceği, meyve suyu bu kapların içinde stoklamanın nehyedilmesi babı. Yani demek ki önce bu tür kaplarda herhangi bir içeceği stoklamak Resulullah Efendimiz tarafından içki haram kılındıktan sonra nehyedilmiş. Sonra ve beyani ennehu mensuhun ve ennehu'l yevme halalun ma lem yasir muskiren. Ve bu hükmün neshedilmiş olduğunun ve günümüzde bu tür kapları kullanmanın mubah, helal olduğunun beyanı tek bir şartla ki bu kaplarda edinilen içki, tabi içki içecek, bu kaplarda edinilen içecek meyve suyu sarhoş edici bir hale dönüşmediği sürece yani çoğu içildiğinde sarhoş etmiyorsa bu içeceklerin bu kaplarda edinilmesi ve içilmesinin helal olduğu, mubah olduğunun beyanı ile ilgili bab demiş İmam Nevevi rahimehullah 1994. hadis olarak İmam Müslim bu hadisi ne yapmış? Rivayet etmiş. Yani İmam Nevevi'nin başlığından da açık bir şekilde anlaşıldığı üzere Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içki haram kılındıktan sonra, şarap haram kılındıktan sonra daha önce şarabı stoklamak için kullandıkları kapların herhangi bir amaçla kullanımını da ne yapıyor? Şarap kaplarının kullanımını da ne yapıyor? Resulullah Efendimiz yasaklıyor, haram kılıyor yani. Tabii geliyorlar diyorlar ki bizim yani çeşitli meyve sularını işte komposto gibi, hoşaf gibi, şerbet gibi çeşitli meyve sularını stoklamak için kaplara ihtiyacımız var. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk başta deriden kapları kullanmalarına ruhsat veriyor. Sonra herkesin deri kabı bulamayacağını söylediklerinde, çünkü herkesin evinde deriden yapılmış kaplar bulunmayabilir. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün kapları kullanmalarına ruhsat veriyor. Ki Bureydetül Eslemiye radıyallahu anhu'nun hadisinde, Sahih Müslim'de geçen hadiste bunu daha sarih bir şekilde Resulullah Efendimiz şöyle ifade buyuruyor. Ben daha önce bu kapları kullanmayı sizlere nehyetmiştim, yasaklamıştım. Bundan sonra bu kapları kullanabilirsiniz. Kullanmanızda herhangi bir sakınca yoktur diye genel olarak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kapların tümünün kullanılmasına ne yapıyor? Ruhsat veriyor, izin veriyor. Buradan da biz anlıyoruz ki ilk hüküm nesh edilmiş oluyor. Tabi burada mühim olan bir nokta var. O da nedir? Yani özellikle bizim açımızdan, çünkü bu şu anda nesh edilmiş bir hüküm. Ama bizim ders almamız açısından mühim olan bir şey var. Allah Azze ve Celle içki içmeyi yasaklayınca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içkiyi onlara hatırlatacak. İçki içmeyi onlara özendirecek. Herhangi diyelim ki bir şeye yaklaşmalarını da ne yapıyor? Yasaklıyor. İçki kaplarını, ki normal kaplar bunlar, daha önceden içki için kullanılan kaplar, ama bunlar içki içmeye çok alışık oldukları için, içkiyi su gibi tükettikleri için ve bu kaplarla içki onların zihninde beraber canlandığı için, yani bu kabı gördüklerinde akıllarına ne geliyor? İçki geliyor yani. İçki akıllarına geldiğinde zihinlerinde ne canlanıyor? İçki kapları canlanıyor. Dolayısıyla içki içilmesi haram kılınınca, yasaklanınca ve onlar da içkiye iyice alışmış bir millet olunca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içkiyi hayatlarından tamamen çıkarmaları, zihin dünyalarından da tamamen silmeleri, artık içkiyi hatırlamayacak bir duruma gelmeleri için içkiyle ilintili, içkiyi çağrıştıracak, insanın zihninde onu canlandıracak olan her şeyi ne yapıyor? Kaplarını dahi ne yapıyor? Yasaklıyor. Bu tabii mühim bir nokta. İslam'ın metodu böyle. Yani İslam bir şeyi haram kılınca o harama götürecek yolları da ne yapıyor? Kapatıyor. O haramın sebeplerini, vesilelerini, o haramı çağrıştıracak olan şeyleri de derecesine göre, kimisini haram kılarak, kimisini mekruh kabul ederek, kimisini hilaful evla olana muhalif bir davranış olarak kabul ederek, derecesine göre yani, kimisini mubah kabul etse de ona teşvik etmeyerek yani, ne yapıyor? O harama giden bütün yolları, vesileleri, sebepleri ne yapıyor? Kapatıyor İslam. İşte İslam nizamının insan fıtratına uygunluğu ve İslam nizamı bütünüyle tatbik edildiğinde insanın hayatında, dünyevi hayatında saadeti meydana getirmesinin temelinde yatan husus da budur. Yani İslam bir bütün olarak tatbik edildiğinde suçları, bu masiyetleri, haramları, insana mutlak anlamda zarar olan bu şeyleri insanın hayatından tamamen ne yapıyor? Tamamen çıkarıyor yani. Burada da bize tabii ders olarak yani özellikle günümüzde Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeyler toplumun hayatına iyice ne yapmış? Sirayet etmiş. Biz bu haramlara götüren yollardan dahi sakınmamız lazım. O yollardan sakındığımızda ancak o haram uçurumuna düşmekten kendimizi korumuş oluruz. Ama o harama götüren çeşitli mubah dahi olsa bazen vesileler, araçlar, yollar, sebepler, onun çevresinde olan hususlar yani. O hususlardan sakınmadığımız zaman yavaş yavaş yavaş yavaş ne oluyor? Harama düşmüş oluyoruz. Daha önce derslerimizde defaatle belki dile getirmişiz. Allah Azze ve Celle mesela Allah'ın en şiddetle yasakladığı şey ne? Şirk, küfür. Yani insanoğlu şirk ve küfür uçurumuna ulaşmasın diye çeşitli setler yapmış onun önünde. Setler yapmış. O setleri yıkmadıkça insan direkt, diyelim ki mümin olan bir insan, direkt şirk veya küfür uçurumuna yuvarlanmaz. Önce o setleri yıkar insanoğlu. Birçok setler yapmış yani. Çirkin, küfrün çevresinde ilk diyelim haram kılınan set ne? Yani yaklaşılmaması emredilen set ne? Bid'atler. Onlara yaklaşma denilmiş yani. Çünkü sen onlara yaklaşırsan onlar sana şirk veya küfrün kapısını ne yaparlar? Aralarlar, açarlar yani. Bid'atlerden önce de diyelim ki büyük günahlar seddini yapmış demiş, bunlara da yaklaşma. Çünkü bunlara alışırsan daha galizine gidersin. Büyük günahlardan önce haram olan küçük günahlar seddini koymuş. Demiş bak bunlara yaklaşırsan büyük günaha düşersin. Buna yaklaşma yani. Ondan önce o küçük günahlardan önce mekruh olan, şüpheli olan hususların seddini koymuş. Demiş şüpheli şeylere yaklaşma, ihtilaflı şeylere yaklaşma, mekruh olan şeylere yaklaşma. Çünkü sen bu ihtilaflı, şüpheli, mekruh olan şeyleri yaptıkça, bunlara alıştıkça küçük günah bile olsa harama düşersin. Ona alışırsan büyük günaha düşersin. Ona alışırsan bid'atler sana hafif gelir. Ona alışırsan, değil mi, uçurumdan yuvarlanırsın yani. Bu mekruh olan, ihtilaflı olan şeylerden önce bile İslam fazla mubahlarla iştigal etmeyi bile ne yapmış? Hoş karşılamamış yani. Lükse, refaha, mubah dahi olsa çok diyelim ki dalmayı hoş karşılamam. O da bir set yani. Çünkü sen lüks ve refahı İyice diyelim ki adet haline getirirsen o lüks ve refah hayatını muhafaza için muhakkak mekruh olan şeyleri, ihtilaflı olan şeyleri işlersin, değil mi? Yani şu anda mesela insanlar soru sorduklarına şöyle soruyorlar. Yani bu konuda bir ruhsat yok mu yani? Cevaz veren herhangi bir alim yok mu? Diyelim alimlerin %80'i caiz değil demişse, %20'si caiz demişse %20'sine bakıyor. %90'ı caiz değil demişse, %10'u caiz demişse %10'una bakıyor. Yani artık insanoğlu öyle düşünmeye çalışıyor. Yani ihtilaflı bir konu mu bu yani? Eğer ihtilaflı bir konuysa sıkıntı yok yani. Halbuki sen o ihtilaflı olan konularda ilerledin mi, ihtilafsız bir şekilde haram olanlara da girersin yani. Çünkü bunlar böyle sırayla gelen hususlar yani. İşte İslam ne yapmış? Bir şey yasakladığında onun bütün etrafında, çevresinde ona götüren sebepleri yollarda ne yapmış? Tıkamış ki bu okumuş olduğumuz hadiste bunun örneklerinden birisi. Buna ne deniliyor? Fıkıh usulünde seddüz zara'i'. Bu yani temel esaslardan birisidir. Usullerden birisidir. Şer'i delillerden birisidir. Hasreten İmam Malik rahimehullah'ın kendisiyle istidlal ettiği ama diğer mezhep alimlerinin de çeşitli isimler altında delil olarak kabul ettikleri, İstidlal ettikleri bir delil yani. Seddüz zara'i nedir? Fesada giden, harama giden, yasaklanmış olan şeylere giden bütün yolları tıkama. Bu yollar bazen mubah da olabilir yani. Ama adamı harama götürüyorsa o da ne yapılır? O da tıkanır, o da yasaklanır. Nitekim burada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullanılmasında sakınca olmayan kapları, mubah olan kapları kullanmayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Bu kapları kullanmayın diyor. Neden? Çünkü bu kaplar size içkiyi çağrıştırır diyor. Siz içkiye iyice alışık bir millet olduğunuzdan ve daha yeni içki haram kılındığından eğer zihninizde içki canlanırsa, içkiyi çağrıştıran herhangi bir şey yapıp zihnini sizi ona yönlendirecek olursa kendinizi tutamazsınız. Kendinize sahip çıkamazsınız yani. Dolayısıyla haram olan diyelim ki şaraba, içkiye de meyledersiniz. Ve Allah korusun bu harama düşmenize ne olur? Sebep olur. Bundan ötürü Resulullah Efendimiz bu kapları ne yapıyor? İlk önce yasaklıyor. Ama daha sonra onlar içkinin haram olduğu hükmüne iyice ne yapıyorlar? İyice alışıyorlar. Bu onların zihinlerinde iyice oturuyor. İçkinin tiksindirici, nefret edilen bir şey olduğu, Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı, yasakladığı bir şey olduğu iyice kabul görüyor onların zihin dünyalarında. İçkiden iyice uzaklaşıyorlar. Hayatlarından tamamen ne oluyor? Tamamen çıkıyor. Şu anda bu kapları görmeleri onlara içkiyi anımsatmaz. İçkiyi onlara çağrıştırmaz yani. Dolayısıyla içkinin haramlığından ötürü haram kılınan, yasaklanan bu mubah kaplar, o hikmet ortadan kalkınca bu defa ne yapılıyor? Serbest kılınıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben bu kapları kullanmayı size yasaklamıştım, nehyetmiştim. Artık bundan sonra bu kapları kullanabilirsiniz. Çünkü onun hikmeti ne oldu? Onun hikmeti yerini buldu yani. Evet, günümüzde tabii bu husus pek çok alanda diyelim ki örneklendirilebilir. Yani insanlar şu anda mesela bütün toplumu böyle bir kanser gibi saran diyelim ki faiz bataklığına birden yuvarlanmıyorlar yani. Yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş en sonunda ne yapıyorlar? O bataklığın içerisine yuvarlanıyorlar. Bir daha da çıkamıyorlar. Çıkmaya çalıştıkça, çırpındıkça iyice ne yapıyorlar orada? İyice batıyorlar yani. Yani o bataklığa giden yolun ta en başından o yola girmemek lazım yani. Yani diyelim ki bir Müslüman iş yeri işletiyor. Baktı ki işleri sıkıntıya giriyor. Yani onu kredi almaya, bankalardan kredi çekmeye zorlayacak ileride. Şu andan tedbirini alması lazım yani. Ne yapacak? O yola girmeyecek bir şekilde önceden ne yapacak? Önceden tedbirini alacak. Ama önceden tedbirini almayıp iyice sıkıntıya girip alacaklılar bastırıp ondan sonra psikolojisi darmadağın olduğunda, kimseden de borç alamadığında, kimseden karz-ı hasen bulamadığında ne yapacak? Ne yapacak? İşte herkesin yaptığını yapacak. Banka gidecek, bankadan faizli kredi alacak, Allah korusun. Bir defa alıştı mı o kapıya, değil mi? Ondan sonra battıkça batacak, battıkça batacak yani. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza eylesin. Yani haram kılınan şeylerin yollarından, sebeplerinden, onlara ulaştıracak olan diyelim ki sebeplerden daha baştan sakınmak lazım ki insan o haramlara düşmesin. Allah hepimizi ne yapsın? Muhafaza eylesin, korusun. Evet, birinci hadisimiz bu. İkinci hadisimiz 14. hadis yani. Bu da kurban ile alakalı. Kurban etleri, kurban derileri, kurbanlık hayvanların üzerindeki semerleri, yularları ne yapılacak? Bunlara nasıl muamele edilecek, tasarrufta bulunacak? Bununla alakalı bir hadis. An Abdurrahman ibn Ebi Leyla an Aliyyin radıyallahu anhu kâle emarani Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme en akûme ala budnihi ve en etasaddaqa bilahmiha ve cülûdiha ve ecilletiha ve ellâ u'tiyel cezzâra minha ve kâle nahnu nu'tihi min indina. Abdurrahman İbni Ebi Leyla rahimehullah dedi ki Ali radıyallahu anhu şöyle buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hedi develeri yani veda haccında harem bölgesinde Mekke-i Mükerreme'de Kabe'ye hediye olarak sunmuş olduğu develerinin bakımıyla develerinin sorumluluğuyla beni görevlendirdi. Emarani en akuma ala budnihi, onun develerine bakma, develerinden sorumlu olmakla beni görevlendirdi, bana develere bakmayı emretti. Tabii develer daha kesilmeden Hazreti Ali radıyallahu anhu onların işte yemlenmesidir, korunmasıdır vesaire, sulanmasıdır, bu tip hizmetlerini yapıyordu. Sonra develer kesilince de وَاَنْ اَتَصَدَّقَ بِاللَّحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَاَجِلَّتِهَا, develerin etlerini, derilerini ve develerin üzerine atılan, daha kesilmeden önce diyelim ki Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye doğru sevk edilip getirildiğinde develerin üzerine atılan kumaşları tasadduk etmemi bana emretti. وَاَلَّا اُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا, ve develerin semerlerinden veya üzerlerine atılan kumaşlardan veya derilerinden herhangi birisini, herhangi bir şeyi kasaba vermememi bana emretti ve şöyle buyurdu: "Nahnu nu'tihi min indina, kasabın ücretini ayrıca biz kendimiz vereceğiz. Kurbanlık hayvanların herhangi bir şeyini kasaplara ücret olarak verme, kasabın ücretini ayrıca biz vereceğiz," dedi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hadisimiz bu şekilde. Bu hadisi Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan rivayet eden Abdurrahman İbni Ebi Leyla bu zattan inşallah birkaç kelam ile bahsedelim. Ne demişler? Salihlerden bahsedilen meclise Allah Azze ve Celle'nin rahmeti nazil olur. Bu niyetle inşallah bu zattan birkaç kelam ile bahsedelim. Sonra inşallah hadisimize dönelim. Abdurrahman İbni Ebi Leyla tabi'in döneminin büyüklerinden, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu döneminde doğduğu aktarılmakta. İmam Zehebi rahimehullah onun için El-İmamul Allâmetul Hâfidul Kufiyyül Fakihu, Kufe'nin diyelim ki önde gelen fakihlerinden, büyük alim, hafız olan, sika, hüccet, imamlardan birisi. Muhammed İbni Sirin rahimehullah der ki ben Abdurrahman İbni Ebi Leyla'nın meclisinde oturdum. Onun talebeleri onu bir halife gibi, bir emir gibi tazim ediyorlardı. Ona saygı gösteriyorlardı, hürmette bulunuyorlardı. Onun emirlerini yerine getiriyorlardı. Yani böyle içinde bulunmuş olduğu toplumda muhterem, saygın, emirleri yerine getirilen, sözü dinlenen bir şahsiyet idi Abdurrahman İbni Ebi Leyla rahimehullah. Sabit el-Bünani rahimehullah der ki biz Abdurrahman İbni Ebi Leyla'nın meclisinde oturduk. Bir adama dedi ki İkra'il Kur'ane fe innehu yedulluni ala ma turidun. Kur'an oku dedi. Hiç şüphesiz ki Kur'an sizin istemiş olduğunuz her şeyi bana göstermektedir. Yani sizin istediğiniz bütün ilimler diyor Kur'an'da mevcuttur. Kur'an beni bu ilimlere delalet etmektedir. Sonra başladı dedi ki şu ayet şu konuda nazil olmuştur. Bu ayet bu konuda nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin nüzul sebeplerini teker teker saymaya başladı. Yani Kur'an'a hakim, Kur'an'a muttali, Kur'an-ı Kerim'in nüzul sebeplerine vakıf bir zat idi bu büyük alim. Ata İbni Saib diyor ki Abdurrahman İbni Ebi Leyla şöyle dedi. Bu da yani gerçekten dikkat çekici, ibret almamız gereken tespitlerden birisi, hususlardan birisi. Abdurrahman İbni Ebi Leyla dedi ki edraktu işrine ve mi'eten min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min el ensari. Ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Ensar'dan olan 120 kişiyle karşılaştım. 120 sahabeyle buluşmuş, 120 sahabeyle, sadece Ensar'dan olan sahabeler, muhacirlerden değil. Bunlarla karşılaştım. İza su ile ahaduhum an şeyin vedde enne ahahu kefahu. Onlardan herhangi birine bir şey sorulduğu zaman isterdi ki kardeşi o sorunun cevabını versin, kendisini bu külfetten kurtarsın. Yani bu gerçekten önemli bir şey yani. Ne diyor Abdurrahman İbni Ebi Leyla? Ben Resulullah Efendimiz'in ashabından, hasreten Ensar'dan, kendisi de çünkü Ensar'ın neslinden yani, Ensar'dan 120 sahabe ile görüştüm, 120 sahabe ile buluştum diyor. Onlardan herhangi birine bir şey sorulduğunda hemen cevabını vermezdi yani. Beklerdi, isterdi ki kardeşi yani diğer alim sahabi ne yapsın? O sorunun cevabını versin ve kendisi de o sorunun cevabını vermek külfetinden kurtulmuş olsun yani. Bu mühim bir şey yani. Bu büyük sahabelerin, bu zatların, bu büyük alimlerin, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebelerinin meseleyi gerçekten yani fehmettiklerini gösteriyor. Çünkü sorulan bir soruya cevap vermek, çünkü din adına konuşuyorsun, Allah adına konuşmak olur, peygamber adına konuşmak olur, Kur'an ve sünnet adına konuşmak olur. Dolayısıyla bunun mesuliyeti ağırdır. Onun için bu sahabeler kendilerine sorulan sorulara cevap vermekte hemen acele etmezlerdi. Cevap vermeye hırslı da asla olmazlardı, istekli de olmazlardı. İsterlerdi ki başka bir sahabe o soruya cevap versin, kendileri de külfetten, bu sıkıntıdan, mesuliyetten ne yapsınlar? Kurtulsunlar. Tabi Allah Azze ve Celle bize de bu hassasiyeti nasip eylesin. Bizim zamanımızda tabi özellikle yani ilimle iştigal edenler konuşmaya, sorulan sorulara cevap vermeye gerçekten düşkünler bizim gibi. Ama bu iyi bir haslet değil, bir hastalık. Yani bu asrın getirmiş olduğu bir hastalık. Yoksa selef dönemine doğru gittiğimizde, sahabeye doğru yaklaştığımızda, tabiine doğru yaklaştığımızda bakarız ki onlar herhangi bir soruya cevap vermek için bazen günlerce beklerlerdi yani. Hele özellikle Kur'an'da, sünnette açık bir şekilde ifade edilmeyen, içtihat yapmalarını gerektiren bir husus olduğunda, kendi görüşleriyle yani Kur'an ve sünnetteki naslardan yola çıkarak Kur'an ve sünnetin işaretlerinden yola çıkarak kendi görüşleriyle herhangi bir hüküm vermeleri gerektiğinde bazen bir ay bekledikleri olurdu yani. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu'ya bir meseleyi arz ediyorlar. Diyor gidin yarın gelin. Yarın geliyorlar, gidin yarın gelin. Tam bir ay onları götürüp getiriyor yani. En sonunda o konuda kendi belirtiyor bunu da yani. Bu benim görüşümdür. Eğer doğru ise Allah'tandır. Eğer yanlışsa benim nefsimdendir diyerek o konudaki görüşünü bildiriyor. Sonra bir sahabe geliyor diyor ki ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda şöyle buyurduğunu işittim diyor. Onun belirtmiş olduğu görüşün aynısını Resulullah Efendimiz hadis-i şerifte beyan etmiş oluyor. O kadar seviniyor ki en çok diyelim ki mesrur olduğu hususlardan birisi oluyor. Niye? Çünkü hadise muvafık görüş belirttiğinden ötürü. Yani öyle hemen cevap vermeye istekli davranmazlardı onlar yani. Çünkü bu bir mesuliyettir. Ağır bir sorumluluktur yani. E şimdi bizim zamanımızda hele hele bakıyorsun yani ilmi bir altyapısı olmayan, yani kendisini geliştirerek, birkaç kitap okuyarak, dini daha yeni yeni anlamaya başlayan bir sürü gençlerimiz bile değil mi? Bakıyorsunuz yani bu caizdir, bu caiz değildir, bu helaldir, bu haramdır, bu küfürdür, bu imandır, bu bid'attır, bu sünnettir. Yani en şey konularda bile bazen yani. Hani meşhur şöyle bir söz var. Yani deniliyor ki sizden birine arz edilip de hemen cevap verdiği mesele Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya arz edilse onun için Bedir ashabını toplar, onlarla istişare eder. Ancak ondan sonra o konuda ne yapardı? Bir hüküm bildirirdi yani. Yani ihtiyat ile davranırdı, teenni ile davranırdı, tesebbüt ile hareket ederdi. Ama biz acele ediyoruz yani. Allah Azze ve Celle tabi bizleri ıslah eylesin. Allah-u Teala kalplerimizi ne yapsın? Islah eylesin, bizleri bağışlasın. Evet, Abdurrahman İbni Ebi Leyla rahimehullah hakkında bir iki husus daha inşallah okuyup geçelim. Bu zat ile alakalı Sabit el-Bünani diyor ki Abdurrahman İbni Ebi Leyla sabah namazını kıldıktan sonra mushafı açardı. Güneş doğuncaya kadar mushaftan Kur'an okurdu. Yani her gün demek ki Kur'an'dan bir virdi bulunuyordu. Sabah namazından sonra güneşin doğuşuna kadar sürekli Kur'an okurdu. Abdurrahman İbni Ebi Leyla rahimehullah. Bir de ihlasıyla alakalı şöyle bir şey aktarıyorlar. E'meş diyor ki Abdurrahman İbni Ebi Leyla geceleyin namaz kılardı Abdurrahman İbni Ebi Leyla. Birinin geldiğini hissettiğinde dışarıdan, yani birisi geliyor bunu hissettiğinde hemen yatağının üzerine uzanır, uyur gibi davranırdı yani. Yani gelenin kendisinin namaz kıldığının farkına varmasını istemezdi. Gelen bakardı ki Abdurrahman yatağında ne yapıyor? Uyuyor. Kimse olmadığında ne yapardı? Kalkardı, namazına devam ederdi. Rahimehullah bu şekilde ihlaslı birisiydi. Tabii ki Abdurrahman İbni Ebi Leyla bu Hazreti Ali radıyallahu anhu dönemindeki olaylarda Hazreti Ali'nin yanında yer almış. Sıffin'de, Nehrevan'da Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun safında bulunmuş. Emeviler döneminde meşhur bir savaş var. Emevilere karşı alimler, salihler baş kaldırmışlar. Cemacim savaşı denilen büyük bir savaş cereyan etmiş Haccac'ın ordusuyla. Ona karşı isyan eden alimler arasında Abdurrahman İbni Ebi Leyla da bu savaşta Haccac'a karşı isyan eden veya Haccac'a karşı kıyam edenlerden birisi bu savaşta şehit oluyor. Bu savaşta öldürülüyor. Hicri 82 senesinde. Bazılar da diyorlar ki savaştan sonra atı gemi azıya alıyor, kontrolden çıkıyor. Atı Fırat Nehri'ne ne yapıyor? Dalıyor. Fırat Nehri'nde kayboluyor. Yani şehit oluyor. Allah-u Teala kendisine gani gani rahmet eylesin. Evet, hadisimize dönelim. Hadisimize tabii kurbanla alakalı bazı hususlar var. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhu ne buyuruyor? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hedi kurbanlıklarıyla beni sorumlu kıldı. Bu Sahih-i Buhari zaten bu hadisle alakalı bütün, yani İmam Buhari rahimehullah sahihinde hadisle alakalı bütün hususları bablar halinde 5 bab altında ne yapmış? Vermiş. İnşallah İmam Buhari'nin sahihinden hem bab bab okuyalım hem de hadisimizi şerh etmiş olalım. İmam Buhari rahimehullah bu hadisi Hac kitabında 4 yerde rivayet ediyor. Bir de Vekalet kitabında bu hadisi rivayet ediyor. Hac kitabında Babul Cilali lil Budni, develere özellikle diyelim hacca giden kimseler kendi yanlarında deve sevk edip götürdüklerinde, sürüp götürdüklerinde yanlarında götürdükleri develerin sırtlarına kumaş atmaları ile ilgili bab diye bir bab atmış. 1707. hadis olarak bu hadisi rivayet etmiş. Biliyorsunuz yani develerin Kabe'ye hediye edilen develer olduğu, Mescid-i Haram'da kesilmek üzere götürülen develer olduğunun bilinmesi için, yani onun alameti olsun, nişanesi olsun diye develeri ne yapıyorlardı? Alametlendiriyorlardı. Bir develerin hörgücünden kan akıtıyorlardı. Buna ne deniliyor? İş'ar deniliyor. İkincisi develerin boyunlarına diyelim ki ayakkabı ve benzeri şeyleri takıyorlardı. Kumaştır, bezdir, ayakkabıdır, iptir. Benzeri şeyleri ne yapıyorlardı? Takıyorlardı. Buna da ne deniliyor? Taklit deniliyor. Yani develeri gerdanlamak, onların boyunlarına gerdanlık gibi bazı diyelim ki ufak tefek eşyaları asmak. Bir de teclil. Yani develerin sırtına diyelim ki özellikle kaliteli kumaştan, ondan sonra diyelim ki bazı bezleri onların sırtlarına sermek. Bütün bunları, bu develer Kabe'ye armağan edilen develerdir. Bunlar hedi kurbanlarıdır. Bu develeri gören kimseler bunlara saygı göstersinler. Allah Azze ve Celle'nin şairini ne yapsınlar? Tazim etsinler. Sakın sakın bunlara dokunmasınlar diye develere yapılıyordu. Bu develere bu tür diyelim ki muamelleri yapmanın, yani işardır, taklittir, teclildir ki bizim babımız teclille alakalı. Babul Cilali, develerin diyelim sırtına konulan cil, yani diyelim ki ne, çul diyoruz ya, çul, kumaş ile alakalı İmam Buhari başlık atmış. Bu meşrudur. Selefi Salihin döneminde buna dikkat ediliyordu. Sünnet olarak kabul ediliyordu. Bununla amel ediyorlardı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma çok kaliteli kumaşlardan develerin sırtına bu tip kumaşları seriyordu. Sonra bu develeri kesince de o kumaşları Kabe'ye örtü olarak kullanıyordu. Yani onları Kabe'de ne yapıyordu? Değerlendiriyordu. Daha sonra diyelim ki halifeler döneminde Kabe'ye özel örtü yapılınca ve bu develerin sırtındaki kumaşlara ihtiyaç kalmayınca Abdullah İbni Ömer bu kurbanlık develerin sırtına attığı kumaşları fakirlere ne yapıyor? Tasadduk ediyordu. Zaten alimler diyorlar ki bu tarz bir şey yapan kimse kaliteli kumaşlar develerin böyle sırtına sersin ki bunu fakirlere tasadduk ettiğinde fakirler, miskinler, yani haremin miskinleri, fakirleri bundan ne yapsınlar? İstifade etsinler. Tabi bu neyi gösteriyor? Selefi Salihin döneminde Kabe'ye hediye ettikleri, armağan ettikleri, Kabe'de kesilmek üzere yanlarında kurbanlık olarak götürdükleri bu develere ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. Yani değer vermek için bu tarz şeyleri ne yapıyorlardı? Develere uyguluyorlardı veya kurbanlık hayvanlara ne yapıyorlardı? Bunları uyguluyorlardı. Bu da Allah Azze ve Celle'nin şiarlarını, yani Kabe'yi, Harami, Mescidül Haram'ı tazim etmekten kaynaklanıyordu. Ayet-i Kerime'de ne diyor? Diyelim Allah Azze ve Celle'nin şairini tazim etmek kalplerin takvasındandır. Yani kalbi muttaki olan bir kimse, kalbi Allah Azze ve Celle'den hakkıyla sakınan bir kimse, kalbi Allah Azze ve Celle'nin marifetiyle mamur olan bir kimse Allah'ın şiarlarını ne yapar? Tazim eder, yüceltir, ona saygı gösterir. İşte bunlar da ne yapıyorlardı? Kabe'ye kurbanlık olarak götürülen bu develeri böyle süslüyorlardı. Yani oraya ne kadar önem verdiklerini ortaya koymuş oluyorlardı. Tabii şimdi gelecek, yani bu çulları veya bu kumaşları develer kesildikten sonra tasadduk etmek gerekiyor. Bunları tabii tasadduk etmek mubahtır veya müstehaptır. Estağfurullah. müstehaptır, yoksa farz değil. Yani develeri kestikten sonra kişi bu kumaşları yine kendisiyle beraber geri götürebilir. Ama bunları tasadduk etmesi alimlerin cumhuru tarafından ne görülmüş? Müstehap olarak kabul edilmiş. İkinci babımız, İmam Bukhari rahimehullah bu hadisi yine hac kitabında babun la yu'til cezzare minel hedyi şey'a. O hedi kurbanlarından, Kabe'de Mescid-ül Haram'da kesilen kurbanlardan, genel olarak kurbanlıkların hükmü de böyledir. Yani tatavvu olan, nafile olan, kurban bayramında kesilen kurbanlıkların da hükmü böyledir. Ama bizim konumuz hedi ile alakalı olduğu için burada, yani hadisin konusu hedi, yani Kabe'de kesilen kurbanlıklarla. Hedaya dediğimiz şey nedir? Kabe'de kesilen kurbanlıklara hedi, hedaya diyoruz. Diğer normal kurban bayramında vacip olarak veya sünnet-i müekkede olarak mezheplere göre değişiyor. Kesilen kurbanlıklara ne diyoruz? Dahaya, dahiyye, udhiyye, idül adha değil mi? Yani kurban bayramı diyoruz. Onun ismi farklı, onun ismi farklı. Ama bu hadis Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-ül Haram'da, Kabe'de, Haram'da bu kurbanlıkları kesiyor. Dolayısıyla bu kurbanlıklar hedaya, hediye yani. Kabe'ye sunulan kurbanlıklar. Ne diyor İmam Bukhari rahimehullah bu başlığında? Hedi kurbanlıklarından cezzara, yani kasaba, herhangi bir şey vermeyeceğiyle ilgili bab diyor. 1716. hadiste bunu rivayet ediyor. Hadiste zaten bu açıkça ifade ediliyor. Hazreti Ali Efendimiz ne diyor? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kurbanlıkların derisini veya onların üzerindeki kumaşı, yuları, herhangi bir şeyini, yani etinden herhangi bir şeyini kasaba vermememi bana ne yaptı? Emretti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla kasaba, diyelim ki, kesilen kurbanlıktan herhangi bir şey ücret olarak verilmez. Bu alimlerin ittifakıyla sabit olan bir husus. Yani kasabın ücreti kasabın kesmiş olduğu kurbanlıktan verilmez. Peki kasabın ücreti para olarak ayrıca kasaba verildikten sonra, kasap diyelim ki kendisi de fakir olsa, kendisi de muhtaç olsa, kasaba o kurbanlığın etinden veya derisinden verilebilir mi? Bazı alimler verilebilir demişler. İmam Bağavi rahimehullah demiş ki ücret olarak değil, ücreti ayrıca verilmek şartıyla. Eğer kasap da diyelim ki kurbanlık etinin kendisine verilmesini hak eden kimselerden olursa, kasaba diyelim ki kurbanın etinden veya derisinden, derisi verilebilir demiş İmam Bağavi rahimehullah. Ancak diğer alimler demişler bu konuda da ihtiyatlı davranılması gerekiyor. Çünkü kasap eğer kurbanlığın etinden veya sakatatından veya derisinden kendisine verileceğini bilirse ücretini daha düşük tutar. Dolayısıyla neticede ne olmuş olur? Ücretinin bir kısmını para olarak almış olur, bir kısmını da kurbanlığın eti olarak, sakatatı olarak almış olur. Yine o et, sakatat veya deri kasaba ücret gibi verilmiş olur. Ondan dolayı hadis-i şerif mutlak olarak demiş, kasaba diyelim kurbanlıkların herhangi bir şeyini verme, dolayısıyla verilmemesi lazım. Kasaba ücreti ayrıca tam bir şekilde verilmesi lazım. Kurbanlıklardan kasapların herhangi bir şey almaması gerekiyor. Neden? Çünkü eğer kurbanlıkların herhangi bir parçasını alacak olurlarsa, ücretlerini ona göre daha düşük tutarlarsa, bu aldıkları şeyin de ücretin bir kısmı olduğu manasına gelecek. Hadiste onu yasaklıyor. Bu hassasiyeti göstermek lazım diyor alimlerimiz. Evet, kurbanlıklardan herhangi bir bölümünü kasaba vermekle alakalı hususta böyle. Hadiste zaten açıkça geçiyor. Burada sadece bir husus var. O da hadisteki biz kasabın ücretini kendimiz ayrıca veririz lafzı Buhari'de geçmiyor. Sadece Müslim'in sahihinde geçiyor. Bu hadis Hazreti Ali radıyallahu anh'un müsnedinde müttefakun aleyh hadisler içerisinde zikredildiğinde şöyle anlaşılıyor. Hadisteki bütün lafızlar diyelim hem Buhari'de hem Müslim'de geçiyor. Çünkü İmam Hümeydi rahimehullah özellikle diyelim biz kasabın ücretini kendi nezdimizden veririz lafzı Müslim'in lafzıdır dememiş. Dolayısıyla bunun hem Buhari hem Müslim'in lafzı olduğu anlaşılıyor ama bu yerinde bir durum değil, doğru değil. Yani orada belirtilmeliydi yani. Diyelim İmam Hümeydi rahimehullah burada bu lafzın sadece Müslim'e ait olduğunu, Buhari'ye ait olmadığını söylemeliydi. Titiz davranmalıydı ama bunu belirtmemiş. Bunu da hadis şarihlerimiz ne yapmışlar? Özel olarak belirtmişler. Üçüncü babımız bu hadisle alakalı. İmam Buhari yine Hac kitabında bunu şu başlık altında rivayet etmiş. Babun yetasaddaku bi culudil hediyi, kurbanlıkların derilerini tasadduk etmesiyle ilgili bab demiş. 1717. hadis olarak bu hadisi rivayet etmiş. Evet, demek ki hediye olan kurbanlıkların derileri ne yapılmalı? Tasadduk edilmelidir. Tasadduk edilmesi müstehaptır. Tasadduk edilmesi farz değil. Kişi kendisi de bu derileri ne yapabilir? Kullanabilir. Peki bu derileri satmak caiz midir acaba? Bu konuda ne yapmış? Alimlerimiz ihtilaf etmişler. Bu derilerin satışıyla alakalı mezhepler arasında farklı hükümler var. İmam Kurtubi rahimehullah demiş ki bu ifade göstermektedir ki, yani hadisin, bu hadis göstermektedir ki, çünkü Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyor? Resulullah Efendimiz kurbanlıkların derilerini tasadduk etmeyi bana emretti diyor. Bu ifade göstermektedir ki kurbanlıkların derileri ve kurbanlıkların üzerinde bulunan kumaşlar satılmaz. Çünkü bunu kurbanlıkların etiyle beraber zikretmiş. Yani etini, derisini, üzerindeki kumaşını tasadduk etmemi bana emretti. Hepsini aynı siyakta beraber zikretmiş. Kurbanlıkların etlerini satmak caiz olmadığı gibi onların derilerini de satmak caiz değildir demiş İmam Kurtubi. Tabi muhaddis olan Kurtubi, müfessir olan Kurtubi değil. Bu Ebu'l-Abbas el-Kurtubi rahimehullah böyle demiş. Ancak İmam Evza'i, İmam Ahmed bin Hanbel, İshak bin Rahuye ve Ebu Seur rahimehumullah, bunlar kurbanlığın derisini satmayı ne yapmışlar? Caiz görmüşler. Şafii mezhebinde bir vecihde, İmam Şafii'den gelen, diyelim ki İmam Şafii'nin ashabından gelen bir görüşte bu şekilde demişler ki kurbanlık hayvanların derileri satılabilir. Peki kurbanlığın derisi satılırsa onun parası ne yapılır? Tabi parası kullanılmaz. Onun parası kurbanlığın sarf edildiği şekilde sarf edilir. Yani bir insan kurbanlığı nasıl sarf ediyorsa, işte diyelim ki üçte birini ne yapıyor? Fakirlere veriyor, işte üçte birini komşularına veriyor, üçte birini kendisi ne yapıyor? Kullanıyor. Aynı şekilde onun parasını da bu şekilde kullanır demiş bu alimler. Hanefi mezhebinde ise kurbanlık hayvanların derileri bir tasadduk edilebilir. Müstehap olan zaten budur. İki kişi kendisi onları kullanabilir. Kendisi kullanabilir deri. Yani işte post yapar veya başka bir şey yapar. Onları kullanır. Üçüncüsü de deriyi evde sürekli bir şekilde kullanacağı bir malzemeye mübadele edebilir. Diyelim ki deriyi sattı, karşına bir elek aldı. Bu elek sürekli evde kullanacağı bir şey. Yani diyelim hemen tüketeceği bir şey değil yani. Deriyi sürekli bir şekilde evde kullanacağı herhangi bir araç, bir gereç, araç gereçle, herhangi bir diyelim ki malzemeyle ne yapabilir? Mübadele edebilir. Ancak bu deriyi hemen tüketeceği bir şeyle, diyelim buğday gibi, arpa gibi bir şeyle eğer mübadele edecekse veya deriyi parayla mübadele edecekse bu caiz olur mu olmaz mı Hanefi mezhebinde? Bu konuda ihtilaf etmişler. İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre mekruh olmakla beraber bu alışveriş caiz olur ama aldığı şeyi tasadduk eder. Yani diyelim ki deriyi tüketilecek bir maddeye karşılık sattı veya paraya karşılık sattı. Bu parayı veya o tüketilecek maddeyi ne yapar? Tasadduk eder ama alışveriş caizdir. Ancak Hanefi mezhebinde İmam Ebu Yusuf rahimehullah demiş ki bu alışveriş batıldır. Çünkü adam bir hayvanı kurbanlık olarak tayin ettiği zaman onu vakfetmiş gibi olur. Dolayısıyla onun herhangi bir cüz'ünü, derisini, etini, herhangi bir cüz'ünü satamaz. Satsa bu satış geçersiz olur demiş İmam Ebu Yusuf rahimehullah. Ancak Hanefi mezhebinde meşhur olan veya racih olan görüş İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'in görüşü. Yani demek ki Hanefi mezhebinde adam kurbanlıkların derilerini en evla olan, müstehap olan tasadduk etmesidir. Eğer tasadduk etmese kendisi evde onu kullanmasıdır. Kendisi kullanmayıp satmak istese sürekli kullanacağı, evde sürekli kullanacağı, yani elek gibi ve benzeri herhangi bir malzeme karşılık ne yapmasıdır? mübadele etmesidir yani. Parayla değil yani, herhangi evde devamlı ihtiyaç olan, kullanılan bir malzemeyle değiştirmesidir. Ha, ama eğer onu tüketeceği bir maddeyle veya parayla değiştirirse bu mekruh olur Hanefi mezhebinde. Ama bununla beraber yine bu satış geçerli olur. Onun aldığı parasını ne yapacak? Tasadduk etmesi gerekir demiş Hanefiler. Evet, kurbanın derisiyle alakalı özetle hükümler bu şekilde. İmam Bukhari rahimahullah bu hadisi dördüncü yer olarak yine Hac kitabında şöyle bir başlık altında rivayet etmiş. Babun yetasaddaku bi cilalil budni. Develerin üzerine atılan kumaşları tasadduk etme babı demiş. Burada 1718. hadis olarak rivayet etmiş. Şimdi birinci babla bu bab arasındaki fark şu. Birinci babda kurbanlık hayvanların üzerine onları süslemek amacıyla, kurbanlık olduklarını belirlemek amacıyla kumaş atılabilir demiş. Kumaş atılması nedir? Meşrudur, caizdir demiş. Sonra bu babta ise demiş ki bu kumaşlar ne yapılacak peki kurbanlıklar kesildikten sonra? Bu kurban kumaşların tasadduk edilmesi babı demiş. Tasadduk edilmesi gerektiğini ifade etmiş. Zaten hadiste Hazreti Ali Efendimiz bunu açıkça söylüyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kumaşları tasadduk etmeyi bana emretti diyor. Son olarak İmam Bukhari rahimehullah bu hadisi Kitabul Vekale, vekalet kitabında vekil, bir kişinin diğerine vekil olması, vekalet kitabında şöyle bir başlık altında rivayet ediyor. Vekaletu şeriki şerike fil kısmeti ve gayriha. Ortağın diğer ortağına ortaklıkla alakalı malı taksim etme veya diğer tasarruflarda vekil olması babı demiş. Yani bir ortak diğer ortağının adına ortak oldukları malı taksim edebilir mi? Onun izniyle, emriyle tabii taksim edebilir. Veya yine onun izniyle, emriyle ortak oldukları malda diyelim ki tasarrufta bulunabilir mi? Diyelim malın zekatını vermesi veya vekil olduğundan ötürü malı herhangi birisine satması, o malla alakalı borçları, alacakları tahsil etmesi ve benzeri konularda yani ortak ortağa vekil olarak onun adına hareket edebilir onun izniyle, onun emriyle. Peki bu hadisi şeriften nasıl anlaşılıyor ki İmam Bukhari rahimehullah böyle bir başlık atmış ve bu başlığın altında da bu hadisi rivayet etmiş? Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anhu bu develerde Resulullah Efendimiz'e ortak idi. Sahih'te geçtiği üzere Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 100 tane kurbanlık deve kurban ediyor o sene veda haccında. Bu kurbanlık develere Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhu'yu da ortak ediyor. Yani Hazreti Ali bu 100 devede Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortağı idi. Ve Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'ye bu develer hakkında tasarrufta bulunmasını, bunların etlerini taksim etmesini, bunların etlerini miskinlere tasadduk etmesini, derilerini tasadduk etmesini ne yapıyor? Emrediyor. Hazreti Ali de Resulullah Efendimiz adına yani ortağı adına ne yapıyor? Ortak oldukları bu malda tasarrufta bulunuyor. Dolayısıyla bunun caiz olduğu bu hadisten anlaşılıyor. Yani gördüğünüz gibi İmam Bukhari rahimehullah bir hadisi çok çeşitli yönlerden ele alıp o hadiste geçen bütün cümleleri, lafızları ayrı ayrı değerlendirip hadisi diyelim ki birkaç başlık altında vererek hadisin fıkhını da ne yapıyor? İnceliyor. Zaten ne demişler? İmam Bukhari rahimehullah'ın fıkhı onun başlıklarındadır. İmam Bukhari'nin sahihini yazmasının temel amacı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih olan hadislerini toplamak olmakla beraber hadislerden hüküm istinbat etmek de yine İmam Bukhari rahimehullah'ın temel gayelerinden birisidir. Yani İmam Müslim'in sahihi ile İmam Bukhari'nin sahihi arasındaki farklardan birisi de nedir? İmam Müslim hadislerden hüküm istinbat etmekle uğraşmamış. Bu onun gayesi de değil yani. Sadece hadisleri bir araya toplamayı ne yapmış? Kastetmiş sahih hadisleri. Ama İmam Bukhari rahimehullah hem sıhhatin en üst derecesinde bulunan sahih hadisleri toplamayı kastetmekle beraber aynı zamanda da bu hadislerden hüküm istinbat etmeyi de ne yapmış? Kastetmiş. Bundan dolayı da İmam Bukhari rahimehullah bir hadisi birçok başlık altında veriyor. Yani burada işte 5 başlık altında vermiş. Bazen 20 başlık altında verdiği hadisler bile olabiliyor. Yani çeşitli yönlerden hadise bakıp hadisten hükümler istinbat ediyor İmam Bukhari rahimehullah. İmam Müslim rahimehullah ise bu hadisini Hac kitabında şöyle bir başlık altında rivayet etmiş. Tabi İmam Müslim'in sahihindeki başlıklar kim atmış? Daha önce defaatle söylemiştik. İmam Müslim'in kendisi başlık atmamış. İmam Nevevi rahimehullah İmam Müslim'in sahihini şerh ettiğinde İmam Müslim'in şerhine bu başlıkları atmış. Başlık şöyle: Babun fis sadakati biluhumil hediyi ve culudiha ve cilaliha, kurbanlık hayvanların etlerini, derilerini, üzerlerindeki kumaşları tasadduk etme babı. 2. Ve la yu'tel cezzaru minha şey'en, ve kasaba bu kurbanlık hayvanlardan herhangi bir şeyin verilmeyeceği babı. 3. Ve cevazil istinabeti fil kıyami aleyha, bu kurbanlık hayvanlara bakma ve onlar hakkında tasarrufta bulunma, kesme, sonra da etlerini taksim etme, tasadduk etme hususunda birinin diğerine vekil olması, birinin diğerine naip olarak onun adına iş yapmasının caiz olmasının babı diye İmam Nevevi rahimehullah da yine hadiste geçen bütün konuları ne yapmış? Bir başlığın içerisinde toplayarak 1317. hadis olarak bu hadisi İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Subhanakallahumma rabbena ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmud Varhan'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Unutmayın, bir gün sizi yaratan Allah'a geri döneceksiniz. İnsanların çoğu bu dünyada sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşar. Oysa dünya hayatı çok kısadır ve çabuk geçer. Her insan sonunda kendini yoktan yaratmış olan Rabbine geri döner. Allah tüm insanları hesaba çekecek, kendine kulluk edenleri ödüllendirirken isyankarları da cezalandıracaktır. Hayatınızın bu en önemli gerçeğini sakın unutmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 139.99, çalı fasulye 119.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 3333 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehl-i beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Ayetlerin huzurunda Rabbimiz bize doğruyu söyleme, doğruyu anlama ve doğruyu başkalarına aktarma gücü, kabiliyeti, yeteneği ve şuuru lütfetsin inşallah. En'am suresinin 74. ayetinden itibaren okuyoruz. Uzun bir bölüm halinde İbrahim aleyhisselam ve devamında peygamberlerle alakalı bir konu anlatılmış olacak. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamın değişik açılardan, değişik yönlerden ele alındığını biliyoruz. Bütün peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde farklı boyutlarıyla ele alındığı gibi İbrahim aleyhisselam da değişik surelerde, değişik boyutlarıyla Rabbimiz tarafından bize tanıtılır. Tanıtılmakla kalmaz, onu örnek almamız da tavsiye edilir. Kur'an-ı Kerim'de bakabildiğimiz, öğrenebildiğimiz kadarıyla İbrahim aleyhisselam, Hazreti Peygamber aleyhisselamla birlikte Üsve-i Hasene olarak Mümtehine 4. ayeti kerimede geçtiği üzere Üsve-i Hasene, yani güzel örnek olarak takdim edilen tek peygamber. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Ahzab suresinde Allah'a ve ahiret güne iman edenler için sizin için peygamberde güzel bir örnek var, Üsve-i Hasene var diye takdim edilir. Benzer ifade bir tek İbrahim aleyhisselam için kullanılır Hazreti Peygamber'in dışında. O da Mümtehine suresi 4. ayet-i kerimede. Bu diğer peygamberlerin güzel örnek alınmadığı, alınmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Rabbimiz tarafından onların gözden çıkarıldığı anlamına gelmiyor tabii ki. Ama özel bir lütuf, özel bir biçim, ifade biçimi olarak bu kelime bir Hazreti Peygamber'e bir de İbrahim aleyhisselama has bir şekilde sözü edilir ve Üsve-i Hasene tabiri kullanılır. Burada En'am suresinin 74. ayetiyle birlikte İbrahim aleyhisselamın bir başka yönü bize anlatılacak. En'am suresinde sözü edildiğine göre, ki burada peygamberlerden fazla söz edilmiyor, yani hayatlarından, yaptığı işlerden, kavmiyle olan mücadelesinden, ilişkilerinden söz edilmiyor. Bir tek İbrahim aleyhisselam biraz uzun bir bölüm halinde bu bölümde, bu surenin bu bölümünde bize anlatılmış olacak. Bunun anlamı ne olabilir ki diye kafa yorduğumuz zaman En'am suresinin tevhidden ve şirkten söz eden bir sure olduğunu dikkate aldığımızda anlaşılır. Yani İbrahim aleyhisselam tevhidi ve şirki tanıtan, tevhide davet eden ve şirkten de insanların kaçınmalarını, uzaklaşmalarını isteyen bir peygamber, model bir peygamber olarak putçulukla ve putperestlikle, şirkle ve şirke düşen insanlarla mücadele eden bir peygamber olarak En'am suresinin bu bölümde bize tanıtılmış olacak. Rabbimizin ayetleriyle İbrahim aleyhisselamı tanımaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle İbrahimu li ebihi Azer. İbrahim babası Azer'e şöyle demişti: اَتَتَّخِذُ اَسْنَامًا آلِهَةً. Sen, bir başka surede de sen ve beraberinde senin kavmin diye ifade edilir. Burada sadece babasına yöneliyor bu soru. Sen bir takım putları ilah mı ediniyorsun, ilahlar mı ediniyorsunuz? اِنِّي اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ. Seni de, senin kavmini de, senin mensup olduğun şu kavmi de apaçık, derin bir sapıklık içerisinde, dalali mubin içerisinde görüyorum dedi İbrahim aleyhisselam, babasına yönelik bunu söyledi. Tabi tebliğin ilk yapılacağı kesim tabii ki İbrahim'dir. İbrahim'in babasıdır yani. İbrahim aleyhisselamın yetiştiği, büyüdüğü ortam baba ocağı, ana ocağı. Baba ocağında Nemrut'un, tarihi bilgilerin doğruluğunu dikkate alarak söylersek eğer, Nemrut'un bir nevi putlardan sorumlu bir görevlisi olarak, ciddi anlamda bir görevlisi olarak hayatını devam ettiren bir insandır İbrahim'in babası. Ve Allah kendisinin neslinden birçok peygamber göndereceğini takdir ettiği, murad ettiği İbrahim gibi bir peygamberi böylesine putperest bir aile ocağından seçmiştir. Bu da Allah'ın ayrı bir işidir tabii ki. Baba putperest, hem de öylesine bir putperest değil, böylesine bir ocaktan İbrahim aleyhisselam peygamber olarak ve bir de İbrahim aleyhisselamdan sonraki peygamberlerin neredeyse tamamı kendisinin soyundan gelen peygamberler adeta. Bu Allah'ın bir takdiridir tabii ki. Burada özellikle babasıyla ilişkisi vurgulanır. Meryem suresinde de, Mümtehine suresinde de, Tevbe suresinde de buna atıfta bulunur. Rabbimiz babasıyla ilişkisine bir başka önem verir Kur'an-ı Kerim. Her peygamberin babasına bu anlamda önem verildiğini görmüyoruz Kur'an-ı Kerim'de, biliyorsunuz. Yani Nuh oğluyla ilişkisi, Lut karısıyla ve Nuh karısıyla ilişkisi anlatılır. Babasıyla ilişkisi bağlamında İbrahim aleyhisselam özellikle anlatılır. Babasının müşrik olması, halim, selim, son derece yumuşak kalpli, son derece duygusal bir kişi İbrahim aleyhisselam Kur'an'da böyle tanıtılır. Böylesine bir peygamberin müşrik olan babasına karşı bu merhametini acaba istismar etti mi, kötü yönde kullandı mı, kullanmadı mı, bunu öğreniyoruz Kur'an'dan. Zaman zaman istiğfarda bulunma çabasının Allah tarafından reddedildiğini biliyoruz. Bir beşer olarak, bir babanın evladı olarak, evlatlık refleksiyle babasına istiğfarda bulunmaya çalışan İbrahim aleyhisselam bu istiğfarını Allah kabul etmiyor, etmemiştir. Bunu Rabbimiz özellikle İbrahim aleyhisselamın Kur'an'da anlatılan bütün hayatı içerisinde çıkarıp bir yere koy. Ne demek bu? Mümtehine 4. ayet, İbrahim aleyhisselam ve beraberindekilerde sizin için örnek vardır dedikten sonra bir istisna açar ve bu istisnanın adı da bu. Babasına istiğfarda bulunması hariç İbrahim'in bütün hayatı sizin için örnektir. Bunu Mümtehine suresi 4. ayet açıkça ortaya koyar. İbrahim'in babasına istiğfarda bulunması demek örnek alınacak bir tavır değil. Yani müşrik bir baba için istiğfarda bulunur mu? İbrahim yapmıştır. Yapsın. Allah diyor ki örnek değildir. Tevbe suresi 114. ayet-i kerimede de İbrahim'in neden böyle bir istiğfarda bulunduğunu ve sonucun nasıl olduğunu anlatırken der ki Rabbimiz, İbrahim'in babasına istiğfarı ona olan sözünden dolayıydı. Ben senin için bağışlanmaya dileyeceğim diye söz verdiğinden dolayıydı. Ne zaman ki babasının müşrik olduğu netleşti, ortaya çıktı, artık neredeyse kalbinin damgalandı, mühürlendi, ortaya çıktı, İbrahim aleyhisselam ondan beri oldu, ondan uzaklaştı. Yani İbrahim aleyhisselamın söylemiş olduğu babasıyla alakalı bağışlanma dileği örnek alınacak davranışlardan değil, ama onun dışında bütün hayatı örnek alınacak bir insan olarak anlatılır. Putçu bir ailede yetişen İbrahim gibi bir peygamberden bahsediyor Rabbimiz bu bölümde. Ve kullanırken de ifadeyi, babası Azer'e ilk tebliğde ilk muhatap elbette en çok görüştüğüdür. En çok beraber olduğudur. Bu bütün peygamberler için kuraldır. Son peygamber için de kuraldır. Yani dinle, dinin başkalarına ulaştırılmasıyla ilgili bir sorumluluk üstlendi mi bir peygamber, ne yapar? Elbette öncelikle yakınlarını. Aleyhissalatü vesselam da nitekim öyle yaptı. Yani yabancılar çağrılmadı peygamber tarafından. Amcaları, dayıları, halaları, teyzeleri dururken yabancılar çağrılmadı. Öncelikle yakınlarını çağırdı. Öncelikle yakınlarına bunu bildirmek zorundaydı. Yakınlarından başlar. Muhatap bulur veya bulmaz ayrı bir konu, ama davetin yöntemi itibariyle yakından başlar. İbrahim de yakından başlıyor, babasından başlıyor. Sen bu putları ilah ediniyorsun. Seni ve kavmini bu yapınızla, bu düşünceniz ve davranışlarınızla dalalin mubin, apaçık sapıklık, net bir sapıklık ya da derin bir sapıklık içerisinde görüyorum dedi. İbrahim'in babasının adı özellikle burada vurgulanır. Azer. En'am 74. ayette İbrahim'in babasının adı da verilmiş olur. Tabi şahıslara çok fazla Rabbimiz yer vermez, ama bir yerde şahıslara yer veriyorsa, isimlere, bu biraz oraya önem atfettiğinden dolayıdır. Orayı önemsediğinden, muhatapların bunu bilmesi gerektiğinden dolayıdır. Onun için burada İbrahim aleyhisselamın babasının Azer olduğu vurgusuyla birlikte bu anlatılır. Fakat Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği bu isim, İbrahim'in babası Azer, bu isim müfessirler tarafından zaman içerisinde özellikle kimi tarihçilerden etkilenmek suretiyle aslında İbrahim'in babası değil de İbrahim'in amcası olduğu gibi bir takım yorumlara sevk edilmişler, yorumlara yönelmişler. Azer İbrahim'in babası değil, amcasıdır şeklinde. Bu yorumların temelinde iki tane faktör var. Birisi, İbrahim'in babasının adı Tevrat'ta Tareh olarak bilinir. Tareh. Tevrat'ta, Kitab-ı Mukaddes'te İbrahim'in babası Tareh'tir. Kur'an'da İbrahim'in babasına Azer deyince biraz Kur'an mı Kitab-ı Mukaddes mi? Kur'an'ın verdiği bilgi mi, Kitab-ı Mukaddes'in verdiği bilgi mi acaba, hangisi doğrudur diye insanlar sanki Kitab-ı Mukaddes'in söylediği bilgiyi buna da tercih etmeye çalışıyorlar. Tabii bir ipucuyla birlikte. Yani ne demek? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman amcalar da baba olarak değerlendirilir. Amcalar da baba olarak değerlendirilir. Mesela Abaike İbrahim ve İsmail ve İshak şeklinde, işte Yakup Aleyhisselam'ın çocukları Yakup'a bunu söylerken son vasiyetleri sırasında, sekerat sırasında, baban İbrahim, İsmail, İshak, amcalarına da baba dediğinden hareketle bunu söylemeye çalışıyorlar. Ama doğrusu buna dair bir ipucu olsaydı bunu anlardık da. Fakat Kitab-ı Mukaddes'teki tarih ifadesi Müslümanlar tarafından daha çok ön plana çıkarılmış ve buradaki Azer'in İbrahim'in babası değil, amcası olduğunu ama Kur'an-ı Kerim buna baba dediğini ifade etmeye çalışıyorlar. Zorlama bir yorum. Kur'an baba diyorsa babadır. Çok da problem değil. Asıl bunu söylemenin, bu şekilde bir kanaate sahip olmalarının asıl ikinci nedeni ise, görünen o ki bu yorumlardan çıkan sonucu okuyabildiğim kadarını söylüyorum. Sanki şöyle bir anlayış geliştirilmiş ve bu anlayış üzerine Azer İbrahim'in babası değil de amcasıdır denmiş. İbrahim gibi bir peygamberin babası müşrik olmamalı mantığı geliştirilmiş. Yani Azer putperest bir insan, İbrahim gibi bir peygamberin babası. Böyle bir evlat, böyle bir baba yan yana konulamıyor bir türlü. Konulamayınca yok ya, bu İbrahim'in babası değil de amcasıdır noktasına getirilmeye çalışılmış. Aynı yapıyı Müslümanlar, Allah kendinden razı olsun, bizden önceki alimler, kim alimler, hepsi değil tabii ki, Hazreti Peygamber için de aynı yöntem uygulamışlar biliyorsunuz. Yani Hazreti Peygamber'in babasının peygamber olmadan yıllar önce vefat ettiğini bildiğimiz bir insan sonuçta Abdullah ve buna rağmen Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi bir peygamberin babasının Müslüman olması insanların gönlünden geçiyor. Onun için ne yapıp edip peygamberin babasını Müslüman yapmamız lazım. Ne yapıyoruz? Bir rivayet oluşturuyoruz. Diyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduktan sonra çok istedi babasının Müslüman olmasını. Gitti dua etti. Allah da peygamberin hatırını kırmadı. Peygamberin babası, yıllar önce ölmüş olan babası, ki yaklaşık 40 yıl önce işte vefat etmiş olan babası, kalktı, dirildi, dikildi ve iman etti. Onun Allah'ın Resulü olduğuna iman etti, tekrar mezarına girdi. Yani bir peygamberin babasının Müslüman olup olmaması bir peygambere zarar vermiyor ki zaten. Ne fark ediyor ki? Oysa Müslim'de, Sahih Müslim'de geçen bir hadiste zaten Hazreti Peygamber bu işi de çözmüş aslında. Ya diyeceksin, peki onlar bu hadisi görmediler mi? Hadisi yorumlayarak görmezden geliyorlar. Aslında görülen bir hadis, açık ve net. Birisi geliyor peygambere, diyor ki ya Resulallah, Müslim'de geçen bir hadiste, ya Resulallah babam nerede? Aleyhissalatü vesselam diyor, baban cehennemdedir diyor. Sorular sorunca hoşuna gitmeyecek cevaplar da gelecek tabii ki. Bunun üzerine dönüp giderken şahıs onu çağırır aleyhissalatü vesselam, gel der, senin de baban, benim de babam cehennemdedir der. E bu kadar net, ne gerek var? Çok da önemli mi sanki? Yani peygamberin babası iyi bir insan olduğu zaman peygambere bir katma değerim var. Babası müşrik olduğu zaman yani bir zararım var, ne münasebeti? Bir alakası yok ki zaten. Onun için bu çabayla İbrahim'in babası Azer'i İbrahim'in amcası Azer'e dönüştürmeye çalışanlar doğrusu biraz da lüzumsuz bir takım şeylerle ilgileniyorlar gibime geliyor. Peki biz niye söylemek zorunda kaldık? Hani Kur'an açık, hani Kur'an mübin, hani Kur'an çok net. E tabi yani Kur'an'ı kendi haline bıraksalardı, 14 asır kendi haline bıraksalardı, sağdan soldan bir takım hurafeler, uyduruk şeyler, ayetlere, kavramlara, kelimelere yüklenmeseydi ne ben burada olurdum ne siz burada olurdunuz. Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde anlardık. Yani zihinler kirletilmiş, bilgiler kirletilmiş, Kur'an sadeliğini kaybetmiş, Kur'an-ı Kerim her tarafa çekilen bir kitap haline dönüştürülmüş. E bize de düşen, bir Müslüman duyarlılığıyla bize de düşen bunları netleştirmeye çalışmaktır. Onun için zaten anlatıyoruz. Değilse bu kadar lafa da gerek yoktu aslında. Sadece kimi kitaplarda var olduğunu gördüğümüz bu bilgilerin ne anlama geldiğini tespit etmek de bir sorumluluk kanaatindeyim. Onun için bunları uzatarak ifade etmeye çalışıyoruz. İbrahim babası Azer'e ilk defa bunu söyledi ve sonra Rabbimiz İbrahim'i bize tanıtıyor. وَكَذَٰلِكْ نُرِي İbrahim'e مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu, hükümranlığını, Allah'ın göklere ve yere nasıl sahip olduğunu, göklerin ve yerin sahibinin Allah oluş gerçeğini, Allah olduğu gerçeğini ona gösterdik. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ Böylece de yakın bir şekilde, kesin bir şekilde inananlardan, iman edenler olsun diye kendisine gösterdik göklerin ve yerin melekutunu. Bir takım sırlar alemini kendisine gösterdik. Herkesin göremediği bir takım şeyleri kendisine gösterdik. Bunun bir benzeri Bakara suresinin 260. ayeti kerimede Rabbim ölüleri nasıl diriltirsin bana bir göstersene dedi. Allah dedi ki iman etmiyorsun, ne münasebet ya Rabbi dedi. Ben iman ediyorum. Fakat bir mutmain olsun, ben merak ediyorum. Bir naz makamıdır aslında. Musa Aleyhisselam'ın Rabbim seni görmek istiyorum dediği gibi bir şeydir. Yoksa görmeden iman etmiyor gibi sonuç çıkmaz. İbrahim Aleyhisselam da ya Rabbi ölüleri nasıl diriltirsin bana bir göster dedi. İnanmıyor musun? Ne demek ya Rabbi? İnanıyorum da liyatmeyinne kalbi, kalbim mutmain olsun. Türkçedeki mutmainlik değil bakınız. Türkçede mutmain olmak dediğimiz nedir? Öncesi farklıdır, sonrası farklıdır. O değil. Burada yani ben gözlerimle göreyim, biraz da meseleyi bileyim. Yoksa yani onu gördükten sonra ile görmeden önceki imanda bir fark yok zaten. Onu görmeden önce imanı azdı da sonra arttıysa zaten bu problem. Böyle bir şey olmaz. Bu sadece göreyim, merak ediyorum ya, böyle bir imkan olacağını bilsek biz istemez miyiz? Hakikaten nasıl yani, merak edilmez mi? Edilir. İbrahim Aleyhisselam da bu anlamda, bu da buna benziyor. Yani bir takım şeyleri kendisine gösterdik. Göklerin ve yerin hükümranlığı ile alakalı bir takım şeyleri gösterdik kendisine. Ve arkasından İbrahim Aleyhisselam'ın bir yöntemini, tebliğde, davette bir yöntemini Rabbimiz 76. ayetle birlikte bize izah ediyor. 3 ayeti birlikte okuduktan sonra döneceğim başa. 3 ayet birbirine bağlı olarak kullanılacağından dolayı. Felemma cenne aleyhil leyl. Ne zaman ki gece üzerini kaplayınca, örtünce İbrahim'i, ra'a kevkeben, bir yıldız gördü. Kale, dedi ki haza rabbi. Şimdilik şöyle çevireyim. Bu benim Rabbim. Felemma efele, batınca bu yıldız, kale la uhibbu lafilin. Ben batanları sevmem. Felemma ra'al kamera, yıldızlar battı. Niye battı? Ay çıktı çünkü. Birinin doğuşu diğerinin batışına bağlı. Ya da birinin görünmesi diğerinin yok olmasına bağlı. Birinin etkisi diğerinin etkisizliğine bağlı. فَلَمَّا رَعَ الْقَمَرَ بَازِغًا Kamerin, ayın parlak olduğunu görünce قَالَ هَذَا رَبِّي Bu benim Rabbim dedi. فَلَمَّا اَفَلَ Ne zaman ki battı, قَالَ dedi ki لَاِلَّمْ يَهْدِينِ رَبِّي لَاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ Dedi ki Rabbim beni hidayete erdirmese, ifadelere dikkatinizi çekmek isterim. Rabbim beni hidayete erdirmese dalliğinden yani sapık olanlardan olurum, sapanlardan olurum. فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً Ne zaman ki güneşi daha parlak gördü, ay da gitti, güneş çıktı çünkü. قَالَ هَذَا رَبِّ Bu benim Rabbim dedi. هَذَا اَكْبَر Bu daha büyük. فَلَمَّا اَفَلَتْ Ne zaman ki güneş de batınca, her zamanki gibi, Kale dedi ki İbrahim ya kavmi ey kavmim inni beri'un mimma tüşrikun sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan ben beriyim uzağım onlardan tamamen azadeyim dedi İbrahim Aleyhisselam. Bu bölüm kelamın da kelam ilminin de işin içine girmesiyle farklı ilim dallarının da işin içine girmesiyle farklı alanlarda farklı amaçlarda kullanılan bir bölüm haline getirilmiştir. Genelde bir insanın kendi başına Allah'ı bulabilir mi diye sorulduğu zaman verilen cevap İbrahim Aleyhisselam'dır. Bir insan kendi başına, hiçbir peygamber ile karşılaşmadan, hiçbir mesajla karşılaşmadan bir insan kendi başına Rabbini, ilahını bulabilir mi? Evet, bulabilir. Nereden bildiniz? İbrahim Aleyhisselam'ın bulduğu gibi denir. Çünkü o da aynı şekilde yıldız, ay, güneş muhakeme yapmak suretiyle sonuçta Rabbini bulmuştur denir. Oysa bir defa bu surenin bağlamı ve de şu söyleyeceğim hususlar dikkate alındığı zaman bunun hiç de böyle olmadığını, yani Allah'ı tanıtmayla alakalı bir konu değil burada anlatılan. Allah kimdir sorusunun cevabı verilmiyor ki. Allah nedir sorusunun cevabı verilmiyor bakınız burada. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu şey tevhidi tanıtmaktır, şirki tanıtmaktır. Allah'ı tanıtmak değildir. Allah'ı tanıtmayla alakalı bir konu burada geçmiyor. Dikkat ederseniz Allah'tan bahsedilmekten öte rububiyetten, Rab'lıktan bahsediyor. Bunun özellikle altını çiziyorum. Burada Allah'ı tanıtma, Allah'ı bildirme bölümü değil burada anlatılan. Tamamen rububiyeti, tevhidi ve şirki anlatan bir bölümdür. İbrahim'in ağzından anlatılan da budur. Peki neye göre böyle söylüyorum? Şimdi burada ifade edilen cümleler, "Hâzâ Rabbi, bu benim Rabbimdir" ifadeleri yalın bir Türkçe'ye çevrildiği zaman "bu benim Rabbim" şeklinde çevrilir. Doğrusu burada biraz durmaktaki maksadım, çünkü bunun üzerine yanlış bir düşünce bina ediliyor. Üzerine bina edilen şey eğer o değilse, o zaman o düşünce de o düşünce olmaması lazım. Onun için bunun netleşmesi lazım zihnimizde. Burada "Hâzâ Rabbi" yalın bir şekilde Türkçe'ye çevrildiği zaman "budur benim Rabbim" ifadesi. Tercümesi budur elbette. Fakat dikkat buyurun. İbrahim Aleyhisselam'ın burada "budur benim Rabbim" dediği, ilk defa mı görmüştür yıldızı? İlk defa mı güneşi? İlk defa mı ayı görmüştür? Bu sorunun cevabını vermek için şöyle bir kurgulanmış olay da anlatılır. Bu kurgulanmış olayı gerçekten ilmine güvendiğimiz insanlar da anlatıyorlar kitaplarında. Tabii bunu söyleyen Allah değil, bunu söyleyen Peygamber Aleyhissalatu vesselam da değil, bunu söyleyen tarihçiler. Şimdi bu söylediğim şekle uygun olsun diye anlatılan olay şu. Yani hani İbrahim ilk defa mı yıldızı gördü, ilk defa mı ayı gördü, ilk defa mı güneş gördü? Evet, nasıl evet yani? Olay şu, kurgulanmış bir olay. Ciddi ciddi kitaplarda da anlatılır. Mecburen anlatmak zorunda kalır. Keşke anlatmak mecburiyetinde kalmasaydık. Ama yanlışın temizlenmesi adına bilmek gerekiyor bunu. İbrahim Aleyhisselam doğmadan önce dönemin kralı kendi tahtının birileri tarafından yok edileceğine dair müneccimlerin, kahinlerin, müneccimlerin bir haberini alır. Yani birileri rüyada görür, İbrahim Aleyhisselam'ın tahtı birileri tarafından, bir çocuk tarafından alaşağı edilecektir. O sene doğacak olan bütün çocuklar öldürülür Nemrut tarafından. Bir soykırım yaşanır. Ve İbrahim Aleyhisselam da, annesi hamiledir o sırada. Annesi İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'a kaptırmamak adına götürür bir mağaraya koyar. Anlattığım hikaye tabii ki. Anlattığım hikaye. Yani sonradan birisi, hani bu arada koparız bazen bir yere gideriz, tam o sırada yeni uyanırız ya, hoca hikayemi anlatıyor falan demeyesin diye söylüyorum ara sıra bunu. Gider mağaraya kor. İbrahim Aleyhisselam'ın annesi onu mağarada doğurur. Mağaranın ağzını da kapatır. Kurtlar kuşlar gelip zarar vermesinler diye. Gizli gizli, hiç kimsenin haberi yok. O arada İbrahim Aleyhisselam annesi hiçbir şey yokmuş gibi iner memleketine. Zaman zaman da mağara gider, çocuğunu emzirir, besler, geri gelir ve gider. Hayatı böyle devam eder. İbrahim Aleyhisselam 1 yaşına geldiğinde 3 yaşındaki çocuk haline gelirmiş meğer. O hale geliyor. İbrahim Aleyhisselam mağaranın içerisinde hiç gün yüzü görmemiş. Dışarıda ne olup bittiğini hiç bilmiyor. Nihayet aklı başına gelince dışarı bir çıkıyor. Bir gün "beni bir dışarı çıkar" diye annesine yalvarıyor ve dışarı çıkıyor. Dışarı çıkınca bir bakıyor ki yıldız. "Aa, bu benim Rabbim" dedi. Sonra yıldız geçince bir baktı ki daha parlak bir şey çıktı. "Ay benim Rabbim." Ayın adını nereden öğrendiyse artık. Sonra o da geçince bu kez güneş çıktı bir gün. Yani belki de birkaç gün içinde muhakemenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani bu kıssaya göre. Güneş çıkınca "yok" dedi, "bu benim Rabbim." O da batınca dedi ki "ben batanları sevmem. Dolayısıyla Rabbim Allah'tır." Ne enteresan bir şeydir. Ne enteresan bir şeydir ki İbrahim Aleyhisselam yıldızın, ayın ve güneşin Rab olamayacağını birden nasıl da kavrayıverdi. Dikkat buyurun, burada En'am suresinin bu bölümünde kullanılan terimlere bakın. Hidayet, dalalet, Rab, şirk, tevhid. Hep bunlar anlatılır bu bölümde. 74. ayetten itibaren. Bunları bilmek için bir bilgi kaynağı olması lazım ya. Ne anadan öğrenilir, ne babadan, ne çevreden öğrenilir. Hidayetten bahsediyor. Giriş bölümü, hadi bağlantısız bir bölüm deyin. Babasına, "ey babacığım, putlara ilah edinmişsiniz. Seni ve kavmini apaçık bir dalalette görüyorum." Dalalet. Dalalet ne? Bilmesi lazım bunun. Sonra hidayetten bahsediyor. Bilmesi lazım. Bilmeden nasıl diyebilir ki bunu? Ama bu hikaye uydurulduğundan dolayı İbrahim Aleyhisselam'ın bu cümleleri bu anlamda söylediğini de mecburen kabul etmek zorunda kalmış Müslümanların geneli. Ve bunun üzerine bir fikir bina etmişler. Doğrusu bu bir hikayedir sadece. Tarihçiler tarafından kıssalar arasında zikredilen bir kıssadır. Tabii bu kıssaların sağ solu zaten problemli olduğundan dolayı birisi şöyle bir soru sorsa aslında hepsi dökülüp gidecek. Yani bu müneccimler nasıl müneccim? Yani İbrahim'in doğmadan önce doğacağını haber veriyorlar. Doğduktan sonra birkaç metre ötede mağarada olduğundan haberleri yok. Hiç haberleri yok. Enteresan bir şey. Aynı Musa gibi değil mi? Musa'da da böyle bir şey var değil mi? Musa'nın doğacağını haber veriyorlar. Ve onun için bütün insanlar öldürülüyor. Musa doğuyor. Sonra Musa nerede yetişiyor? Musa sarayda yetişiyor. Doğmadan önce Musa ile alakalı fikre sahip olan müneccimler kendi gözleri önünde, kendi kucaklarında büyüyen Musa'dan nasıl haberleri yok? Çünkü kıssanın sağ sol zaten problemlidir. Onun için bu kıssayı özellikle İbrahim Aleyhisselam'ın gece yıldızı gördü, ayı gördü, sonra da güneşi gördü cümlelerini desteklemek, bunun doğrunu ortaya koymak adına mecburen doğru kabul etmeye çalışmışlardır. Onu bir köşeye koyalım, bu bir. İkincisi, şimdi ayetin bağlamına dikkat edin. Kur'an-ı Kerim kendi içinden birçok meseleyi çözer. Zaman zaman burada örnekler de veriyoruz. Kur'an'ı dikkatli bir şekilde okursanız, dışarıdan bilgi yüklenmeden, dışarıdan bilgilerimiz, zihinlerimiz kirletilmeden Kur'an'ı okursak birçok konuyu hallederiz. Bakınız, yıldızı gördü, bu benim Rabbim dedi. Battı, ayı gördü diyor. 77. ayet-i kerimede. Ayı gördü, kamer gördü, dedi ki bu benim Rabbim. O da battı. O da battıktan sonra şöyle bir cümle kullanıyor. لَاِلَّمْ يَهْدِينِ رَبِّ لَاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ Bakın ay battı, henüz güneşi görmeden önce. Ay battıktan sonra, güneş henüz görülmeden önce bu cümleyi söyleyen bir İbrahim. Eğer Rabbim beni hidayete erdirmese sapık bir toplumdan olurum, kavimden olurum cümlesini söyleyen bir İbrahim. Ayet 78'de güneşi görünce bu benim Rabbim. Nasıl oldu bu ya? Hem ayı gördükten battıktan sonra diyecek ki benim Rabbim beni hidayete erdirmese sapıklardan olurum diyecek. Sonra güneşi görecek, yok yok budur benim Rabbim diyecek. Nasıl olur bu? Bir defa bu bir çelişkidir. Peki mesele ne o zaman? O değilse bu değilse nedir o zaman? Bu cümle nedir? Bu cümle İbrahim Aleyhisselam'ın kavmini susturmak için kullandığı bir cümledir. Başında soru edatı gelmiyor diye, gelmemiş diye soru biçimine sokmaktan kaçına kaçına da doğrudan bir cümle haline getirmişiz. Halbuki Firavun mesela sihirbazların iman etmesi üzerine sihirbazları tehdit ederken kullandığı bir cümle vardır. Nasıl bir cümle? Aynen şöyle. Diyor ki sihirbazlara Firavun: "Âmentum bihi qabla en âzene lekum." Ayet 123 Araf suresinde. "Âmentum bihi qabla en âzene lekum." Size izin vermeden önce iman ettiniz. Soru cümlesi, soru edatı yok. Sonra onlara tehditler savuruyor 124. ayet-i kerimede. Sizin, tabi bunu size akıllınız, sizin fikir babanız, akıl babanız size bunu öğretti öyle mi? Ben sizin ayaklarınızı ve ellerinizi çapraz keseceğim ve hepinizi asacağım diye tehditler içeriyor 124. ayet Araf suresinde. Şimdi Araf 123-124. ayet-i kerimede Firavun'un söylediği siz iman ettiniz. Bu bir tespit mi yoksa bir tehdit mi? Soru edatı yok. İster soru biçiminde koyun. İman ettiniz öyle mi? Göreceksiniz, size göstereceğim diyor arkasından. Ya da iman ettiniz ha? Göstereceğim size. Her halükarda bir tespit değildir. Ya tehdittir ya tehdit içerikli bir sorudur. Aynı yapı burada da söz konusu. Benzer cümle Taha suresi, Şuara suresinde de aynı ifade edilir. Her seferinde de amentum, iman ettiniz ha? Soru edatı olmadan kullanılır. Aynı cümleyi buraya uyarlarsak eğer, Hâzâ Rabbi, bu benim Rabbim ha? Demek bu benim Rabbim. Anlamındadır bu. Benzer bir cümle yapısı aynı şekilde hadislerde de kullanılır. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra Miraç olayını anlatırken kullandığı dilde de aynı cümleler var. Birinci semaya yükseldik diyor Cibril'le. Cibril haber verdi, geleceğini, geldiğini haber verince yanında kim var? Yanında Muhammed Aleyhisselam var dedi. O gönderildi mi diye soruyor. Aslında gönderildi mi diye soru şeklinde değil cümle. Ursile gönderildi mi anlamına. Hani bizde bazı yörelerde soru edatı konmadan soru cümleleri kullanılır ya, vurguyla birlikte. Hani geldim, gittin, yedin şeklinde soru edatı kullanılmadan. Bu buna benzer bir şeydir. Ama daha önemlisi, bu bir tespit değil. Aynı zamanda bir muhakemeye davet. Yani bu benim Rabbim demek, öyle mi? Olacak şey değil. Çünkü bu ifadeler burada İbrahim Aleyhisselam'ın düşünce sistemini yansıtan ifadeler değildir. Yansıtsaydı eğer, ayı gördükten sonra, battıktan sonra, güneşi görmeden önce bir defa o ifadeyi kullanmazdı. Bir gerekçem daha var bunu söylerken. Bir gerekçem daha. Olayın akışı içerisinde ayet 83'te, bu olayın devamında, bir nevi olayın son cümlelerini kullanırken Rabbimiz 83. ayet-i kerimede وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اَعْتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ der. Bu ifadenin altını çiziyorum. Yine Kur'an'ın kendi içinden bir destek. Biz İbrahim'e bu delilleri verdik. Niçin? عَلَى قَوْمِهِ

Ya değilse bazılarının zannettiği ve söylediği gibi bir insan tek başına da Allah'ı bulabilir. Bir şekilde yanlış bula bula sonuçta doğruyu bulabilir anlamında bir konunun referansı değildir değerli kardeşlerim. Bu tamamen tevhidi anlatan, şirki anlatan bir bölümdür. Dolayısıyla bu bölümün içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ın ağzından çıkan ifadeler ve Rabbimizin konuyu anlatırken kullandığı ifadeler hep bunu gösterir. Onun için bunu tercüme ederken şöyle tercüme edelim. İbrahim gece olunca kavmine dedi ki, yıldızı görünce demek bu benim Rabbim ha. Battı, zaten batacağını biliyordu çünkü büyük ay çıktı. Ay çıkınca ben dedi batanları sevmem. İlan etti. Sonra ay çıktı. Ay çıkınca dedi ki daha parlaktı. Bak hadi diyelim ki o yıldız küçük dediniz. Ayı daha parlak. Bu benim Rabbim demek öyle mi? E bak bu da battı. Ama şunu bilin ki Rabbim hidayete erdirmese beni sapıklardan sapkınlardan olurum dedi. Hadi daha büyük çıksın. Güneş çıktı. Daha parlak, daha büyük. Bu daha büyük dedi. Tut ki bu da benim Rabbim olsun. Demek bu mu benim Rabbim şimdi hadi? Ama o da battı. Çünkü batacağını zaten biliyordu. Ve sonra kavmine dedi ki ben dedi sizin şirk koştuklarınızdan tamamen beriyim, uzağım dedi. Dalalet, hidayet, şirk, rububiyet kelimeleri herhalde bir insanın kendi başına kullanacağı bir kelime, bir terminoloji değil. Onun için İbrahim Aleyhisselam burada ilk defa görmüş gibi bunları tespit etti, altını çizdi değil. Biliyordu, dalaletin, hidayetin, rububiyetin, şirkin, tevhidin ne anlama geldiğini de aktarmaya çalışıyordu. Kavminin inandığı, kavminin yanlış inançlarını kendi ifadeleriyle sorgulamaya çalışıyordu. Hani putları kırdığı zaman, ileriki hayatında putları kırdığı zaman soru soruyorlar ya, putları sen mi kırdın? İbrahim Aleyhisselam'ın sorusu, bu soruya cevabı neydi? Evet veya hayır değil ya. Konuşuyorlarsa sorun dedi. Ne demek o? Ya konuşmuyorlar. Onlar döndüler kendi kendilerine. Bozuldular, morardılar. E zaten konuşmuyorlar. Evet dediler. Sonra tehditler başladı tabii ki. Cevap yok. İbrahim Aleyhisselam'ın bir yöntemidir. O anlamda bu insanların kendi inançlarıyla hesaplaşmasını sağlayan, buna kapı aralayan bir bölüm olarak okunması lazım. Yoksa fıtri olan duygunun insanda var olduğunun referansı olarak değil. İnsan bir şekilde Allah'ı bulur, şu ve bu şekilde mutlaka bulur anlamında da değildir bu ayetler. Özellikle bu anlamda da okunması lazım diye düşünüyoruz. Bu özellikle 76, 77 ve 78. ayet-i kerimeler. Devam ediyoruz. Sonunda İbrahim Aleyhisselam netleştirince şunu ilan etti. Zaten bilinmesi gereken şeylerdi. İnni veccehtu vecihe lillezî fatara's semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Nasıl da bu kavramları öğrendi? Hanif, müşrik, fatara's semâvâti vel ard, bunların tümü özel bir bilgi gerektirir. Dedi ki ben yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim, Allah'a yöneldim. Benim bütün hedefim Allah'tır ve hanif olarak, şirkten tamamen uzak, şirke bulaşmayan bir insan olarak yüzümü Allah'a çevirdim. وَمَا اَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ ve ben müşriklerden değilim sizin gibi dercesine inancını haykırdı onlara karşı. Bunu söyledikten sonra وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ kavmi onunla tartıştı, mücadeleye girişti. Nasıl bir mücadele? Çocuk mu, deli mi söyledi bunu? Varsın söylesin denir değil mi? Ama öyle değil ki. Zaten bu bir inanç, bir mücadele ortamı oluştu İbrahim'le kavmi arasında ki kavmi onunla tartıştı bu konuyu. Kale, yani niye böyle iman ediyorsun? Ne böyle bir şey olur mu? Niye dil uzatıyorsun dedi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki etuhaccuni fillahi ve kad hedani. Allah beni hidayete sevk etmişken, beni hidayete sevk etmişken Allah, bana yol göstermişken, Allah konusunda, bana yol gösteren Allah konusunda benimle tartışıyorsunuz öyle mi? وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبِّ شَيْئًا. Ve bakın dedi, ben sizin şirk koştuklarınızdan korkmam. Allah dilerse hariç, kendini ön plana çıkarmamanın ifadesidir bu. Bütün peygamberlerin اِلَّا اَنْ يَشَاءَ ifadesini kullanmaktaki kastı şirke düşeceği korkusundan dolayı değil tabii ki. Böyle bir risk olduğundan dolayı değil ya. Ben sizin şirk olarak ortaya koyduklarınızdan korkmam. Korkmam dediği zaman Allah'ın sanki arkada gücü yokmuş gibi hissedilmesin diye illa en yaşa Allah dedi. İlla en yaşa Rabbi şeya dedi. Rabbim dilerse hariç. Aynı benzer bir ifadeyi A'raf suresinde Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi Şuayb'e tehdit ederken de

0: söylenir. Şuayb Aleyhisselam'a ya sev ya terk et dedi. Ya bu memleketi terk edeceksin ya bizim inancımıza döneceksin dediler. Şuayb Aleyhisselam dedi ki biz bu inançtan yeni yeni kurtulmuşken, reddetmişken buna rağmen istemesek de mi bizi bu inanca mecbur edeceksiniz? Kesinlikle bunu kabul etmeyiz. İlla en yaşa Allah, Allah dilerse hariç. Allah dilerim peki mümkün değil. Ama bu ne demektir? Bir insan %1000 doğru olan bir konuda bile kararını verirken Allah'ın kendisinin arkasında iradesinin ve gücünün olduğunu hesaba katması anlamına gelir. Ben Müslüman doğdum, Müslüman öleceğim. Allah dilerse ayrı demem gerekiyormuş meğer. Niye? Çünkü ben sadece kendi irademle bunu yaptığımı zannedersem yanlış olur. Onun için burada İbrahim Aleyhisselam Allah dilerse hariç ama sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan hiçbir şekilde korkmam. وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا Rabbim ilim olarak her şeyi kuşatmıştır. اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ Hiç düşünmez misiniz? Hiç öğüt almaz mısınız? Devam ediyor İbrahim'in kavmiyle tartışma sırasında kullandığı cümle. وَكَيْفَ اَخَافُوا مَا اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا Çok enteresan, çok korkunç, çok muhteşem bir ifade. Kur'an'ın hepsi muhteşemdir. Ama İbrahim'in ağzından bize öğretilen bu cümleyi serlevha yapmak ve gözümüzün önünden ayırmamak lazım. Diyor ki İbrahim, Allah hakkında bir delil indirmediği bir şey, şirk koşuyorsunuz. Allah bu konuda bir bilgi vermemiş. Hakkında hiçbir dayanak olmayan bir konuda şirk koşuyorsunuz. Siz şirk koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin şirk koştuklarınızdan nasıl korkayım ya? Sizin şirk koştuğunuz Allah'a karşı korkunuz yok. Beni davet ettiğiniz bu şirkten ben nasıl korkayım? Korku ya arkasında güç olduğunu düşündüğünüz birisinden olur. Sevgisini, desteğini kaybetme endişesi taşıdığınız birisinden olur. Ya mutlak anlamda hakim birisinden olur. Peki bunlardan daha öte kim var Allah'ın dışında? En güçlü, en hakim, en sevilen ve varlığına en çok muhtaç olan Allah'ın dışında güç mü var? Peki o zaman niye korkulur ki? İnsanlardan niye korkulur? O zaman demek ki Allah'tan daha güçlü. Onun için Allah'tan daha çok sevgisine muhtaç. Onun için Allah'tan daha çok dayanak olarak ihtiyaç hissedilen bir varlıktır ki, tırnak içinde söylüyorum, insanlar Allah dururken bu tip şeylerden korkar. İbrahim Aleyhisselam'ın cümlesine dikkat edin. Sizin kendisine şirk koştuğunuz Allah'tan korkmadığınız halde hiç de delil yok, gerekçe yok, abuk subuk bir inanç. Siz Allah'tan korkmuyorsunuz, benim putlarınızdan korkmama davet ediyorsunuz. Ne biçim bir şey bu diyor. Korkmam, böyle bir korkuya da gerek yok. İnsanın kalbinde yerleşmesi gereken imanın şeklidir. Rabbim hepimize lütfetsin. Çünkü bütün yanlışlarımız, bütün zikzaklarımız, bütün problemlerimiz aslında taşıdığımız, sahip olduğumuz ya da taşıdığımızı ve sahip olduğumuzu düşündüğümüz bu inanç biçimiyle alakalı taşıdığımız problemlerdi. Mesela Allah'ın dışına korktuklarımızdan korkmasak ne kaybederiz ki? Peki Allah'tan korkmasak ne kaybederiz? Karşılaştırın bakalım ben. Allah'tan korkulmasa kaybedilenlerle başkalarından korkulmasa kaybedilenler hiç mukayese bile edilmez. Ama gelin görün ki bu inanç kalple yerleşmeyince, yani Allah'ın dışında bazı varlıkların da etkinliği, egemenliği, hakimiyeti kalpte yerleşince insanlar bir türlü adım atamıyorlar. Niye? Çünkü ne olur ne olmazlarımız var. Korkularımız var. Acabalarımız var. Yani ne bileyimlerimiz var. Bütün bunlar bizim ciddi anlamda, İslami anlamda bir şeyler yapmamızın önünde en büyük engelleri oluşturuyor bizim için. Ondan dolayı da bakın bu ifadelerden sonra 82. ayet-i kerimede Rabbimiz konuyu nereye getiriyor? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا O iman edenler var ya, o iman edenler وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İman edenler ama imanlarına zulüm karıştırmayanlar. İşte اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنِ Güven bunlar içindir. Korkusuzluk böyleleri içindir. وَهُمْ مُهْتَدُونَ Ve hidayette olanlar da dost doğru yolda olanlar da bunlardır. Kim onlar? İman edenler ama imanlarına zulüm karıştırmayanlar. Bu ayet indiğinde, bu ayet indirildiğinde sahabe-i kiram öyle bir tedirgin oldular, öyle bir telaşlandılar, eyvah dediler, yandık. Sahabe birbirine dertlerini açtılar. Ya dediler, hangimiz zulmetmiyor ki? Mümin olduğumuz halde hangimiz zulüm içerisinde olmuyor ki? Hangimiz kendine zulmetmiyor ki? Eğer böyleyse yandık dediler. Aleyhissalatü vesselam'a arz ettiler. Aleyhissalatü vesselam onları rahatlatan bir açıklama yaptı. Dedi ki Lokman suresinin ayetiyle aleyhissalatü vesselam Müslümanları rahatlattı. Orada Lokman'ın çocuğuna, oğluna vasiyetlerinden bahsederken 13. ayet-i kerimede şöyledir. وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيْ Lokman oğluna nasihatte bulunurken dedi ki ey oğulcuğum لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ Allah'a şirk koşma. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Şirk büyük bir zulümdür. Aleyhissalatü vesselam bu ayeti okudu. Lokman 13. ayeti okudu. Müslümanların zihninde beliren ve onları tedirgin eden, onların telaşlanmasına neden olan bu endişeyi, bu kaygıyı bu şekilde giderdi. İmanlarına zulüm karıştırmayan, yani imanlarına şirk karıştırmayan anlamında bunu söyledi Rabbimiz. İmanla zulmü yan yana koymayanlar, işte asıl güvende olanlar, korkusuz bir hayat yaşayanlar ve hidayette olanlar, doğru yolda olanlar da bunlardır. Aleyhissalatü vesselam zulmün şirk, şirkin zulüm olduğunu söylemeden, belirtmeden önce ki sahabenin tavrı bize Kur'an'la ilgili, Kur'an'ı okuma yöntemiyle ilgili bir ipucu vermektedir. Nasıl yani? Sahabe Kur'an'ı okuduğu zaman, Kur'an'ı okuduğunda zihninde kendi hayatıyla çelişen, Kur'an'ın söylediğiyle kendi hayatlarında ortaya koydukları arasında bir çelişki söz konusu olduğunda öyle çok da rahat oturmuyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi davranmıyorlar. Acaba bunu nasıl telafi edebiliriz? Yani bu böyle değildir anlamına bir sonuç elde etme değil. Yani bir fetva, bir kendimize uygun hale getirme çabası değil. Tam tersine bu böyleyse yandık anlamında kendi kendilerine tedirginlik ve telaş içerisine giriyorlar. Kur'an okurken Müslümanın yöntemi bu olması lazım. Yani Kur'an'ın belirtti bir ifade ile Müslümanın ortaya koyduğu davranışlar arasında bir çelişki, bir tehdit, sonuç gerçekten feci. Böyle bir şey söz konusu olduğu zaman Müslümana düşen ciddi anlamda kaygılanmak, endişe etmek, tedirgin olmak, rahat etmemek, uykunun kaçması. Bu bir Müslümanın Kur'an okurken başvurması, uygulaması gereken yöntemdir. İşin bir tarafında bu ama diğer tarafında da ayetin gereği olarak, yani bu 82. ayetin gereği olarak zulmün şirk, şirkin zulüm olarak nitelenmesinden hareketle insanlar nasıl oluyor iman edecekler de o imanlarına da zulüm, yani şirki karıştıracaklar. Olur mu böyle bir şey? Olur mu demeyin. Çünkü şirk koşan hiçbir insan yaptığı işin şirk olduğunu zaten itiraf etmiyor ki, kabul etmiyor ki zaten. Yaptığı işin zaten sıradan bir iş oldu. Normal, rutin bir iş olduğunu zaten kabul ediyor. Müşriklerin bütün iddiaları böyle değil mi? Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zülfa. Zümer suresinin başlangıcında müşrik mantık ortaya korken mantık bu. Biz Allah'ın berisinde güç verdiğimiz, güçlü gördüğümüz bu insanlara niçin kulluk yapıyoruz? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Şirkin mantığı zaten budur. Şirk sadece tapınma değil. Allah'ın kendisine ait gördüğü, Allah'ın kendisine tahsis ettiği bir özelliği Allah'tan başka birine vermenin adıdır şirk. Bu yönüyle bakıldığı zaman da insanların imanlarından şüphe ettirme anlamında değil. Ama her bir insanın kendi inancını sorgulamasına katkı sağlasın anlamında. Kendim ve size, birbirimize şunu söylemek zorundayız. Şirk çok uzağımızda değildir bakınız. Yusuf suresinde Rabbimiz insanların imanla ilişkilerini anlatırken şu ifadeyi kullanır, dehşet verici. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ İnsanların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler. İnsanların çoğu, insanların bir kısmı değil, insanların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler. En'am suresini okuyoruz. Tevhidin nasıl olması gerektiğini, şirkin nasıl olduğunu anlatan bir bölüm okuyoruz. İlerleyen ayetlerde bu konular daha da yoğunlaşacak. Örnekler, uygulamalar üzerinden bu bize anlatılacak. Mesela 121. ayet, biraz erken okumam gerekiyor bu yönüyle. Şirkten bahseden enteresan bir Kur'an. Diyor ki Allah, وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ. Allah'ın adının anılmadığı, boğazlanan hayvanlar, Allah'ın adının anılmadığı hayvanların etlerini yemeyiniz. وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ. O bir fasıklıktır. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. Sizinle mücadele etsinler diye şeytanlar birbirlerine ve de özellikle velilerine, kendilerini veli kabul edenlere ilham ederler, vahy ederler. Yuhune, şeytanlar. Şeytanların kim olduğu hemen 113. 112. ayette zaten anlatılır. Şeyatinul insi vel cinni diyecek En'am suresi 112. ayette. İnsan ve cin şeytanları birbirlerine vahy ederler. Niçin? Müslümanlarla mücadele etsinler diye. Arkasından diyor ki Allah, ve in ata'tumuhum, eğer siz onlara itaat ederseniz, Allah'a rağmen görüş belirten insanlara itaat ederseniz, itaat etme bakınız, itaat ederseniz, innekum le müşrikun. Arapça bilen kardeşlerimiz çok daha iyi bilir. İnnekum kesinlikle, le müşrikun le kesinlikle. İki tane kesinlikle ifadesi peş peşe. Siz kesinlikle müşrik olursunuz. Siz kesinlikle müşriksiniz. Ne zaman? Şeytanların bu ihvalarına, bu ilhamlarına, vahiylerine aldanırsanız siz müşrik olursunuz. İtaat ederseniz, yöntem, yönetim, hakim, mahkem, bunlardan bahsetmiyor ayet-i kerime. Sıradan bir kuraldan bahsediyor. Allah'ın adının anılmadığı bir takım şeyleri yeme konusunda şeytanların yaptığı ilham ve vahiy ile alakalı olarak Müslüman olduğunu söyleyen, inandığını söyleyen ya da şu ve bu şekildeki insanların itaat etmeleri durumda varacakları nokta budur. Ve in ata'tumuhum innekum le müşrikun. İtaat ederseniz siz müşriksiniz kesinlikle. Rum suresinin 31. ayetinde bu vesileyle okuyayım. Munibine ileyh vettekû. Allah'a yönelin, Allah'tan korkun. Ve akimus salate. Namazı ikame edin. Ve la tekûnü minel müşrikîn. Müşriklerden olmayın. Namazla şirkin arasında bir bağlantı mı var? Elbette. Namaz kılın, namazı ikame edin, müşriklerden olmayın. Şirk onun için çok uzağımızda değil, çok yakınımızda. Aleyhissalatü vesselam ümmeti adına da, birçok hadiste bu ifade edilir, ümmeti adına da korktuğu şeylerin en korkuncu bildiğimiz perestlik anlamındaki şirk değil, gizli olan şirk olduğunu özellikle Müslümanlara tavsiyede bulunur. Sizin adınıza şirk koşacağınızdan, puta tapacağınızdan korkmuyorum, endişe etmiyorum. Ama sizin adınıza asıl endişe ettiğim şey gizli şirkten. O nedir ya Resulallah dediği zaman dedi ki riya, gösteriş. Riya şirktir tabii ki. Aslında bizim gösteriş ya da riya dediğimiz Fudayl bin İyaz vardır tabiinden. Çok enfes bir riya ve şirk tarifi yapar. Çok farklı bir tariftir. Tabiin olunca görüşlerine değer verdiğimdendir bunu aktarıyorum. Diyor ki Fudayl bin İyaz, riya bir ameli, salih bir ameli insanların gözünden kaçırmak adına terk etmektir riya. Salih bir ameli insanlardan dolayı terk etmektir. Riya şirk ise, şirk ise salih bir ameli insanlar desinler diye yapmaktır. Şirk ne, riya ne, anlatabildim mi? Yani mesela bir şeyi başkalarının huzurunda infak etmeyi düşünürken başkaları var diye infak etmekten kaçınmak riyadır. Başkaları var diye, başkaları desinler diye infak etmek de şirktir bu tanıma göre. Diyebilirsin ki bu bizi bağlamaz. Siz bilirsiniz. Ama riyanın tanımı budur. Aleyhissalatü vesselam da riyayı şirkle, şirki de riyayla birlikte ortaya koyunca işin vahameti ortaya çıkmış olur. Onun için şirk uzağımızda değil ve ondan dolayı bu 82. ayet-i kerimede Rabbimiz imanlarına, iman ettikleri halde imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, imanlarına zulüm karıştırmayan kişiler gerçekten asıl güvende olanlar bunlardır müjdesini verir. Rabbim bizi bunlardan eylesin. 83. ayet İbrahim Aleyhisselam'la alakalı, demin bahsettim ama tekrar ayetlerin dizilişi itibariyle yeniden hatırlama adına, ve tilke hüccetuna ateynaha İbrahim'e ala kavmi. Bütün bunun hüccetler, bütün bu deliller, İbrahim'e verdiğimiz bu muhakeme yeteneği, bu konuşma yeteneği, bu inancı ortaya koyma yeteneği, kabiliyeti, hepsi niçin? ala kavmihi, kavmine karşı kullansın diye verdiğimiz, yoksa bizi Allah'a tanıtsın diye değildir kesinlikle. Kavmine karşı, yani müşrik olan kavminin inançlarını sorgulamak, onlara karşı kullanmak üzere biz bu hüccetleri verdik. Nerfa'u daracatin men neşa, biz dilediğimizi, istediğimizi derecelerle yükseltiriz. İnne rabbeke hakimun alim, elbette Rabbin gerçekten hakim ve alimdir der Rabbimiz. Rabbin hükmedendir ve her şeyi bilendir. Kimin derecelerini yükseltir, kimin derecelerini alçaltır, Rabbin buna karar verendir. Ve sonra bir peygamberler geçidi. Çok fazla yoruma girmeden, çünkü sonuçta peygamberler ve isimleri sadece anlatılır. Kavimleriyle alakalı değil, İbrahim Aleyhisselam'a bağlayarak anlattı bir bölüm Rabbimiz. Ayet 84. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ derken biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hibe ettik, bağışladık, lütfettik. Yani önce İshak'ı, İshak'tan sonra torun olarak da Yakub'u. Yakub İshak'ın oğlu, İshak da İbrahim'in oğlu. İsmail neden sırada yok? Sonra gelecek gerçi. Neden hemen burada hibe edilen, bağışlanan çocuklar arasında neden İsmail değil de İshak? Hani İsmail oğullarından peygamber geldi ya aleyhissalatü vesselam. Hani biraz alındık gibi mi? Ne münasebet? İsmail ayrıdır, İshak ayrıdır. İshak neden zikredildi? Çünkü İshak'ın lütfedilmesi apayrıdır. İbrahim kemikleri gevşemiş, Kur'an ifadesiyle. Kısır, çocuk yokken ve de annemiz Sare tamamen ümitlerini kesmişken, Cibril gelip haber verdiği zaman Allah Allah böyle bir şey olur mu diye şaşırdıkları bir dönemde, yani 100 yaşını aşkın gibi görünen bir ortamda çocuk olarak İshak verildi İbrahim Aleyhisselam'a. İshak onun için İbrahim'e gerçekten İsmail de lütuftur, ama eğer lütuftan daha büyük lütuf söylenecekse İshak daha büyük lütuftur. Yaşlılık ve kısırlık, çocuk olma ihtimalinin olmadığı bir dönemde lütfedildiği için İshak'ı bağışladık ve sonra peşinden de Yakub'u. Kullen hedeyna, hepsine yol gösterdik. Ve Nuhan hedeyna min kabl, daha önce de Nuh'a da aynı şekilde yol gösterdiğimiz gibi, hidayeti ona da tanıttığımız gibi. Ve min zürriyeti Davud, onun zürriyetinden, Nuh'un mu İbrahim'in mi fark etmez, yani bir peygamberin zürriyetinden diğer peygamberler geliyor. Davud, Süleyman ve Eyyub ve Yusuf ve Musa ve Harun, bütün bunları onların zürriyetinden getirdik. Ve kezalike neczil muhsinin, muhsinleri, kaliteli Müslümanları böyle mükafatlandırırız. Muhsine kaliteli Müslüman tanımını yapıyorum. Biraz belki kulak tırmalayıcı bir ifadedir ama, yani kalite maddede gibi olur ama, muhsinin ihsan teriminden türediğini, aleyhissalatü vesselam da şu tarifini dikkate aldığımızda iş bu noktaya gelir. İhsan nedir diye sorulduğu zaman, Allah'ı görüyormuşsun gibi Allah'a kulluk yapmandır. Allah'ı görüyormuşsun gibi. Nasıl bir şey bu? İnsanlar yan yana oldukları zaman bile kendine çeki düzen veriyorlar değil mi? Bilen birisinin yanında olduğu zaman biraz daha çeki düzen veriyorlar. Ya peygamberin yanında oldukları zaman daha çeki düzen. Ya Allah'ın yanında görüyormuşsun gibi. Her ne kadar sen görmüyorsan da Allah seni görüyor gibi ibadet etmen. Böyle bir yapı sağlandığı zaman zaten kalitemiz artar. Onun için kaliteli Müslüman diyorum. Muhsinler. Biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. Bunları da kullun mine salihin, hepsi salihlerdendir. Ve İsmail ve Yesa ve Yunus ve Lutan, İsmail, El Yesa, Yunus ve Lut. Ve kullen faddalna alel alemin, bütün bunları bulundukları çağdaki insanlara, çağdaşlarına hep üstün kıldık peygamberlik vermek suretiyle. Ve min abaihim ve zürriyatim ve ihvanihim, onların atalarından, babalarından, zürriyetlerinden, nesillerinden ve kardeşlerinden de aynı şekilde salih olan insanlar türettik. وَاَجْتَبَيْنَاهُمْ onların kimisini peygamber seçtik. وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ve bunların hepsini de sırat-ı müstakime gösterdik, yol gösterdik, sırat-ı müstakime yönlendirdik. Bu peygamberler isimleri anlatıldı. Sonra gelecek, oraya geçmeyeceğim ama bir iki cümle söyleyerek dersi bitireyim. Peygamberleri Rabbimiz anlatır Kur'an'da. Burada da bakın anlattı. Kronolojiye dikkat ettiniz mi? Bir baştan, bir sondan, bir ortadan. Çünkü tarih anlatmıyor ki. Bizim bilgi şeklimiz, sistematik bilgi biçimimizden tamamen farklı. İshak, Yakup dedi, Nuh dedi. Sonraki peygamberler geçti. Sonra baştaki peygamberler. Kur'an bunu anlatır. Tarih anlatmaz. Kur'an bize peygamber anlatır. Peygamberler tarihi anlatılmaz. Onun için siz peygamberler tarihiyle alakalı yazılan bütün kitapları üst üste koysanız, okusanız Kur'an'ın peygamber tasavvurunu yakalamış olmazsınız. Sadece peygamberlerle alakalı bilgi elde edersiniz. Kur'an çünkü peygamberleri kronoloji sırasına koymaz, bu şekilde anlatmaz. Peygamberleri tevhid mücadelesini nasıl yapılmış bunu anlatmak için anlatır. Burada şunu söyleyeceğim. Birçok peygamberden bahsedildi. Her bir peygamberin zihnimize çağrıştırdığı şey farklıdır. Hükümdar peygamber, yöneten peygamber, zindanda çürütülen peygamber, kuyularda boğulmaya çalışılan peygamber, Mısır'ı yöneten peygamber, inziva hayatına çekilen peygamberler, kavimleri tarafından öldürülen peygamberler, dışlanan peygamberler, zina için gelen insanlara alın kızlarım beni misafirleri rezil etmeyin diyen Lut peygamber gibi ya da 950 sene boyunca tevhid mücadelesine bıkmadan usanmadan devam eden ve pes etmeyen peygamberler, Yakup, İshak, Yusuf, Musa, bütün bu peygamberler birlikte anlatılır. Sözün özü şu: bu peygamberi okuduğunuz bugün, tıpkı dün gibi, yani 14 asır önce bu peygamberlerle alakalı ifadelere, davete, irşada, yönlendirmeye muhatap olan insanlardaki gibi, bugün de aynen hiç canlılığını ve tazeliğini kaybetmeden şunu söyleyeyim. Yaşadığınız dönem neresi olursa olsun, ne zaman olursa olsun, coğrafya neresi olursa olsun, yaşadığınız toplum biçimi mutlaka tarihte benzeri bir toplum biçimiyle benzerlik arz edecektir. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etûbü ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane. Tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: düşünen insanlar için.
1: Mekke şirk devletinde iman etmiş olan müminlerin şirk devletine karşı şirk düzenini tevhidi bir yapıya oluşturma çalışmasında nasıl hareket edileceğini başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sonra onun iman ve cihat mektebinde yetişmiş olan öncülerimiz, en hayırlı nesil ashab neslinden öğrendik ve öğreniyoruz. Hicreti yine onlardan öğrendik. Ya mekan değiştirmeyi, ya imkan değiştirmeyi, ya da kendini değiştirmeyi. Ya afaki, ya enfusi hicreti zamanına göre, imkanına göre, durumuna göre. Bazen hicret enfusi olur. Yani insanın kendi kendini değiştirmesi, batıldan hakka hicret, şirkten tevhide hicret, küfürden imana hicret, bid'at ve hurafeleri terk ederek hakikate hicret, tağuti düzenleri terk edip İslam'a hicret. Bu kişinin iç aleminde kalbi meseleleri veya beyin yapısındaki bir değişikliği, akide değişikliği, amel değişikliği, haramları terk edip helallere hicret etmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde davrananları muhacir olarak değerlendirmiştir. Bu enfusi hicrettir. Afaki hicret ise mekan değiştirmedir. Yani Mekke'den Medine'ye hicret edildiği gibi veya Mekke'den Habeşistan'a hicret edildiği gibi. Şartları oluştuğu vakit üzerimize vacip olan hicreti gündeme getirmek.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Fussilet 29. Cehennemliklerin duası. İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar, diyeceklerdir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Bağlanma. Selimiye Camii'nin meydana gelmesi için binlerce taşın birbirine bağlanması gerekir. Kimse tabiata dokunmayalım, mağaralarda yaşayalım, taşların da özgürlüğü var, birbirine bağlamayalım demiyor. Ve Rabbimizin evlerini kıble yapın, namaz kılın emrine uyarak Hazreti Adem'le beraber ilk olarak Mekke'de Kabe yapılıyor. Bir şiirin oluşması, harflerin kelimelerde, kelimelerin beyitlerde birbirine bağlanması gerekir. Şelale, milyonlarca damlanın birleşmesinden oluşur. Deniz de ırmakların birleşmesinden meydana gelir. Tenimiz, trilyonlarca hücrenin birbirine bağlanmasından oluşur. Biz, varlığımızı bağlılığımıza borçluyuz. Hücrenin bir tanesi bağını koparsa yalnız kendisi düşmekle kalmaz, başkalarının düşmesine de sebep olur. Asker de er onbaşıya bağlanır, onbaşı yüzbaşıya bağlanır, yüzbaşı binbaşıya bağlanır. Yarbay, albay, tu, tüm, kor ve orgenerale devam ederek bir birlik, beraberlik oluşur. Er generaline sen de insansın, ben de insanım, senin bana emretme hakkın yok dese sistem sona erer. Kayıtsız şartsız itaat de sistemi sona erdirir. Çiçeğin açmasından böceğin uçmasına kadar, erinden generaline, öğrencisinden profesörüne kadar, vatandaşından cumhurbaşkanına kadar herkesin bağlı olacağı ve sözünden dışarı çıkmayacağı biri olmalıdır ki verilen emir ve yasakların doğru veya yanlış olduğu test edilebilsin. İşte bunun için bazıları eskiden komünizmin kurallarını esas kabul ederlerdi. Bugünlerde Avrupa Birliği değerlerini kabul edenler var. Amerikan değerlerini kabul edenler var. Ama hepsinin kalbini, kalıbını, canını, tenini yaratan, yaşatan ve yönetenin bu işini kabul ederken sözünü kabul etmeyip kendisi gibi birilerinin değerlerini kabul ederek kendilerini değersiz hale getiriyorlar. Hiçbir emir ve yasak hakimler hakiminin emir ve yasaklarına aykırı olmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz de imanlı insanlardan meydana gelen bir topluluk meydana getirirken Rabbinin emirlerine uyarak iman edenlerden biat, bağlılık sözü almıştır. Mekke'deyken akrabe biatları, Hudeybiye'deyken biat-ı rıdvanı almış,

0: ve bu biat Rabbimiz tarafından onaylanmış. Şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse kendi aleyhine dönmüş olur. Kim de Allah'a verdiği sözü tutarsa yakında Allah ona büyük mükafat verecektir. Sevgili peygamberimiz olan bağlılığımız Allah'a bağlılığımız demektir. Çünkü peygamberimizi gönderen Allah'tır. Gönderilene saygı, gönderene saygı demektir. Resulullah'a elini verip bağlanan Allah'a bağlanmış demektir. Mutlu aile yuvalarını kurarken Allah'ın emri peygamberimizin kavliyle dedikten sonra nikah kıyanın sorusuna evet diyerek bağlanıyoruz. Dilde hafif manada ve sorumlulukta çok ağır olan bu dört harfli evet kelimesi mutlu bir aile oluşmasında ve neslin devamının sağlanmasında bağ görevi yapmakta. Alışveriş yapılırken satana bayi denir. Satın alana müşteri denir. Bayi kelimesi ile biat kelimesi aynı köktendir. Parayı malla veya malı malla değiştirmek için elleri birleştirmeye tokalaşma, hayırlaşma diyoruz ve akti gerçekleştiriyoruz. Yenişehirli Avni, bir pula değmez benim indimde su ku kainat. Alimi ben hiçe sattım bir sebili bey ibad. Yani benim yanımda kainat, evren çarşısının tamamı bir pula değmez. Ben bu alemi kat'i bir satışla bir hiçe verirdim diyor. Müslüman bir insan Allah'ın ve Resulünün emir ve yasaklarına gönülden bağlanırken canını, malını, makamını, maaşını, rütbesini, diplomasını ortaya koyarak bağlanıyor. İyi insanlar olan bağlılığımızda Rabbimiz bize bir ölçü veriyor. Bağlandığımız insanın emir ve yasakları Allah'ın emir ve yasaklarına ters düşmeyecek. Eğer Allah'ın emir ve yasaklarına ters düşen bir emir veya yasakla karşılaşırsa ona uymak mecburiyetinde değildir. Bu konuda Rabbimiz buyurur, ey peygamber! Mümine kadınlar sana Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyilikte sana isyan etmemek üzere biat etmek için geldiklerinde onların biatını al ve onlar için istiğfar et. Şüphesiz Allah affedici, merhamet edicidir. Mümtehine Suresi 12. Ayet-i Kerime. Meşru zeminlerde eşimize, çocuklarımıza, dostlarımıza, örnek ve önder insanlarımıza bağlarımızı koparmadan hatta biraz daha güçlendirerek devam edelim. Yanlış söz ve davranış içinde olanların kulağına fısıldayalım ve yanlış yayıcısı olmayalım. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
1: Makale arası.
2: Makale arası.
1: Makale arası.
3: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil RH pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında RH pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil RH pozitif intifada lazım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri ve sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Orta Düzey Derslerde programımızın 5. bölümüyle sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 10. sayfası ve devamı üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 10'da 11 numaralı alıştırmaya programımızın bir önceki bölümünde bir giriş yapmıştık malumunuz. Burada galin ve galiyetun şeklinde karşımıza çıkan ve pahalı anlamında tercüme ettiğimiz kelimenin kullanımına dair bazı örnekler vardı. Bu örneklerin birincisi hadel kalemu galin, bu kalem pahalıdır anlamında aslının galiyun olduğunu ifade etmiştik hatırlarsanız. İkinci örnek de bu saat pahalıdır anlamındaki hadihi saatu galiyetun cümlesiydi. Peki o zaman pahalı olduğunu söyleyeceğimiz nesne neyse, neyin pahalı olduğunu söyleyeceksek, söz konusu o nesnenin müzekker olması durumunda bu kelimeyi, yani pahalı anlamındaki galini bu şekilde, galin şeklinde kullanacağımızı, şayet pahalı olduğunu söyleyeceğimiz nesne müennesse galiyetun şeklinde kullanmamız gerektiğini ifade etmiştik hatırlarsanız. 11. alıştırmanın 1. cümlesinde el kutubul arabiyyetu galiyetun fi beledina, bizim ülkemizde Arapça kitaplar pahalıdır diye tercüme ettiğimiz bu cümlede boş bırakılan yere galiyetun kelimesini getirdik. Çünkü bu cümle bir isim cümlesidir ve bu cümlenin mübtedası el-kütübü kelimesidir ki cem gayrı akildir, yani akıl taşımayan bir çoğuldur. Bu münasebetle bir isim cümlesinin mübtedası şayet cem gayrı akil bir isimse bunun haberi müfret müennes olarak getirilecektir kaidesinden hareketle burada boş bırakılan yeri galiyetun kelimesiyle tamamladık. İkinci cümle hadel kitabu rahisun ve zâke, buradaki boşluğu galinle tamamlamalıyız. Hadel kitabu rahisun, bu kitap ucuzdur. Ve zâke galin, şu pahalıdır anlamında. Üçüncü cümle hadel mu'cemu bi mi'eti riyalin, bu sözlük 100 riyaldir. Huve galin, o pahalıdır. Burada boş bırakılan yeri galin kelimesiyle tamamlamış olmalıydınız. Burada yer alan 2, 3 ve 4 numaralı cümleleri, bu cümlelerde boş bırakılan yerleri tamamlamayı size malumunuz ev ödevi olarak tevdi etmiştim. Dördüncü cümle hâzihil hakibetu, boşluğu galiyetun kelimesiyle tamamlamış olmalıydınız. Çünkü pahalı olduğundan bahsettiğimiz şey nedir? El-hakibedir. El-hakibe kelimesi müfret müennes bir isimdir. O halde bunun pahalı oluşunu, yani çantanın pahalı oluşunu ifade edecek olan sözcük galin değil, galiyetun şeklinde getirilmelidir. Peki efendim, bu sayfada, sayfa 10'da yer alan 12 numaralı alıştırmaya geçelim. İkra'il misaleyni thumma kra'el cümelel atiyete. İkra'il misaleyni thumma kra'il cümelel atiyete. İki örneği oku, sonra aşağıdaki cümleleri oku. Ne zaman? Ba'de zâlike. Yani aşağıdaki cümleleri okuduktan sonra da اُكْتُبْهَا مَعَ كِتَابَةِ الْاَعْدَادِ الْوَارِدَةِ ف۪يهَا بِالْحُرُوفِ. Ve cümlelerde varid olan, cümlelerde gelen sayıları harflerle yazarak oku anlamında bir talimat var. Yani sizin anlayacağınız şekilde ifade etmem gerekirse, verilen iki örneği oku ve daha sonra verilen cümlelerde varid olan, cümlelerde gelen sayıları harflerle yaz anlamında bir talimat var burada. Peki mi'etu raculin ve mi'etu ra'etin örneğini görüyoruz 10. sayfanın son satırında. Mi'etu raculin 100 adam, mi'etu ra'etin ise 100 kadın anlamına taşıyan ifadeler. Karşı sayfada, sayfa 11'de elfu raculin ve elfum ra'etin, bin adam bin kadın anlamındaki bu terkipleri görüyoruz. Değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, Arap dilinde sayıların kullanımına dair bir takım kaideler var, bir takım kurallar var ki bunlardan sayısı 3 ila 10 arasında değişen varlıkları hangi kurala dayalı olarak okuyacağımız radyo dershanesinin temel düzey derslerinde size verildi. Şimdi burada radyo dershanesinin orta düzey derslerinde 100 ve 1000 sayılarından sonra gelen ve bu sayıların madudu, bir diğer ifadeyle temyizi konumunda bulunan ismin nasıl getirilmesi gerektiği bilgisi size kazandırılacak. Amaç bu. O halde gerek mi'etüden gerekse veya gerek mi'etünden diyelim, 100 anlamındaki mi'etün sayısından, gerekse 1000 anlamındaki elfun sayısından sonra gelen madut, diğer adıyla temyizin müfret, nekira ve mecrur olması gerektiğini hemen burada sayfa 11'de, sayfanın sol üst köşesinde not alabileceğiniz boş bir yer görüyorum. Sayfa 11'in başlarında gözüme boş bir yer ilişiyor. O zaman o boş yere, sayfa 11'e şöyle bir not düşebilirseniz: 100 ve 1000 sayılarının temyizleri, parantez içerisinde madutları, müfret, nekira ve mecrur olur şeklinde bir not düşelim lütfen. Peki ne yazdınız? 100 ve 1000 sayılarının temyizi müfret, nekira ve mecrur olur. Peki o zaman inceleyelim mi? Gerek 100 anlamındaki mi'eden, gerekse 1000 anlamındaki elften sonra gelen raculin ve imraetin şeklinde efendim burada temyiz konumunda gelen sözcüklere baktığımızda, hem racul hem de imrae müfret midir? Evet, müfrettir. Nekira mıdır? Evet, nekiradır. Mecrur mudur? Evet, mecrurdur. O halde racullin ve imraetin şeklinde kullanılmaları az önce size not ettirdiğim kaide kaynaklıdır. 100 ve 1000 sayılarının temyizi müfret, nekira, mecrur olmalıdır. Peki efendim, şimdi 11. sayfada 12. alıştırmanın maddeleri anlamında toplam 5 cümle görüyoruz. Birinci cümlede hâzâ tilfâzu bi denmiş, sonra bin riyal şeklinde yazılmış. Burada verilen bin sayısını harflerle yazmanız sizden istenmiş. O halde buraya ne yazmalısınız? Hâzâ tilfâzu bi elfi riyalin. Bu televizyon 1000 riyaldir anlamında bir cümle bu cümle. İkinci cümle indi. Peki $1000 diyeyim ben önce, okumayayım. Peki nasıl okuyacağız? Nasıl yazacağız? İndi elfu doların diyeceğiz. Yanımda $1000 var veya $1000 var, $1000'a sahibim anlamında bir cümle. Üçüncü cümle. Fi hazel kitabi 100 safha. Peki ben okuyarak doğrudan cevabı vermiş olmayayım diye böyle kendi dilimizdeki karşılığını söylüyorum. Arap dilindeki 100 anlamındaki sözcüğün kendi dilimizdeki karşılığını söylüyorum. Peki o halde fi hazel kitabi ifadesinden sonra gelen 100 sayfa anlamını taşıyan terkibi nasıl okuyacağız? Mi'etu safhatin diye okuyacağız. Bu şekilde okumalıyız. Fi hazel kitabi mi'etu safhatin. Bu kitapta 100 sayfa vardır anlamında bir cümle. Dördüncü cümle. Bikem hazihil hakibetu. Bu çanta kaça? Peki o 100 riyaldir. 100 riyaledir anlamındaki cümlede burada sayı olarak verilen 100'ü harflerle ifade ederek, harflerle yazarak nasıl ifade edeceğiz? Hiye bi mi'eti riyalin diyeceğiz. Hiye bi mi'eti riyalin. O 100 riyaldir anlamında. Beşinci cümle. Fi hazihil kulliyeti. Evet, bu fakültede vardır denilmiş cümlenin başında. Peki bu fakültede ne var? Kim var? Peki Pakistanlı 100 erkek öğrenci ve Endonezyalı 100 erkek öğrenci anlamına gelecek şekilde cümleyi oluşturacağız. Hatta zaten de cümle oluşmuş, yani cümle önümüzde hazır. Peki görevimiz ne? Siz değerli öğrencilerimin görevi ne? Görev şu. Burada sayıyla verilen 100 ifadesini harflerle dillendirmek, yazılı şekle getirmek, göreviniz bu. O halde fi hazihi kulliyeti mi'etu talibin min Pakistan ve mi'etu talibin min Endonezya şeklinde okumuş olacağız. Yani burada sayı halinde verilen 100 anlamındaki mi'eyi mi'etu talibin şeklinde ifade etmiş olacağız. 100 ve 1000 sayılarıyla bu sayılardan sonra gelen söz konusu sayıların madutları, yani temizleri arasında bir isim tamlaması ilişkisi olduğunda ifade etmeliyim. Biraz önce bu sayfada, sayfa 11'de, sayfanın sol üst köşesinde boş olan yere düştüğünüz bir not vardı. Neydi bu düştüğünüz not? 100 ve 1000 sayılarının madudu, temyizi müfret nekira mecrur olarak gelir demiştiniz. Şimdi bu nota bir de şu cümleyi ilave edin lütfen sevgili öğrencilerim. Bu sayılarla, yani 100 ve 1000 sayılarıyla kendilerinden sonra gelen isim arasında, yani madutları arasında, bir diğer ifadeyle temyizleri arasında isim tamlaması ilişkisi vardır. Arapçada isim tamlamasına terkibul idafe denir. İzafet terkibi. Terkibul idafe dilimizdeki isim tamlamasını karşılar. O halde 100 ve 1000 sayılarıyla bu sayılardan sonra gelen isimler arasında isim tamlaması ilişkisi olması münasebetiyle kendilerinden sonra gelen isim mecrur okunur. O halde biraz önce düştüğümüz notta yer alan 100 ve 1000 sayılarının temyizleri mecrur olur ifadesinin hikmeti neymiş efendim? Bunun izahı neymiş? 100 ve 1000 sayılarıyla bu sayılardan sonra gelen isim arasında, bunların madutları arasında izafet terkibi, yani isim tamlaması ilişkisi varmış. O halde bu sayılar mudaf, bu sayılardan sonra gelen mecrur isimse, mecrur isimlerse mudafun ileyh olur. Bu şekilde irab edilir diyeceğiz. Peki efendim, 100 ve 1000 sayılarının temyizi konusundan sonra bu sayfada sayfa 11'de yer alan 13 numaralı alıştırmaya geçebiliriz. Kevvin cümelen mustamilen el kelimatil atiyete başlığını görüyoruz 13. alıştırmada. Kevvin cümelen mustamilen el kelimatil atiyete, aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümleler kur anlamında bir başlık var 13. alıştırmada. Peki içinde zekiyun, mi'etun, mutezevvicun, azebun, hulukun, dolarun ve galin kelimelerinin geçeceği cümleler kurmanız isteniyor sizden. Radyo dershanesi orta düzey derslerde artık bir temel düzey öğrencisi olmadığınızı, temel bilgileri edindiğinizi, isim cümlesi nedir, fiil cümlesi nedir, isim cümlesinin elemanları nedir, fiil cümlesinin elemanları nedir, isim tamlaması nedir, sıfat tamlaması nedir, bunların elemanları nedir, sonra harfi cer nedir, bunun gibi uzatabileceğimiz, listeleyebileceğimiz bir takım dil bilgisi kurallarını edindiniz. Dolayısıyla artık orta düzey derslerde yoğun bir gramer akışıyla, yani bir gramer yoğunluğuyla karşı karşıya kalacağınızı şimdiden tenbih etmiş olayım. İkinci kitapta birinci kitaba oranla daha fazla gramer yoğunluğu, kaide, kural yoğunluğu söz konusu olacak. Orta düzey dersleri tamamlayıp yüksek düzey derslere ulaştığımız zaman, yüksek düzey derslerde de ders kitabı olarak esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye Li Gayrin Natıkine Biha adlı serinin 3. cildini inşallah ele alacağız. 3. cildinde de artık çok daha ileri düzeyde, yani 1. ve 2. kitaptaki bilgilerle kıyaslanamayacak kadar daha üst düzey bilgileri size taşımış, bu bilgileri sizinle paylaşmış olacağız inşallah. Peki o zaman herkes buraya 13. alışmanın yanına notunu düşsün bakalım. Burası size ödev olsun. İçinde burada verilen kelimelerin geçeceği cümleler kurmanız, cümleler oluşturmanız isteniyor. Ben örnek sadedinde her bir kelime için bir cümle, birer cümle söyleyivereyim hemen. Mesela zekiyun kelimesi için şöyle bir cümle kurabiliriz diye düşünüyorum. Ahmedu talibun zekiyun. Ahmet zeki bir öğrencidir anlamında bir cümle olsun. İkinci kelime mi'e, yüz anlamındaki bu kelimenin içinde geçmiş olacağı cümle de örnek sadedinde şöyle olsun. İşteraytu hazel kamisa bi mi'eti liratin. Bu gömleği 100 liraya satın aldım anlamında. İşteraytu hazel kamisa bi mi'eti liratin. Üçüncü kelime mutezevviç, evli anlamında. Peki ne diyelim? Sadiqi hasenun mutezevvicun. Sadiqi hasenun mutezevvicun. Arkadaşım Hasan evlidir anlamında bir cümleyi örnek olarak vermiş olalım. Dördüncü cümle, peki kelimeye bakıyorum, azep kelimesi, bekar anlamındaki, evli olmayan, bekar anlamındaki azep. Şöyle bir cümlede yer alsın. Ehi es-sagiru azebun. Küçük kardeşim bekardır anlamında bir cümle. Beşinci kelime hulukun, ahlak anlamında bir sözcük. Ebi ya da validi raculun zu hulukin hasenin şeklinde bir cümleyi size örnek olarak takdim etmiş olayım. Ebi ya da validi raculun zu hulukin hasenin. Babam ahlak sahibi, ahlaklı bir adamdır anlamında bir cümle. Altıncı kelime dolar. Hazel kalemu bi dolarin. Aklıma gelen cümle bu. Hazel kalemu bi dolarin. Bu kalem 1 dolaradır. Bu kalem 1 dolaradır anlamında bir cümle. Peki 7. kelime galin kelimesi. Bu kelimeyi de hazel kitabu galin cidden şeklinde bir cümlede kullanmış olayım. Hazel kitabu galin cidden. Bu kitap çok pahalı veya bu kitap gerçekten pahalı anlamında tercüme edebileceğimiz bir cümle. Burada verilen kelimeler var. Zekiyun evkiya, parantez içerisinde verilen cim harfi zeki kelimesinin çoğuludur malumunuz. Peki burada yer alan kelimeleri okuyup anlamlarını verelim mi? Zeki ezkiya, zeki anlamında bir kelime. Gabiyun agbiya, ahmak. Hulukun ahlakun, ahlak. Mi'etun yüz, elfun bin. Rubiye rubiyat, bir para birimi. Mutezevvicun evli. Azabun azabun, bekar. Yehudiyun çoğulu yehudun, Yahudi. Mu'cemun çoğulu me'acimu, sözlük. Dolarun dolaratun, dolar. Safhatun çoğulu safahatun, sayfa. Nacihun çoğulu nacihune, başarılı. Galin, pahalı. Ve son olarak kümmun çoğulu ekmamun, elbisenin yeni, elbisenin kolu şeklinde bir anlam taşıyan kelimeler. Peki efendim, ders kitabınızda 11. sayfayı da tamamladık. 12. sayfada Eddersu Thani, ikinci ders başlığı var. İnşallah programımızın gelecek bölümünde, 6. bölümde ders kitabınızın 12. sayfasında yer alan Eddersu Thani başlıklı parçada buluşmak ümit ve duasıyla fi emanillah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Oh.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sanatlı bir eser sanatkârı icap eder. İnsan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
1: Özel efem.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla. İlahi ya mukim ya azim, İlahi ya rahim ya kerim.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

getirmiş. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman, yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynaştırıldığı zaman, canlar bedenlerle birleştirildiği zaman, kız çocuğunun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gök yerinden oynatıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, insanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir. Sadakallahülazim.
2: Milyarlarca sene önceydi. Yüceler yücesinin ol emriyle yokluk ve varlık kesişti. Sonsuzluk içinde sonluluk yaratıldı bir emirle. Ve her şey böylece başladı. Muhteşem bir proje, eksiksiz bir plan yürürlüğe girdi bir anda. Her şey ve herkes belirlendiği veçiyle yerini ve rolünü üstlendi.
3: Evet, bir ol emriydi her şeyi başlatıp bugüne getiren. Geçmişi, geleceği, dünü, bugünü, kainatı, dünyayı, havayı, suyu, toprağı, insanı ve tarihi yaratan. Öyle bir ol emri ki, olmasını dilediği, karar kıldığı her şeyin olduğu, hükmünde, tasarrufunda bağımsız, buyruğunun önüne geçilemeyen bir makamdan geliyordu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaradan ve sonra arşa hükmeden, gündüzü durmadan kovalayan geceyle bürüyen, güneşi, ayı, yıldızları hepsini emrine baş eğdirerek var eden Allah'tır. Bilin ki yaratmada emir de onun hakkıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir. Sadakallahülazim.
2: Uzay, sonu belirsiz bir boşluk, göz alabildiğine yalnızlık, heybetin ve ihtişamın doruğu, ötelerin daha ötesi, milyarlarca yıldızın saçılmış mücevherler gibi ışıl ışıl yandığı, şairlerin ilham, alimlerin merak kaynağı.
3: Gerçekten de bu esrarlı güzellik oldum olası cezbeder insanoğlunu. Öyle bir çeker ki kendine, teslim alırcasına. Bir görünür, bir yok olur sırlarıyla. Karma karışık bir yumak gibi, uğraştıkça daha çok karışır.
2: Lakin insanoğlu da sırtını yere vermez, pes demez asla. Geceyi gündüzüne katar, uğraşır didinir bu esrar perdesini biraz daha aralayabilmek için. Lakin her tamam dediği yerde yeni bir eksik bekler kendisini.
3: Öyle veya böyle, tüm bu olumsuzluklara, hayal kırıklıklarına rağmen, insanoğlunun uzay hakkında edindiği bilgi birikimi hiç de küçümsenecek gibi değildir. Dünden bugüne çok yol kat etmiştir astronom adına. Hele içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk ve ikinci yarısında dev denilebilecek adımlar atılmıştır. İnsanoğlunun astronomiye ilgisi çok çok eskilere dayanır. Neredeyse insanlığın yazılı tarihiyle yaşıttır. Babillilerin milattan önce 3000'li yıllarda bugün bilinen takım yıldızlardan birçoğunu tanımladıkları biliniyor. Sonraları milattan önce 6. yüzyılda Pisagor yer merkezli, yani dünyanın merkezi olup güneşin ve yıldızların dünya etrafında döndüğü bir evren modeli ortaya attı. Bunu Aristo ve daha sonraları Battamius takip etti. Battamius bu modeli daha sağlam temeller üzerine oturttu.
2: Battamius'un ortaya attığı bu model, kilisenin de desteğiyle tam 14 asır hüküm sürerek Avrupa'da orta çağın sonlarına kadar taşınmıştı. Kilise bu modele öylesine sahip çıkmıştı ki, bunun aksine bir görüş ileri sürenler kilise tarafından şiddetle cezalandırılıyorlardı.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra İslam dünyası alimleri astronominin geleceğini şekillendirecek birçok keşif ve icatlarda bulundular. İslam alimleri teori çalışmaları, gözlemleri, ölçümleri ve astronomi aletlerine getirdikleri yeniliklerle astronomi ilmine çok değerli katkılarda bulundular.
2: İslam alimlerinden Biruni, yer kürenin döndüğünü ispatlamaya çalışarak ileride Kopernik'in ortaya atacağı sistemin temellerini attı. Yine aynı dönem İslam alimlerinden Bettani, küresel trigonometriye ilişkin çalışmalarıyla çağdaş astronominin önünü açtı. 11. asırda Bağdatlı İbn Heysem, gezegenlerin de döndüğünü ve küresel yüzeyler üzerinde bulunduklarını ileri sürdü. Endülüslü Bitruci ise geliştirdiği yeni modelle Kopernik sisteminin temelini atan bir başka alimdi. 12. asır astronomu Bağdatlı Bediül Üstüllabi, gezegenlerin ve yıldızların konumunun gözlemlenmesi yoluyla bu cisimlerin ufuk düzleminden yüksekliğinin ölçülmesini ve böylelikle yerel zamanın hesaplanmasını sağladı.
3: Şüphesiz İslam alimlerinin bu konuda böylesine ilerlemelerinin temel sebebi Kur'an'da yer alan ve astronomiye ışık tutan ayetlerdi. Bu noktadan hareketle İslam alimleri geçmiş birçok teoriyi çürüterek astronomide yepyeni bir çığır açtılar.
2: 1500'lü yılların başında Kopernik, dünyanın o zamana kadar bilinen 6 gezegenden biri ve küresel olduğunu, ayrıca gezegenlerin güneş etrafında düzgün dairesel biçimde hareket ettiği düşüncesini ileri sürdü. 1600'lü yılların başında Galile'nin teleskopu keşfetmesi Kopernik'i gözlemsel olarak da destekledi. Lakin Engizisyon Mahkemesi'nin tehdidi Galile'nin iddialarını geri almasına sebep oldu.
3: Kopernik'e bir destek de Alman astronom Kepler'den geldi. Kepler, gezegenlerin odağının güneş olduğunu ve gezegenlerin dairesel değil, eliptik yörüngeler çizdiğini ortaya koydu.
2: Velhasılı kelam, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü düşüncesi, ancak zamanımızdan 142 yıl önce Fransız bilim adamı Foucault tarafından kesin ve güvenilir bir biçimde ispat edildi. Evet, tam 142 sene önce. Oysa Kur'an-ı Kerim bu ispatın yapıldığı tarihten yaklaşık 12 yüzyıl önce bu gerçekten çok daha fazlasını insanlığın istifadesine sunuyordu. Neml suresi 88. Enbiya suresi 33. ve Yasin suresi 38-39. ve Zümer suresi 5. ayetler.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dağları yerinde donmuş gibi durur görürsün. Oysa onlar bulutlar gibi geçerler. Bu her şeyi sağlam tutan Allah'ın işidir. Doğrusu O yaptıklarınızdan haberdardır. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yürür. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay içinde sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir. Şüphesiz gökleri ve yeri yaratan O'dur. Geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Her biri belirli bir süreye kadar yörüngelerinde yürüyen güneş ve ayı buyruk altında tutar. Dikkat edin, güçlü olan, çok bağışlayan O'dur. Sadakallahül Azim.
2: Evet, uzay, yüce yaradanın muhteşem kudretinin, sonsuz ilminin, sınırsız hakimiyetinin bir tecellisi. Uzayın sır perdesini biraz aralayıp şöyle bir baktığınızda gözleriniz bu ihtişam dolu saltanatın kudretiyle kamaşıyor, hakir ve yorgun size geri dönüyor. Bu anda yüce yaradanı hamd ile tesbih ve tenzih ediyor, onun ilmi karşısında saygıyla eğiliyorsunuz. Gücünün büyüklüğü ise derinden titretiyor sizi.
3: Nasıl titretmez ki? dünyada yapıla gelmiş en güçlü teleskoplarla bile uzayın ancak belirli bir kısmı görülebiliyor. Bu görülebilen kısmınsa uzaydan ne kadar yer kapladığı da belirsiz. Ve asıl büyük alan bu gözlem ufku dışında kalan kısımda yer alıyor.
2: Gözlem ufku içerisinde kalan kısım dahi insan aklını, hatta hayalini bile zorlayacak türden. Şu rakamlara bir bakın. Dünyamızın içinde yer aldığı Samanyolu galaksisi yaklaşık 200 milyar güneş büyüklüğünde yıldızı bünyesinde barındırmakta ve boyu 100 bin ışık yılı, eni 20 bin ışık yılı mesafesinde. Lütfen şimdi şu hesaba dikkatinizi bir verin. Işığın saniye hızı, yani bir saniyede kat ettiği mesafe 300 bin kilometre. Dolayısıyla 300 bin çarpı 60 bir dakikada, çarpı 60 bir saatte, çarpı 24 bir günde, çarpı 365 bir yılda aldığı mesafe. Bu çarpımların neticesi de ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir ki bu da yaklaşık 9,5 trilyon kilometredir. Yani kabaca bir tabirle ışık bir yılda 9,5 trilyon kilometre yol almaktadır. İşte içinde bulunduğumuz galaksimizin uzunluğu 100 bin çarpı 9,5 trilyon kilometre. Bu hesaba göre ses hızında yol alan bir uçak Samanyolu galaksisini bir uçtan diğer uca boylamasına kat etmeye kalksa yaklaşık 80 milyar yıl gerekecektir.
3: İş bizim galaksimizde de bitmiyor. Evrende daha bu gibi milyarlarca galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. İşin ilginç yanı da bu evren içerisinde her şey hareket halinde. Dünya hem kendi hem Güneş etrafında dönüyor. Güneş hem kendi etrafında hem de kendi etrafında dönen gezegenlerle birlikte bir başka sistemin etrafında dönüyor. Helezoni bir şekilde döndüğü için de bir geçtiği noktadan bir daha geçmiyor. Dünyada Güneş'in çekim alanı içerisinde olduğundan o da bu helezoni dönüşe el mahkum katılıyor. Galaksimiz de dönüyor. Hem de bünyesindeki 200 milyar yıldızla birlikte. Yaklaşık 250 milyon yılda kendi merkezi etrafında bir devir hareketini tamamlıyor. Bu ne ince hesaptır ki? Milyarlarca galaksi içerlerindeki milyarlarca yıldızla birlikte dönüyor da biri diğerinin yoluna çıkmıyor. Programlandıkları veçiyle kara bir gece kadar sessiz ve sakin görevlerini yerine getiriyorlar. Rahman Suresi 5 ve Mülk Suresi 3. 4. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Gökleri 7 kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Sadakallahülazim.
2: Yüceler yücesi Rabbimiz gökleri ve yeri, yani evreni 6 günde yarattı. Bu bizim algıladığımız anlamda bir 6 gün müdür, yoksa çok farklı bir boyutta çok değişik bir zaman aralığı mıdır, bunu bilemiyoruz. Ancak bu konuda fikir serdetmek gaybı taşlamaktan başka bir şey değildir. Ancak gözden kaçmayan tek nokta her şeyin ince bir plan ve hesap ürünü olduğu gerçeğidir.
3: İnsanoğlunun evrenin varoluşuna tatminkar çözüm arayışları yakın zamana kadar iki tezin kıyasıya bir çatışması halinde gelişti. Bunlardan birincisi yaratılış modeli, yani evrenin belirli bir süre önce yaratıldığını savunan model. Ki bu modele Big Bang, yani büyük patlama modeli de denir. İkincisi ise durgun durum modeli. Evrenin yaratılmadığını ve ezelden beri var olduğunu savunan modeldir.
2: 1924-1929 yılları arasında Amerikalı astronom Hubble uzak yıldızların ve galaksilerin ışık tayflarını incelediğinde bu yıldızların ışıklarının dalga boyunun ışık tayfı üzerinde kırmızıya kaydığını defalarca müşahede etti. Akustik fiziğinde Doppler olayı olarak bilinen bir özelliğin ışık içinde geçerli olduğundan yola çıkarak bunun bir tek izahı olduğu kanaatine vardı. Bu da bu yıldızların bizden hızla uzaklaştıklarıydı. Çünkü bize doğru yaklaşan ışığın dalga boyu tayf üzerinde mora, bizden uzaklaşan ışığın dalga boyuysa tayf üzerinde kırmızıya doğru kayardı. Işığın kırmızıya doğru yaptığı bu kayma evrenin bir patlama sonrası yayılan gaz kütlesine benzer bir şekilde genişlediğini gösteriyordu.
3: Evet, evren genişliyordu. Hem de milyarlarca yıldır adeta şişirilen bir balon misali sürekli genişliyordu. Bilim dünyası bu açıklamayla uzun süre çalkalandı. Her yeni iddia gibi bu iddia da şüpheyle karşılandı. Ancak gelişen teknikle birlikte bu konu üzerinde yapılan bütün araştırmalar Hubble'ı haklı çıkarttı. Evren tartışmasız genişliyordu. Ve bu konuda Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 47. ayetinde şöyle buyuruyordu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Semayı kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz onu genişletmekteyiz. Sadakallahu lazım.
2: Geride bıraktığımız asırlar boyunca Kur'an'ı tefsir eden birçok müfessirin içinden çıkamadığı bu ayetin sırrı böylelikle içinde bulunduğumuz 20. asırda gün ışığına çıkmış oluyordu.
3: Evet. Genişleyen evren buluşuyla birlikte Big Bang teorisi gündemde ön plana çıktı. Yeniden tartışma masasına yatırıldı. Uzmanlar Hubble yasasını tersine doğru işletmeye başladılar. Evren sürekli genişlediğine göre dün bugünküne kıyasla daha küçük, bir yıl, bin yıl evvel daha da küçük olması gerekirdi. Daha da geriye gidildiğinde, mesela 10 milyon yıl evvel evren daha küçük, galaksiler ve yıldızlar birbirine daha yakın olmalıydı.
2: Peki göklerin, yerin, galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların birbirine çok yakın, hatta yapışık olduğu, evrende hiçbir genişlemenin olmadığı bir zaman aralığı bulunamaz mıydı?
3: Hesaplar uzmanları günümüzden 15 milyar sene evveline götürdü. 15 milyar sene evvel hiçbir genişleme yoktu. Yıldızlar, galaksiler, gezegenler, uzay boşluğu tek bir yapı halindeydi. Yani gökler ve yer yapışıktı. Defalarca tekrarlanan hesaplar evrenin 15 milyar sene evvel yoktan var edildiğini gösteriyordu. Ve bu konuda da Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi 30. ayetinde şöyle buyuruyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenler gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Hala inanmıyorlar mı? Sadakallahu lazim.
2: Bu evrenin nasıl yaratıldığını, ne gibi aşamalardan geçerek bugüne geldiğini tam manasıyla ancak Yüce Allah biliyor. İnsanoğluna da Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği ilim veçiyle fikir serdetmek düşüyor. Bu çerçevede yoktan var edilişin nasıl başlayıp ne şekilde geliştiğini Big Bang teorisi şöyle ifade ediyor.
3: Zamanımızdan yaklaşık 10 ila 15 milyar sene evvel çok küçük hacimde, buna karşın çok yüksek sıcaklık ve çok büyük yoğunluktaki aşırı sıkıştırılmış bir yapı büyük bir patlamayla uzaya dağıldı. Bu büyük patlama neticesinde milyarlarca derecelik bir sıcaklık, toz ve gazlar açığa çıkarak uzaya yayıldı. Bu açığa çıkan toz ve gazların geçen zaman içerisinde sıkışmasıyla yıldızlar, soğuması neticesinde de gezegenler meydana geldi.
2: Evet, bu teori birçok şeyi açıklıyordu. Lakin bir nokta vardı ki teorinin kaderi buna bağlıydı. Teorinin geçerli olabilmesi için İlk patlama anında ortaya çıkan o çok büyük sıcaklığın ve buna bağlı radyasyonun uzaydaki kalıntılarına rastlamak gerekiyordu. Çok düşük de olsa bu radyasyonun izleri mutlaka olmalıydı.
3: 1965 yılında Bell Laboratuvarı'nda temiz radyo yayınları elde etmek gayesiyle çalışan Penzias ve Wilson adlı iki bilim adamı mikrodalga bandında hiç kesilmeyen bir parazit yakaladılar. Elektronikte ve radyo sinyallerinde böyle bir dalga boyuna ilk defa rastlıyorlardı. Öyle ki anten hangi yöne çevirirse bu parazit kesilmiyordu. Bu 5.7 santimlik bir dalga boyuydu. Ve tekabül ettiği sıcaklık değeri 3 mutlak derece, yani eksi 270 derece santigrattı. Evrenin ilk yaratılış anından arta kalan enerjiyi bulmuşlardı. Kainatın yaratılışından bugüne uzanan tatlı bir sıcaklıktı bu.
2: İki bilim adamı bir tesadüf sonucu çok önemli bir keşifte bulunmuşlardı. Bunun neticesinde de 1978 yılında Nobel ödülü kazandılar. Sonraları bu parazitin değerini kesin olarak saptayabilmek gayesiyle uzaya son derece hassas ölçü aletleriyle donatılmış bir uydu gönderildi. Netice aynıydı. Tüm uzay bu enerjiyle dop doluydu.
3: Big Bang artık rakipsiz kalmıştı. Bir tek yapının patlamasıyla açığa çıkan toz ve gazların zamanla sıkışmasıyla meydana gelmişti evren. Kainat yoktan var edilmişti. Evet, Yüce Kur'an bu konuya da açıklık getiriyor. Açığa çıkan toz ve gazlar için duman ifadesini kullanarak şöyle buyuruyor Husilet suresi 11. ayetinde.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Allah duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Sadakallahül azim.
2: Evet, milyarlarca sene evvel meçhul bir noktada, bir zaman diyemiyoruz çünkü zaman yoktu, bir gün son bulacak bir başlangıç için çok yüce bir makamdan bir emir geldi. Kûn. Böylelikle gökler ve yer yüce yaradanın kûn, yani ol emriyle sona giden başlangıç içerisindeki mukadder yerlerini aldılar. Ve kainat yaratıldı.
3: Bundan sonra yeryüzünün insanoğlu için döşenmesi emri verildi. Bu emir veçiyle dünyamızın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneş sistemin tam merkezine oturtuldu. Ve dünyayı ışıtabilmesi ve ısıtabilmesi için saniyede 564 milyon ton hidrojeni 560 milyon ton helyuma çevirmesi, yani saniyede 564 milyon ton hidrojen bombası patlatması emredildi. Böylelikle güneş 6000 derece yüzey sıcaklığına eriştirildi. Dünya güneşten 150 milyon kilometre uzağa, eliptik bir yörünge üzerine 23.5 derecelik bir eğimle ve saniyede 30 kilometrelik bir hızla hareket edecek şekilde yerleştirildi. Ve kendi ekseni etrafında da saatte 1670 kilometrelik bir dönme hızı verildi. Dünyanın dönmesi esnasında karanlıkta kalan yüzünün aydınlanabilmesi için ay dünyanın uydusu haline getirildi. Daha sonra insanlar aydan takvim hususunda da yararlanacaklardı. Yer çekimi konuldu. Yeryüzüne dağlar dikildi. Bu dağlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi esnasında titreme yapmaması için gerekliydi. Tıpkı bir araba tekerleğindeki titremeyi yok etmek için yerleştirilen küçük ağırlıklar gibi dağlar da dünyanın balansını sağlayacaklardı.
2: Güneşten gelen ölümcül mor ötesi ışınlarından, gök taşlarından koruyacak, en uygun oranda basınç yapacak, sıcaklığı ayarlayacak, ışığı homojen dağıtacak, denizlerin buharlaşmasını engelleyecek, rüzgar, bulut, yağmurun oluşmasını sağlayacak, içinde hızla uzaya fırlamak için hazır bekleyen gazları tutacak, adeta çelik bir zırh gibi 1000 kilometre kalınlığında atmosfer tabakası dünyanın üzerine örtüldü. İçine insan yaşamı için en uygun değer olan %21 oranında oksijen, %78 oranında azot gazı ve diğer gazlar konuldu. Her gün 17 milyon ton, yılda yaklaşık 536 trilyon ton yağmurun yeryüzüne düşmesi sağlandı. Rüzgara düşen görev ise yağmuru bir yerden bir yere sevk etmekti.
3: Toprağa 107 tane element yerleştirildi. Her nevi bitkiyi yetiştirmesi buyuruldu. Nehirler, yeraltı suları, denizler, geçitler ve burada sayamayacağımız çiçekten böceğe birçok varlıksa tabiat üzerindeki dengeyi sağlayacaklardı. Hulasa, insana hizmet vereceklerdi.
2: ekmek yapmak için malzemenin olması ve birkaç şartın bir araya getirilmesi yeterlidir. Ama bu bile ustalık ister. Kainat içinse olmayanı yaratmak ve milyonlarca şartı bir arada belirli bir sırayla ard arda getirmek gerekir. Bunda tesadüfe hiç yer yoktur. Şansın adı bile geçemez.
5: Bir kere yoktan var etmenin ilmi gerekir her şeyden evvel. Nedir yokluk? Hiç düşündünüz mü? Ekmek yokluğu, su yokluğu veya dün televizyon yoktu, bugün var. Ama bütün bunlar var olan şeylerin yokluğudur. Özlerinde varlık vardır. Kimi de var olan üzerine bina edilirler. Cam vardır, televizyonun tüpü yapılır, silikon vardır, elektronik devreleri yapılır. Ya hiç olmayan şeyin yokluğu nasıl düşünülür? Olmayan şey nasıl düşünülebilir? Düşünülemez. Çünkü yokluk varlığa göre tanımlanmıştır.
2: İşte yoktan var edilen kainat. İşte düşünülemeyecek seviyede bir matematik ve fen şaheseri. İşte uzay denilen sonsuz boşluk. İşte uzayda kilometrelerce kare büyüklüğünde bir tarla üzerindeki bir taş parçası kadar yer kaplayan Samanyolu galaksimiz. Bunun içinde bir atom kadar bile yer tutmayan güneş sistemimiz. Bu sistem içinde bir elektron kadar dünyamız. Dünya üzerinde yaşadığımız ülke. Ülkemizde bir şehir. Şehrimizde bir semt. Semtimizde bir apartman. Apartmanda bir daire. Ve içinde biz.
5: Ve işte hepsini yaratan, işte o kün emrini veren yüce saat. Ve işte onun sonsuz ilmi ve gücünün büyüklüğü. Ya Rab, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederiz. Ya Rab, bizi bağışla. Ya Rab, bizi esirge.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Ondan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
2: Rabbim ilmimi arttır de.

0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

de ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

en son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا.
1: Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi aştılar.
0: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجَرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا.
1: Melekleri görecekleri gün bilsinler ki o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara sevinçli haber size yasaklanmıştır derler.

0: مَثُورًا
1: Biz onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz.
0: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا
1: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yerde daha güzeldir.
0: وَيَوْمَ

0: ile... O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler.
1: El mulku yevme izin il hakku lirrahman ve kâne yevmen alel kâfirine asîrâ.
0: O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. O gün kafirler için çok sıkıntılı bir gündür.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَن۪ي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَل۪يلًا لَقَدَ اَضَلَّن۪ي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَن۪ي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا.
0: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
0: Peygamber de, ey Rabbim, doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
1: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجَرِم۪ينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا.
0: İşte biz böylece her bir peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yolu gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا.
0: İnkar edenler, Kur'an ona bir defada indirilmeli değil miydi dediler. Oysa biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ ve ahsana tefsira.
0: Ey Muhammed, onların sana getirdikleri her batıl misale karşılık biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.

0: مكانا وأضل سبيلا.
1: Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince, işte onların yerleri çok kötü, yolları ise çok sapıktır.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.

0: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yaptık. Biz onlara ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Sonunda o kavmi yerle bir ettik.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
0: Biz Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları zaman suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acı bir azap hazırladık.
1: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا.
0: Ad ve Semud kavimleriyle Reis halkını ve bunların arasında gelip geçen daha birçok nesilleri de helak ettik.
1: وَكُلًّا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا.
0: Biz onların her birine misaller vermiştik. Öğüt almadıkları için hepsini kırdık, geçirdik.
1: وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.
0: Ey Muhammed! Andolsun ki senin kavmin bela yağmuruna tutulmuş olan memlekete varmışlardı. Acaba onu görmediler mi? Bilakis onlar yeniden dirilip kalkmayı ummuyorlardı.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا.

0: عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Onlar seni gördükleri zaman Allah'ın gönderdiği peygamber bu mudur diye seni mutlaka alay konusu yapıyorlar. İlahlarımız üzerinde direnmeseydik neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyorlar. Ama onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır.
0: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلًا.
1: Ey Muhammed! Arzusunu kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?
0: اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا.
1: Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belki yol bakımından daha da sapıktırlar.
0: أَلَمْ تَرْ

0: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? Eğer dileseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık.
1: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا
0: Sonra biz o gölgeyi güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş kendimize çektik.
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا
0: Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü de hareket ve çalışma zamanı yapan Allah'tır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

0: Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü bir toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Andolsun ki biz onu ibret almaları için insanlar arasında çeşitli şekillerde anlattık. Fakat insanların çoğu ancak nankörlük edip direttiler.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا.
0: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, her memlekete insanları Allah'ın azabına karşı uyaracak bir peygamber gönderirdik.
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدَهُمْ بِه۪ي جِهَادًا كَب۪يرًا.
0: O halde sakın kafirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir cihat yap.

0: أجاج
1: وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
0: İki denizi birbirine salıverip akıtan da Allah'tır. Onlardan biri tatlı ve içimlidir, diğeri ise tuzlu ve acıdır. Allah onların arasına bir perde ve birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel koymuştur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا.
0: Bir damla sudan bir insan yaratıp onu nesiller ve eşler vasıtasıyla oluşan akrabalar haline getiren de odur. Rabbinin her şeye gücü yeter.
1: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا.
0: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kafir Rabbine karşı gelip şeytana yardımcı olmuştur.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا.
0: Ey Muhammed! Biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: ile.
1: De ki, ben bu davete karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yalnız Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
1: Sen daima diri olup ölmeyen Allah'a güven ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter.

0: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
1: Gökleri, yeri ve onların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden Rahman olan Allah'tır. Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor.

0: لهم نفورا.
1: Kafirlere Rahman olan Allah'a secde edin dendiği zaman, Rahman da neymiş? Biz senin emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Bu emir onların nefretini arttırır.